hepsinin şeriatının aynı şeriat olduğunu, onların şeriatını sana da aynen şeriat kıldık demesini anlıyoruz Allah-u Teala'nın. Orada bu şeriatın temeli de verilmiş beraberinde. Allah-u Teala diyor ki orada Allah'ı yectebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi ona kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a dönecek hüviyete, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte bu noktada bir seçim işlemi var Allah-u Teala'nın. Musibetler karşısında ben mutlaka Allah'a ulaşacağım diyen kişiler mutlak olarak seçilirler. Ve Allah-u Teala söylüyor, hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Ama Allah-u Teala'nın seçmesi için mutlaka bu kadar köklü bir isteğin sahibi olmak gerekmiyor. Allah'ın seçtiklerine baktığımız zaman bunların bir kısmının Allah'a ulaşmayı dilemediğini görüyoruz. Şura 13'ten o netice çıkıyor. Yani Allah'ın seçtiklerinden Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah onları kendisine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Aşure gününde, bu kutsal günde sizlerin temel hedefinizin Allah'a teslim olduğunu bir defa daha hatırlatmak istedim sizlere. Allah emanetlerin onların sahibine, sahibi olan tek varlığa, Allah'a teslim edilmesini üzerinize farz kılıyor. Kaç defa ruhun teslimini tam 12 defa farz kılıyor. Bir tanesi de bu. Ruhun teslimi de burada mevcut. Öyleyse bu teslim keyfiyetine dikkatle bakın. Bütün insanların Allah'a ruhlarını teslim 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin beraberce bakalım hangi ayetlerde, nerelerde Allah-u Teala teslim emrediyor. Zümer 54, 1. ayet. 1. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, hepsi de bu hayattan sonra gelecekler. Bu azap üzerinize gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun buyuruyor Allah-u Teala. Açık ve kesin bir emir. Allah'a yönelmek ve teslim olmak. İkinci ayet-i kerime. Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel ruhunu, ona döndür, ona ulaştır. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime, İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime, Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime, Lokman 15. Ve tebi sebiyle ben enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ve bana ulaşmışsa
Sen de onun yoluna tabi ol. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allahü yedü darüsselamü yehti men yeşayü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. Öyle mi diyor Allah Teala? Öyle diyor. Yedinci ayet 128. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala emretmiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Emirse mutlak farz. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davetin ne olduğunu gördük. Allah kendi zatına davet ediyor. 10. ayet-i kerime Maide 7. Demin bahsetmiştik. Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Misakimizi, yani ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi. On birinci ayet-i kerimede Enam 152 Allah-u Teala buyuruyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58 İnna Allahi ye'murukum an tu'adil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Öyleyse böyle bir emirler dizisiyle hepimiz ruhumuzu Allah'a teslim etmekle mükellef kılınmışız. 12 defa farz. İşte konunun başlangıcında Allah-u Teala tarafından seçilmeniz var. Eğer Allah ile olan ilişkilerinizde seçilmişlerdenseniz ki kalbinizde Allah-u Teala birazcık hayır görmüşse, yani kalbinizin hayır tarafı Allah'a bir şeyler ifade etmişse, bir başka ifadeyle özellikle Allah'a ulaşmaya, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya karşı olmayan biriyseniz mutlaka seçilirsiniz. Seçilenlerden de her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte onlar Allah'ın cennetinin sahibi kılınmışlardır. Dilemeyen kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezîne lâ yercûne likâ'inâ ve râdû bil hayâtid dünyâ ve tatme'innü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn." Onlar diyor Allah Teala bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer diyor, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler
kazandıkları derecelerden mutlak onların fazladır diyor Allah Teala. Öyleyse işaretler ard arda geliyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Veya dilememek, o zaman da kurtuluş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Allah-u Teala'nın tecellisi. Öyleyse burada Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yerde duralım. Gözlerimizi 14 asır evvele çevirelim. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi dilediler. Nereden biliyoruz? Çünkü onlar Allah'a ruhlarını ulaştırdılar. Ulaştırdılar mı? Bakınız ne diyor Allah Teala. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaları konusunda وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ وَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرِ الْعِبَادِ. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ve Allah'a yöneldiler diyor Allah Teala. Zümer 17. Zümer 18'de diyor ki onlar diyor sahabe sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan Kur'an-ı Kerim. Ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenen kalbindeki Kur'an-ı Kerim'in açıklanması. Öyleyse böyle bir dizayn var. Kur'an-ı Kerim'in açıklanması söz konusu. Ve bu ahsen, onların hepsi hidayete erdiler diyor. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmışlar. Bütün sahabe hem Allah'a yönelmiş, hem de Allah'a ulaşmış. Şimdi bir defa daha bakalım ne diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah kullarından kimi dilerse onları kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala. İşte Zümer 17'de yöneldiklerini görüyoruz. Hangi ifadede görüyoruz? Mellezîne işte muttagûte en yâbuduha. Şeytana kul olmaktan onlar kendilerini kurtardılar. Ve enâbü ilallâhi. Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra diyor Allah Teala ibadî. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe böylece Allah'a yönelmişler, Allah'a kul olmuşlar ve bir sonraki ayet-i kerimede hidayet erdikleri de kesinleşiyor. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hatta daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılarsa kimler ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır? Beraberce bakalım. Rad 20, 21 ve 22. Allah Teala şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillah. Onlar
Allah ile olan ahitlerini yerine getirdiler. Ve la yenkudunel misak, misaklarını bozmadılar. Vellezine yesulune ma emrallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ve yuafune su'el hesap ve yahşemne rabbühüm, kötü hesaptan korkarlar ve Allah'a karşı huşu duyarlar. Vellezine sabirip tigae ve çerebi rabbühüm, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama bunlar Allah'ın zatına ulaşmayı dilemişler ve ulaşmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bugün mü? Bugün dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Her türlü din var. Ve bütün bu dinlerin içindeki insanların her bir dinde %10'undan çok daha azı Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ama bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hazreti Nuh da böyle söylüyor. Hazreti Nuh zamanında da bütün insanlar, yani Hazreti Nuh'a tabi olanlar, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Yetmez, hepsi de Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileme kademesi tamamlandı. Dilemiş kişi. Ne olur? Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu Allah'ın birinci ihsanıdır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Baş gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi kaldırır. Yani bir nevi gözlerimizi örten perde kaldırır. Ve ne yapar? Kişi irşat makamına baktığı zaman artık irşat makamını herhangi bir insandan ayırt eder. Onun mürşid olduğunu kesinlikle yerine oturtur. Allah onun kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi irşat makamının söylediklerini, irşada müteallik söylediklerini işitmeye başlar. Yani manasına varmaya başlar anlattıklarının. Ve o zaman kendisinin ne kadar boş şeylerle uğraştığını kesin olarak tespit eder. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişinin kalbindeki ikinliti alır. İdraki önleyen ilahi bilgisayarı alır kişinin kalbinden. İdraki sağlayan başka bir bilgisayar koyar oraya. İhbat. İkinliti alır, ihbatı koyar. Böylece kişi 7. basamağa gelir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. 4. basamakta ilk ihsanı aldı Allah-u Teala'nın. Allah rahim esmasıyla tecelliye başladı. 5. basamakta o kişinin Allah gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldı. 6. basamakta kulaklarındaki vakrayı aldı. 7. basamakta kalbindeki ekinliti alarak yerine ihbatı koydu. Eğer Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisini ihsanlardan birisi olarak değerlendirmezsek, gene 7 tane ihsan oluşuyor. Hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardan vakranın alınması, 2, kalpteki ekinetin alınması, 3, ve yerine ihbatın konulması, 4. Üçüncü basamaktan sonra, üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, İşte 7. basamağa ulaştı ve 7. basamakta Allah-u Teala'dan 4 tane ihsan aldı. Sonra mı ne olur?
Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını kendisine çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapınca Allah'ın rahmeti ve fazla o kişinin kalbine ulaşan yolu takip ederek kalbine ulaşırlar. Ama kalp mühürlüdür. Nefsin kalbi mühürlüdür. Allah'ın kapısı mühürlüdür. Şeytanın kapısı açıktır. Karanlıklar nefsimizin kalbini doldurur ve küfür kelimesi de onları kalpte tutar. Ve şeytan nefsimizin kalbindeki bütün karanlıklara açık bir şekilde tesir eder. İşte bu 12. basamakta kalbimize rahmet nurları sızmaya başlar. Mühürün kenarlarından sızmaya başlar. Bu sızma 11. basamakta başlar ve 12. basamakta %2 nur birikimiyle hoşu sahibi oluruz. Bundan 10 derece evvel bütün sahabe hoşu sahibi oldular. Sonra Allah Teala bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaşırız. Önünde diz çöküp tövbe ederiz. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyerek el öperiz. Bu tabiyetimizdir. 10 tane ihsanla tabiyet. Allah Teala 10 tane ihsanla tabiyetimizi tamamlar. Ne olur tabi olursak, 10 tane ihsanla tabi olursak? Şu olur. Biz bir adım atmışızdır, Allah'a ulaşmayı dilemişizdir. Allah şanına yaraşır bir şekilde ve verdiği sözü tutarak bire 10 verir bize. Bir gayretin sahibi olmuşuz, Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a 10 tane ihsan verir bunun karşılığında. Böylece Allah'ın bütün kapalı kapıları açılır. Gözlerimiz, kulaklarımız, kalbimiz açılır. Kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılır. Ve irşat makamına ulaşıp tabi oluruz. Ne olur? 10 tane de nimet alırız. Ne yapar Allah Teala? Devrin imamının ruhunu başımızın üzerine getirip yerleştirir. Ne olur? Bu sebeple mümin olmamız söz konusudur. Başımızın üzerine o geldiği takdirde mutlaka kalbimizin içine Allah imanı yazacaktır. Nitekim kalbimizin mührünü açar, ikinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı atar, üçüncü nimeti. Kalbimizin içine imanı yazar ve kalbinde iman yazan bir insan oluruz. Kur'an-ı Kerim böyle olanlara mümin diyor. Kalbinde yazan iman kelimesinin sahibi olan kişi. İmanın sahibi yani mümin. İmanın sahibi olan. Allah'ın 5. nimeti ise o güne kadar kişinin yaptığı bütün günahların, seyyiatin hasenata, sevaba çevrilmesidir. Bütün negatif derecelerin pozitif derecelere çevrilmesidir. 6., 7. ve 8. nimetleri 3 tane hidayet. Ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması, nefsimizin teskiye olmaya başlaması, afetlerin yerini nefsimizin kalbinde Allah'ın faziletinin almaya başlaması. Üç hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. Üç tane hidayet. Nasıl başlıyor? Nefs teskiyesi yapıyoruz. Yani
Allah'ı zikrediyoruz. Allah-u Teala'yı zikrettiğimiz zaman ne olur? Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsümüze gelir. Göğsümüzde yolu görürler. Kalbimize ulaşan yolu Allah kalbimizin Allah göğsümüzü şerh etmiş, yarmış ve göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmıştır. O yolu takip eden rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları gelirler kalbimizin mührüne. Mühür hareketli hale gelmiştir. Ve onun üzerinde baskı yapan dört grup enerji rahmetle fazl, rahmetle salavat, rahmet fazl, rahmet salavat. Mühürün üzerine baskı yapınca mühürü kalbin alt kapısına kadar sürerler. Alt kapıyı mühürler. Zikir boyunca kalp mühürlüdür. Şeytanın karanlıkları kalbimize giremez. Kalbimizde ne olur? Allah kalbimize bir çekim gücü olan imanı yazmıştır. İman kelimesi faziletlere karşı bir çekim gücünün sahibidir ve faziletleri etrafında toplamaya başlar. İşte bu toplama %1, %2 derken yavaş yavaş artar. Biz her gün zikrettikçe nefsimizin kalbindeki nurlar artar. Artan nur %7'ye ulaştığı zaman bizden ayrılan ruhumuzun birinci kata ulaşabilmesi için nefsimiz ki fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir, uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açar. Ve ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerimede Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar mutlaka bu badirelerden geçecek. Sonuçlara ulaşacaktır. Sonra daha çok zikir yapıyoruz. İrşat makamı arttırıyor zikir miktarını. Daha çok zikir yapıyoruz. Ve daha çok zikirle daha çok nur geliyor, kalbimize yerleşiyor, iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Ve ikinci bir %7 nur birikimi, ikinci gök katı da açılıyor ruhumuza. Ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim. Levvame demek, kınanan demek. Nefsimizi kınamaya başlıyoruz. Nefsimiz bizi yerden yere vuruyor. Sonra daha çok zikrediyoruz. Ve üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi gereğince فَاَلْحَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا O nefse diyor Allah-u Teala fücuru da takvası da ilham edilir. Fücur şeytanın ilhamları, takva Allah'ın ilhamları. Sonra ne olur? Daha çok zikrederiz. Zikrimiz arttıkça yeni bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Nefsi mutmainne. Rahat suresi 28. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا Onlar amen olmuşlardır. Arkasından diyor ki ve
Bu amin olan kişiler mutmain olmuşlardır. Ve kânû yettekûn. Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn. Elâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb. Ellezîne âmenû ve tatmainnul kulûb diyor Allah Teala. Onlar âmin olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuşlardır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse kişinin kalbi mutmain oluyor, doyuma ulaşıyor. Kişi Allah'ın verdiklerini mutlak olarak değerli buluyor. Bu Allah'ın verdikleriyle kişi mutmain oluyor. Doyuma ulaşıyor. Ruhu dördüncü katta. Sonra ruh beşinci kata ulaşıyor yeni bir yüzeyde nur birikimiyle. Kişi Allah'tan razı oluyor. Yeniden bir yüzeyde nur birikimi Allah da kişiden razı oluyor. Birinciye radiye diyor Allah Teala, ikinciye de mardiye diyor. Radiyeten mardiye. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Radiyeden mardiye diyor nefsin. Radiye ve mardiye kademesi. Mutmainede daha evvel geçiyor zaten. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. İrci ila rabbiki radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak diyor. Ve ruhun Rabbine dönmesi farz kılınmış oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve mardiyeden sonra ruhun Allah'a ulaşması 7. defa %7 nur birikimiyle vuslat gerçekleşiyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Allahü yeştebi men yeşâ'yı Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a kim yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte böylece ruh Allah'a, Allah'ın istediği standartlarda ulaşıyor. Önce ne gördük? Kişi 10 tane insanla mürşidine ulaştı. Ne oldu? Kişi kalbinin içine iman yazıldığı için mümin oldu. Mümin olmak şerefine erdi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştılar ve ona biat ettiler. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Sana biat eden Allah'a biat etmiştir. Sana biat ettikleri zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe ikinci safha olan tabiyeti gerçekleştirmişler. Sonra ruhun Allah'a ulaşmasını anlattık. Bütün sahabe ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar. Demin söyledik. Zümer suresi 17 ve 18. ayetler. Sonra ne olur? Sonra kişi daha çok zikir yapacaktır.
ve nefsinin kalbindeki nurlar burada %51'e ulaşmıştır. Nasıl olmuştur bu konu? 7 defa %7 fazilet birikimi %49 eder. Kişinin kalbinde %2 de huşu sırasında rahmet birikimi olmuştu. %49 artı 2 %51 eder. Böylece kişi %51 nur olan kalbinde %50'den daha fazla nur olan kişidir. Burada duralım. Ne demek bu? Evvela ana kaidesini koyalım Allah-u Teala'nın. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine, yani nefsinizin hevasına tesir edebilir. Ve başlangıçta bütün insanların kalpleri %100 afetle donanmış olduğu için, ruh %100 hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Nefs afetlerle doludur. Tamamen full doludur. Ruh da full doludur. Nefs de full doludur. %100 afetlerle, ruh da hasletlerle. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Nefs afetleri sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine isyan eder. Hiçbirini yerine getirmek istemez. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek ister. İşte böyle iki tane zıt kardeş içinizdedir. Devamlı kavga halindedirler. Neden? Çünkü nefs Allah'ın emirlerine isyan eder, yerine getirmek istemez. Ruhsa yerine getirmek ister. Nefs Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruhsa işlemek istemez. İkisinin de talepleri birbirine terstir. İkisi de akla müracaat ederler. Akıl hangisini kabul ederse onu gerçekleştirir taleplerden. Ama çoğunlukla nefsin taleplerini gerçekleştirecektir. Çünkü öyle bir ortamda şuur kazanmıştır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsimizin kalbindeki afetlere bakalım. %51 karanlık yok olmuş nefsimizin kalbinden. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir edebildiği için başlangıçta nefsimizin afetlerinin %100'üne tesir edebilen iblis, şeytan şimdi nefsimizin %49'una tesir edebiliyor. Çünkü nefsimizin afetleri %100'den %49'a, yani yarının altına düştü. Yarının altına düştüğü andan itibaren o kişi artık Allah'ın kulu olmuştur. %51 Allah'ın kulu olmuştur. Yani Allah'ın kulu olma süreci %50'yi aşmıştır. Allah Teala artık onu kulları arasında mütala eder. Ve böylece şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Nurlar evvelce sıfırken o kalpte, şimdi %51 ile hakimiyeti ele geçirmiştir. Burası velayet makamıdır. Fena makamı. Ve kişi zikrini daha arttıracaktır. Fena makamı, fena fillah makamı, Allah'ta fani olmak demek, Allah'ta yok olmak demek. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a sarılır. Veya bir başka ifadeyle evvap olur, meaba sığınır. Allah meaptır, sığınaktır. Ve burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve sığındığı, Allah'a sarıldığı noktadır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Velayetin, evliyalığın birinci makamı, fena makamı. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar burada artan zikrimize paralel olarak artar. Ruhumuz ne oldu? 7 tane gök katını aştı. 7. gök katın 7 tane alemini geçti soldan sağa. Ve sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İfna oldu. Vuslat olayı oldu.
kişi Allah'ın evliyası oldu. Bundan 14 asır

Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda bir taht Allah-u Teala tarafından bize ihsan edilir, nimet olarak verilir. Ve böylece nefsimizin kalbindeki nurlar %71'i aşar ve artmaya devam eder. Ne zaman ki zikrimiz günün yarısını aşar, her gün günün yarısından daha çok, 12 saatten daha çok zikrettiğimiz gün, fizik vücudumuzu, Allah'a teslim etmek noktasına ulaşırız. İşte fizik vücudumuzun Allah'a teslim edildiği nokta. Ne zaman? Ne zaman günün yarısından daha fazla zikredersek, o zaman zahit oluruz. Zühd makamının sahibi oluruz. Ve bunu sürdürürsek daimi zikre doğru yaklaşmaya başlarız. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'i zahit olduğumuz zaman aşar. Ve %81'e kadar bu günün yarısından daha fazla zikir bizi ulaştırır. Zikrimiz zaten her gün biraz daha adım adım artar. Ve sonra ne olur? %81'den sonra fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde hala afetler var. Evet var. Ama fizik vücut artık o afetleri hiç dikkate almıyor. Allah'a teslim olmuş. İşte Allah Teala bu teslimiyeti Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Buyuruyor ki Allah Teala Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor fizik vücut olarak Allah Teala. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ümmilere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yani muhsinler makamının hepsi sahibi olmuşlar. Orada mı kalmışlar? Hayır, kalmamışlar. Daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Bir gün kişi bir de bakacak ki zikrini devam ettiriyor ama artık kesintisiz bir zikrin sahibi olmuş. Aylarca kontrol edecek kendisini. Bakacak ki uyurken de artık zikri devam ediyor. Büyük gayretlerin sonunda oraya ulaşmış. İşte bu daimi zikir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaştılar. Daimi zikrin sahiplerine Allah-u Teala ulul elbab diyor. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde Allah Teala diyor ki li ulil elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı onlar zikrederler, benim ulil elbab kullarım diyor Allah Teala. Öyleyse sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Hepsi ulil elbab oldular. Ulul elbap olmak, hikmet sahibi olmaktır.
kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bir,

Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Neden? Çünkü bu kişinin iç dünyasında daimi zikir sebebiyle hiç afet kalmamıştır. Kişi daimi zikre daha gelmedi diye düşünelim, ulaşamadı. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti, çok zikir yapıyor. Ama zikre başladı ve başladıktan sonra ne oldu? Kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edildi. Nefsinin kalbi baştan aşağı Allah'ın nurlarıyla doldu. Ve kişi baktı ki zikri kesilmemiş, devam ediyor. O zikre devam ediyor. Ne oldu? Zaten o kişinin kalbinde bütün afetler yok olmuştu. Tekrar o kişinin kalbine afetlerin geri dönmesi mümkün değildir artık. Neden mümkün değildir? Kişi daimi zikrin sahibi olmuşsa nefsinin kalbindeki afetlerin hepsi kapı dışarı edilmiş durumda ve mühür zülmani kapıyı tamamen örtmüş durumda. Böyle bir durumda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda o kişinin kalbinde nurlar var. Tamamen nur kalbi ve bu yalnız nurlardan oluşan dünyada artık nurların kalpten kaçması diye bir şey mümkün değil. Kişi daimi zikre ulaştığı için rahmetin, fazlın ve salavatın o mührün üzerindeki baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece devam edecektir. Devam ederse ne olur? Devam ederse sonu çok kesin gelir. Devam ederse hiçbir zaman zulmani kapı açılmayacaktır. Hiçbir zaman nefsin kalbine karanlıkların geri dönmesi mümkün olmayacaktır. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. İşte böyle bir insan hangi standartların sahibidir? Böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin bütün afetleri kapı dışarı edilmiştir, yoktur, sıfırlanmıştır. Öyleyse hiçbir afet yoktur artık nefsinde. Ruhun hasletleri gelip bütün nefsin kalbini %100 kaplamıştır. Ruhun hasletleri hüviyetindeki faziletler. Üçüncüsü kişinin kalp gözü açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı açılmıştır. Dört tane vasıf şartı kazanır. Kişi ulul elbab makamında daimi zikre ulaştığı zaman bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlardı. Söyledik. Zümer 18. Hepsi ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Sonra ulul elbab makamında Allah-u Teala bize sadece zemin katı gösterir. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra bir başka noktaya yönelir. Allah-u Teala bize birinci gök katını göstermeye başlar. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları, yedinci gök katının yedi tane alemi, en son ilahideki sitret-i müntaha. Bu süreç içerisinde artık biz ulul-elbab değiliz, muhlisiz. Beyne suresinin beşinci ayeti girmesinde Allah-u Teala diyor ki, وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لِهُدْ dine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Onlar muhlisler olarak nefslerinin kalbini muhlis kılanlar olarak dinde muhlisler olarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Burası
muhlisler kademesi. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Bütün sahabinin Allah'a nefsini teslim ettiğini görüyoruz. Allah Teala sahabinin ahsen takvaya ulaştığını söylüyor. Bütün sahabe bu kademeye ulaşmışlar. İşte Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi onu gösteriyor. Peki sonra kim bu noktaya ulaşırsa, bu noktaya ulaştıktan sonra nefsini Allah'a teslim ettikten sonra kimi Allah Teala sitretini müntahayı gösterirse kalp gözünü o kişi ihlas makamında bitirmiştir. Salah makamına davet edilmiştir. Tövbe-i Nasuh daveti ihlas makamından salah makamına bir geçiştir. Kim tövbe-i nasuhunu gerçekleştirirse, yani Allah'ın söylediklerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuh yaparsa o kişi artık salah makamının sahibi olur. Salah makamı 28. basamağı ifade eder. Salah makamında kişi birinci mertebeye ulaşır, tövbe-i nasuhunu yaptığı an. İkinci mertebeye ulaşır, ikinci kademeye ulaşır. Allah Teala ona salah nurunu verdiği ve onun günahlarını örttüğü gün. Üçüncü mertebeye ulaşır. Allah onun günahlarını sevaba çevirdiği zaman. Peki hangi günahlarını? Mürşidine ulaştığı zaman zaten bütün günahları sevaba çevrilmişti. Öyleyse günahım var, tabii var. Bu kişinin tabiyetinden sonra hemen nefsindeki afetler yok olmuyor ki. Yıllar geçiyor aradan. O süreç içerisinde kişi gene hatalar yapacaktır. Gene günah işleyecektir. O günahlarının örtülmesi söz konusudur. Salaha ulaşan birisi için. Daha sonra da günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Bu salah makamının üçüncü kademesi. Kalbi de bir basamak, bir mertebe ullelbab makamında müzeyyen olmuştu. Yedi mertebe, göğün yedi katı boyunca yedi mertebe ihlas makamında müzeyyen olmuştu. Ve üç mertebe de burada müzeyyen oldu salah makamında. Ve nihayet Allah Teala o kişiyi irşada ulaştırır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. İşte Beyne suresi, işte Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o size tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır," diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe için Allah'ın söylediği bu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Yani Allah yolundaki yedi safhanın altıncısını da hepsi gerçekleştirmiş. Peki yedinciye de ulaştılar mı? Allah Teala onu da kesinleştiriyor.
Allah-u Teala irademizin Allah'a teslimini içeren takvaya hakka tukatihi takva diyor. Yani öyle bir takvadan bahsediyor ki Allah-u Teala bu takva, takvaların en üstündeki takva, irademizin Allah'a bağlandığı noktadaki takva. Kim irşada ulaşırsa iradesini Allah'a teslim etmek için hazırdır ve Allah'a iradesini teslim etmeye müracaat eder. Allah-u Teala müracaatı mutlak kabul eder ve kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. Artık kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah hayatı boyunca o kişiye devamlı emirler verecektir. O da hep o emirleri yerine getirecektir. İradesi Allah'a bağlandığı için irşat makamına tayin edilir. Çünkü artık başkaları için bir yanlış hüküm vermesi mümkün değildir. Mutlaka Allah'tan alıp bildirecektir. Öyleyse ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatih. Ey amin olanlar, ya eyyühellezine aminettekullâhe, takva sahibi olun. Nasıl bir takva? Hakka tukatih, bir hakkın takvanın sahibi olun. Ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, sadece Allah'a teslim olanlar olarak ölün. İşte bir hakkın takvada Allah-u Teala bunu söylüyor. Ve Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin Müslümun olduğunu ve ölmeden evvel Allah'a teslim olduklarını açık bir şekilde ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe bir hakkın takvanında sahibi olmuşlar. Zaten Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin irşat makamına tayin olduğunu, hepsinin mürşit safında yer aldığını söylüyor. Diyor ki o sahabe kunel evliliğin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirine tabi olmuşlar, hem de ihsanla tabi olmuşlar. Öyleyse ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi kendilerine tabi olunanlardı. İrşad makamının gerçek temsilcileri. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim sahabem yıldızlar gibidir, kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah'ın sahabesi Allah'ın hidayet makamının sahibi olmuşlar. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmuşlar. Ve 28. basamağın 5. kademesine gelmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İşte Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar da aynı standartların sahibi oldular. Her biri ait oldukları yerlerde insanları irşada ulaştırdılar. Nerelerde gemi bir yerlere uğramışsa oraya inenler Allah'ın irşat makamının sahipleriydi. Ve bir bütün oluştu. Dünya üzerinde birçok yerlerde birden irşat müessesesi meyvelerini vermeye başladı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece
beraber geçirdiğimiz bu müddet zarfında Allah-u Teala bizleri hep Allah'tan bahsetmek güzelliğine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz bu aşure günümüzde. Bu kutlu günün hepinize mutluluklar getirmesini, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm. Mağdûbi aleyhim ve dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة میں الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Vel Asr suresinin dört bölümden oluşan Vel Asr suresinin dördüncü bölümündeyiz. Ne diyordu Allah Teala Vel Asr suresinde? Vel asri, asra yemin olsun ki. İnnel insane lefî hüsr, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amelü salatı, nefs tezkiyesi yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler hariç. Ettevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç. Bu üçünü tamamladık. Şimdi dördüncüsündeyiz. Ettevasav bil sabr ve sabrı tavsiye edenler. Dikkat edin, bu kişi sabrın sahibi değil, daha ötesi. İradesini de Allah'a teslim edip, başkalarına da sabrı tavsiye etme seviyesine gelen birisi. Kaldığımız yer, ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıydı. Ruh, Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu işlem fena fillah adını alır. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olmak demek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında ruhun yok olmasını tamamladık. Bundan sonra ne olur? Ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah Teala o ruhu tekrar çıkaracaktır ve ona indi ilahide bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Allah'ın katında teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki teslim yurdu, Allah'ın katında onlara verilen tahtlar. Allah'ta değil, Allah'ın zatında değil. Allah'ın zatı teslim yurdu olmuş kişiye ruhunu Allah'laştırmış ve ruh Allah'a teslim olmuş. Ama şimdi bu kişi bunun ötesine geçiyor. Allah'ın katında bir taht ihsan ediliyor. Ve o tahttakilerden biri oluyor. Bu makam beka makamıdır. Orada Allah'ın katında sonsuza kadar baki olacaktır o ruh. Sonra, daha sonra bu kişinin zikri %70'i aşacaktır. Ne zaman bu kişinin zikri %70'i aşarsa, o zaman o kişi zahit olur. Hiç kimse
zikri günün yarısını aşmadıkça nefsinin kalbindeki afetler %70 azalamaz. Kalbindeki nurlar %70'e ulaşamaz, %70'i aşamaz. Bir insanın nefsinin kalbindeki nurların %70'i aşabilmesi, yani kişinin zahit olabilmesi, günün yarısından daha fazla zikretmesine bağlıdır o kişinin. Zühd de bu istikamette bir anlam kazanıyor. O kişi bu noktada zahittir. Neye karşı zahittir? Dünyaya karşı zahittir. Zühd müessesesi Kur'an-ı Kerim'de bir ayette sadece geçiyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Yusuf'a değer vermiyorlardı manasına geliyor. İnsanlar içinde bir lokma, bir hırka muhtevası ifade edilir. Kim böyle bir dizayn içindeyse o zahittir denir. Ama aslında bu söz Kur'an'a göre geçerli değildir. Allah Teala hiç kimsenin bir lokma ve bir hırkayla yaşamasını emretmemiş Kur'an-ı Kerim'de. Ama Kur'an-ı Kerim'de zahit olmayı emretmiş. Bu, o kişinin zikrini günün yarısından ötesine taşırmasıyla olur. İşte kişi neden zahitti? Dünya nimetlerine sırtını çevirdiği için zahitti. Öyle isim vermişler kişiye, zühd sahibi kişiye. Allah'a verdiği değer, dünyaya verdiği değerden üstün olduğu için. Dünya onun gözünde bir hiç olduğu için. İşte bunu zikir açısından söylediğimiz zaman, o kişinin her gün, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmesi demek, Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor olması demek. Allah'ı kendisine ve dünya hayatına tercih ediyor olması demek, Allah'ı öne geçiriyor olması demek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah ile olan ilişkilerinde kişi zühd makamının sahibi olur. Sonra bu kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. Zikrede günün yarısından öteye geçtikten sonra daha da öteye geçecektir. Zikri daha çoğalacaktır. Daimi zikre doğru yaklaşacaktır yavaş yavaş kişi. Ama bu nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tahakkuk ettiği anda o kişinin kalbinde %19 afetlerin mevcut olmasına rağmen Allah Teala o kişiyi Allah'ın koruması altına alır. Yani o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bir başka ifadeyle nefsinin kalbinde hala %19 afet olmasına rağmen o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte bu, o kişinin
fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi demek. Fizik vücutları teslim ediyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Böylece bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bu fizik vücutların Allah'a teslimidir. Sonra kişi daha çok zikrine önem verir. Öyle bir noktaya gelir ki 24 saat zikretmeye başlar. Yani zikri daime ulaşır, daimi zikre ulaşır. Burası ulul elbab makamıdır. Sabrı tavsiye edecek insanların nasıl oluştuğunu beraberce inceliyoruz. Ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul elbab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu 14 asır evvel? Hepsi başarmışlar bunu sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki: Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için: onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler, eğer Kur'an'ı okuyorsa kalbindeki Kur'an'ı okuduğu için ahsendir. Eğer söylüyorsa Peygamber Efendimiz söylediği için ahsendir. Ve böyle bir dizaynda diyor ki: onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala'nın sahipleri oldular diyor. İşte kim lübbün sahibi olursa, beş duyumuzun algıladığı standartların ötesinde bir idrake kavuşmuşsa kişi, işte bu kişi ulul elbab'tır. Ulul elbab'ın birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmasıdır. Daimi zikrin sahibi ise nefsinin kalbinde afet kalması mümkün değildir. Kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bir daha da boşalması mümkün değildir. Daimi zikrin sahibi olduğu için kişi. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği, Allah'ın bütün söylediklerini kendisine söyleyip söylediği şeyleri işitir ve gösterdiği şeyleri görür. Yani kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Bu vasıfların sahibi olan bu kişi, ehli tezekkür hüviyetine girmiştir. Allah ile her konuyu tezekkür edebilecek, karşılıklı konuşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Birinci özelliği. İkinci özelliği, ehli hikmettir. Hüküm verdiği zaman ister hakem olarak, ister hakim olarak hüküm versin, hep Allah'tan sorarak vereceği için mutlaka doğru hüküm verir. Üçüncü özelliği de, bu kişi ehli zikirdir. Daimi zikrin sahibidir. Ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olması
her an derecat kazanmasına, hayır kazanmasına sebebiyet verdiği için derecat kazanmak hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Bu kişi bu sebeple ehli hayır olmuştur. Bütün sahabe ullelbap olmuşlar. Allah Teala bu ullelbaba yerlerin melekutunu gösterir. Yedi kat yerler, yani yedi kat cehennem bu kişilere mutlaka gösterilir Allah Teala tarafından. Bir de zemin kat gösterilir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı. Burası Ulul Elbab makamıdır. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Allah'ın farz kıldığı bir husus bu. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki ayaktayken de Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubiyim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabenin bakıyoruz ki Allah Teala ulul elbab olduğunu söylüyor. Bundan sonraki aşamada o kişinin muhlis olması söz konusudur. Bütün sahabe muhlis olmuş. Yani nefsinin kalbi halis olmuş. Bu ulul-elbab kademesindeki yedi kademe gökler, yedi kademe yerler gösterildiği zaman o kişi yerlerin melekutunun sahibi olduğunda nefsinin kalbinde yedi mertebe müzeyyen olma söz konusu olur. Bu müzeyyen olma bütün konuları kapsar. Bunlardan bir tanesi de sabırdır. Sabırsızlık afeti, nefsin bütün afetleri daimi zikirle yok olduğu zaman o kişi kalbinde hiç afet kalmayan birisi olur. Yani sabırlı bir insan olur. Daha daimi zikre ulaştığı anda, ama ulul-elbab makamında bu sabırlı olması yedi kademe daha kalbinin müzeyyen olmasıyla yedi kademe artar. Yedi mertebe artar. İhlas makamında Allah Teala kişiye 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarını gösterir. Ve bütün bu katlarda bu kişi Allah Teala'nın gösterdiklerini görür. En son 7. gök katının son alemi olan indi ilahi görür ve oranın en yüksek noktası olan Sitre-i Müntaha'daki ağacı görür. İşte onu gördüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bu davet o kişinin salih makamına ulaşmasını ifade eder. Acaba bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Çünkü Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi
şöyle, Habibim onlara de ki, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Biz ona muhlis olanlarız. Burada kişinin irşad olması söz konusudur. Bu noktaya gelen kişi halis olmuştur. Ve bu noktadan sonra bu kişinin durumuna bakıyoruz. Ne olur? Bu kişi irşad olur. İrşad olmuştur bu noktada. Halis olduğu nefsinin kalbi halis olduğu noktada o kişi irşad olur. Allah Teala bütün sahabenin irşad olduğunu söylüyor. Bütün sahabe için diyor ki, ey sahabe, içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer ona karşı yanlış davranışlarda bulunursanız bundan çok zarar görürsünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Burası salah makamıdır. Salah makamında da bu kişi nefsinin kalbi daha 4 mertebe müzeyyen olur. Ve 5. mertebe müzeyyen olmasıyla 19 mertebe tezyin tamamlanır. Bu kişi iradesini Allah'a teslim eder. Bir başka ifadeyle Allah onun iradesini teslim alır. Bu noktaya ulaştırmak için salah makamının 1. makamında o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. 7. gök katında Sitre-i Münteha'yı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Bu salah ihlas makamından salah makamına geçiştir. Salah makamında bu kişinin 1. kademesi o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Sitre-i Münteha'yı görmesi sebebiyle. 2. kademesi Allah-u Teala'nın onun günahlarını örtmesidir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu noktaya ulaşanların günahlarını örttüğünü söylüyor. Peygamberlerini ve onlara tabi olanları Allah utandırmayacaktır diyor kıyamet günü. O kıyamet günü ki diyor onlar ruhları, nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürüdüler. Ya Rabbi derler, nurumuzu arttır. İşte böyle bir dizaynda onların nurlarının artışı söz konusudur. Bundan sonraki kademede Allah-u Teala nur artışını verecektir. Ama burada Allah onlara, onların talebi üzerine mağfiret edecektir. Ya Rabbi, bizim günahlarımızı örttün, bize mağfiret eyle diye talepleri vardır diyor Allah Teala. 2. kademesinde salah makamının kişinin günahları örtülüyor. 3. kademesinde salah nuru veriliyor ve kişi böylece başının üzerinde devrin imamının ruhu
varken, devrenin imamının ruhunun üzerinde de nur varken, salah nuru varken, bu kişinin kendisine de Allah Teala salah nuru veriyor. Sağ tarafına veriyor bunu. Böylece kişinin iki nuru oluyor. Salah nuru ve devrin imamının ruhu. Nun üzerindeki nur. Gene o da bir salah nuru. Sonra Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Birinci kademesi salah makamının tövbe-i nasuh, ikinci kademesi günahların örtülmesi, üçüncü kademesi salah nurunun verilmesi, dördüncü kademesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Ve kişi böylece iradesini de Allah'a teslim eder. Allah Teala bu vasıflarda donattığı kulunun iradesini teslim alır ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin eder. Bu mutlaka bir kişinin irade teslimini gerçekleştirmiş olmasını gerektirir. Burada takvanın en büyüğü olan hakkı tukati takva söz konusudur. Ve bu da farzdır. İrademizi Allah'a teslim etmemiz de farzdır. Öyle bir takvayla takva sahibi ol ki diyor Allah Teala. Bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a bir hakkın takvayla teslim olun. Sonra ölün diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu nokta hayatınızın en büyük mükafatını alacağınız noktadır. Orada irşat makamına Allah Teala iradesini teslim aldığı kişiyi mutlaka o cümleyle, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiyi ulaştırır. İşte burası yolun sonudur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hususu gayet net bir şekilde açıklıyor. Diyor ki Allah Teala Tövbe 100'de o sabikun el evvelin var ya, evvelki önceki sabikundan müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst 3 kademeyi, 1. 2. 3. gelenler, yani en üst noktaları paylaşanlar, bu müsabakalarda hayırlarda yarışanların başta gelenleri, onlar daimi zikrin sahipleri, nefslerinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olanlar. İşte onların bir kısmı ensardandı diyor. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Yani Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Tabi'in. Görüyorsunuz ki bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. İşte Vel Asr suresinin ifade ettiği ettevasav bil hak, ettevasav
bir sabr ifadesi. Bütün bu safaları ihtiva ediyor. Tevasa bir hak, hakka ulaşıp da ruhun hakka teslim edilmesi ve etraftaki insanlara hakkın tavsiye edilmesi. Ama sabrın sahibi olmak o noktaya göre çok daha önemli bir nihai nokta sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bağlamda bütün sahabenin bu hedeflerin hepsini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Peki Bel-Asr suresinin bütün söyledikleri farz mı? Evet, bütün söyledikleri farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Evet, farz. Münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah-u Teala Rum 31'de. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Lokman'a meşte diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Bana ulaşmayı dileyenin yoluna tabi ol. Sen de bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Zümer 4'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi. İşte Allah Teala sahabeyi anlatıyor. Zümer 17'de vellezî neştenevû tâgûte en yâbudehâ ve enâbî ilallâhi lehimil büşrâ fe beşir ibâdî. Ve onlar ki, sahabe ki tâgûta, şeytanlara, insan ve cin şeytanlara kul iken onları onlardan kurtardılar kendilerini. Onlardan kaçındılar. Allah'a ulaşmayı dileyerek onlardan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek buraya ulaşmış ve tağutu kullanmaktan kurtulmuş. Ne yapmış? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Peki, mürşide tabi olmak farz mı? Allah Teala açıkça Maide 35'e diyor ki, ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amine olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Mürşidinizi Allah'tan isteyerek. Mürşidi Allah'tan istemek ve tabi olmak herkesin üzerine farz. Bütün sahabe tabi olmuşlardı. Tabi olmuşlar mıydı? Hepsi. Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet kelimesine diyor ki onlar oradasına tabi oldukları zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyetleri kesin. Peki, ruhun Allah'a ulaştırılması farz mı? Farz. Allah-u Teala diyor ki, Müzemmil 8'de, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi teptila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Rad 21'de diyor ki, Vellezîne yasulûne mâ emerallâhü bihî en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'a ulaştırılmanın bir emir olduğu açıklanıyor. Fefirru ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a kaç, Allah'a sığın.
İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bütün sahabe Rablerine hepsi ulaşmış. Zümer 18'de Allah Teala onları sözü dinlerler. En güzelini gerçekleştirirler diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Hidayete bütün sahabe ermiş. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Üzerimize farz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmış. Ne gördük? Evvela hepsi Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci faslı gerçekleştirmişler. Yani hüsrandan kurtulmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır diyordu Allah Teala. Ve bütün sahabenin hüsrandan kurtulduğunu görüyoruz. İşte Velasr suresinde innel insane lefî hüsr illellezîne âminu diyor. Herkes hüsrandadırlar ama Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç onlar hüsranda değillerdir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı diledikleri kesin, hepsi hüsrandan kurtulmuşlar. Ve tevasav bil hakkı diyor Allah Teala. Ve illellezine amenü dedikten sonra ve amelü salihatı diyor. Nefsi ıslah edici ameller yapmaktan bahsediyor. Bu mürşide ulaşmakla mümkün olan bir kademe. Bütün sahabe mürşitlerine gördük ki farz üzerimize hepsi de ulaşmışlar. Sonra üçüncü kademesine giriyoruz ayet-i kerimenin. Tevasa bil hakkı diyor. Hakkı tavsiye edenler. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi hidayet ermişler. Yani hepsi hakkı tavsiye edenler. Üzerimize farz mı?

Diyor ki Allah Teala Yasin Suresi'nin 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacağınıza dair yani fizik vücutlarınızı bana teslim edeceğinize dair ve ben sizden ahd almadım mı diyor. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edeceğine dair Allah'a verdiğimiz ahd. Söyledik. Âl-i İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesini söyledik. 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini söylüyor. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vecihimizi Allah'a teslim ettik. Daha ötesi, ulu'l-elbab olmak, Allah-u Teala farz kılmış mı? Feskürünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Nisa 103. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanısı yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar mı? Evet, Allah Teala bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Onların hepsinin daimi zikre ulaştığını söylüyor. Ve daimi zikrin sahiplerinin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. İşte sahabenin ulu'l-elbab olması açık bir şekilde Allah Teala tarafından ifade buyurulmuş. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde hidayete erdiler dedikten sonra sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab olmanınsa daimi zikrin sahibi olmakla aynı şey olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu hakkın tavsiye edilmesinin ötesindeki sabrın tavsiye edilmesinin kademelerinden bir başkası, fizik vücudun tesliminden sonraki kademe. Ondan sonra bütün sahabenin nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve hakkatukati takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Hakkatukati takva farz mı? Evet. Âl-i İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde onlar diyor nasıl Allah'a bir hakkın takvayla teslim oldularsa siz de öyle teslim edin, olun diyor. Ve gördük ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe, ister ensar olsun ister macirin, hepsi iradelerinde Allah'ı teslim etmişler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Vel Asr suresinin bütün muhtevası Kur'an'a göre farz. 7 safanın 7'sini de içeriyor. Ve görüyoruz ki bu 7 safanın 7'si de bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Öyleyse Vel Asr suresi Kur'an'ın ruhudur. Şeyban-ı Râhiye tabi olan

Allah'a ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin. Ne şekilde söylemiş bunu? Demiş ki, Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Mutlaka var olmakta, kıyamete kadar devam edecektir. Ama farz-ı muhal, düşünmesi bile uzak bir ihtimal. Ama düşünsek ki, kabul etsek ki, Kur'an-ı Kerim kayboldu. İşte diyor, bu Vel Asr suresi var ya, o Kur'an-ı Kerim'in bütününü ihata eder. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bütünü 7 safhadır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. fizik vücudu teslim etmek, 4. nefsi teslim etmek, 5. irşad olmak, 6. ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. Kur'an-ı Kerim bundan ibaret. Vel Asr suresi de bundan ibaret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Vel Asr suresi 4. bir anlatımla inşallah burada tamamlandı. Vel Asr suresinin 4 safhasını da sizlere inşallah anlatmış olduk. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek ve hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Amin.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti. Biliyorsunuz ki her hafta bir mutluluk sohbetimiz Allah izin verirse hep devam ediyor. Mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanoğlu, Allah-u Teala'nın indinde mutluluğa en layık yaratık olarak düşünülüyor. Mutluluğa en layık kul olarak düşünülüyor. Yüce Rabbimiz sizlerin mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratılmışsınız. Bir tarafınızda dünya mutluluğu, bir tarafınızda ahiret mutluluğu ve siz. Hem dünyada mutlu olmanız, hem ahirette mutlu olmanız, işte Allah'ın sizi yaratma hedefi. Ve de birçok insan mutsuzluğun zirvesinde yaşar. Her şey o kişi için bir işkencedir. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisini bir takım vehimlere, problemlere vakfetmiştir. Mutluluğu yaşayamamaktadır. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda şu anda mutsuzlar varsa onlara seslenmek istiyorum. O mutsuz olan kardeşlerimiz, huzursuz olan, sıkıntılı olan, şu dünyayı yaşanmaya değer görmeyen kardeşlerimiz, izleyenler, dinleyenler, çok yanlış bir terazi üzerindesiniz. Dengeleri yanlış oturtmuşsunuz. Mutluluğun ne olduğunu öğrenseydiniz, yaşamaya çalışsaydınız, bunun işte sizin zannettiğiniz kadar zor olmadığını görecektiniz. Evvela insanların çoğu cehenneme gitmekten korkarlar. Cehennem korkunç bir yerdir. Gerçekten korkunç bir yerdir. Öyleyse cehenneme gitmekten herkes korkar. Evet, çok normal bir olay. Herkesin cehenneme gitmekten korkması. Peki böyle bir dizaynda ne olmalı? Cehenneme gitmemek söz konusu olmalı. İyi ama diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet müjdelenmiş, geri kalan sahabe bile cehenneme gidecekse biz nasıl cennetlik oluruz? Yalan sevgili kardeşlerim. Bu bir kuyruklu yalan. Sahabenin hepsi felaha erenler. Evvela sahabe kim diye bakalım. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş? Ben, benim ve bana tabi olanların diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. İşte tabi olanlar, onlar sahabe. Tabi olmak konunun can damarını, bel kemiğini oluşturuyor. Ve bir başka ayet-i kerime, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olanlar, tabi olanlar, önünde diz çöküp tövbe etmiş, biat etmiş olanlar, onlar sahabedir sadece. Üstelik de bu biatın gerçek olması asıldır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nereye ulaşıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Ne olmuş? Hepsi Allah'ın cennetine ehil. Hepsi Allah'ın cennetine girecek. Sahabe adına kim varsa hepsinin cennete gireceği kesin. İşte Araf suresi 157. ayet-i kerime. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Araf 157. Bütün sahabe Allah'ın cennetine girecek. İşte bir daha misal, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Sabikun el evvel, evvelin, evvelki sabikun. Kimmişler bu insanlar? Ensar, macirin ve ensara ve macirine tabi olanlar. Bir defa bu ayet, Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını gösteriyor. Ve diyor ki Allah Teala bundan sonra onların girecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabenin gireceği yerin cennet olduğu kesin. Öyleyse sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim hikayesini kenlem yekün addedin. Yani hiç olmamış addedin. Yok böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim tam aksini söylüyor. Herkes mutluluğa ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şu mutluluk dediğimiz şeyin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala, şu anda en çok huzursuz olan hanginizseniz ona sesleniyorum. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın. Evet, sen. Öyleyse sözlerimi İyi dinle. Mutlu olmak istiyor musun? Eğer istiyorsan, ben Allah-u Teala'nın emriyle seni mutluluğa ulaştıracak olanım. Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan, Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor. Tabii sen şimdi soracaksın bana, peki ne olacak ben Allah'a ulaşmayı dilersem? Tut ki diledim. Tut ki cennetler senin olsun. Dilediğin anda cennetin sahibisin. Evet, evet. Dilediğin anda Allah'a ulaşmayı eğer dilersen, dilediğin anda artık sen cehenneme gönderilmezsin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte o en mutsuz olan kişi. Ey benim aziz kardeşim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Belki de birçok çok mutsuz insan şu anda beni dinliyor ve benim için diyorlar ki, yahu bu adam hiç başkalarının söylemediği acayip inanılmaz şeylerden bahsediyor. Bir dilekle Allah'ın cennetine girecekmişiz. O kadar kolay mı bu iş? Evet, sevgili mutsuz kardeşlerim, o kadar kolay. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ha, dilemekten dilemeye fark var demeyin. Kalben dilemeniz yeterli. Dilediğinizden emin olmanız da kolay. Dileyip dilemediğinizi öndeki o günü takip eden birkaç gün içinde hemen anlarsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlak olarak cehenneme gider. Başka faktör yok mu? Demeyin. Başka faktörler ne olursa olsun, o kişi neyin sahibi olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hoppala, eski köye yeni adet diyen bir sürü insan görüyorum şimdi ben. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köyün eski adeti bu. Sadece yeni köyler kurulduğu zaman eski adet unutulmuş. Ne diyorsunuz? Hadi ayeti söyleyelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike Allah Teala diyor ki, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onların bizim ayetlerim, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Yani günahların sevaplarından fazladır diyor o insanların. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, dileyen kişi kimdir? Dileyen kişi aminu olan kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır. Allah Teala amin olanların hepsinin gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğunu söylüyor. Çok sayıda ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyen amin olan herkesin gireceği yer cennet. Peki ne olur? Sadece cennet olmaz. Üçüncü kat cennet olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimsenin ulaşacağı cennet üçüncü kat cennettir. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin de yarısının mutlu geçeceğini Allah garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, adları amini olanlar. Allah Teala şöyle söylüyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Bu amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan düşünün. Öyle bir dizaynda olur ki o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Söylediğimiz gibi hem dünyada cennet hem de ahirette cennet o ameni olan insanlar içindir. Evliyalık da ameni olanlar için garanti edilmiştir. Allah'ın evliyası olmak. Öyleyse bir tek dilekle Allah'ın evliyası olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin de dünya hayatının da her gün yarısını mutlulukla geçirmek mümkün müdür? Evet, mümkündür sevgili kardeşlerim. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah'a ait. Kim amin olursa Allah Teala diyor, Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim amin olursa takva sahibidir diyor. Bütün takva sahipleri altlarından ırmaklar akan cennetlere girer diyor. Ve kesin bir şeyi garanti ediyor. Kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuz olan kişiler, her kimse onlar, İşte onlara, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kardeşlerim, huzursuz kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bütün bu kurtuluşlara ulaşmanız mutlak, kesin bir garanti altındadır. Allah-u Teala'nın garantisi altındadır. Ama iblis, Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapar. Çünkü siz ızdırap çeken, huzursuzluk yaşayan insanlar, şeytanın sizi üzmekten haz alması sebebiyle en çok memnuniyeti yaşadığı insanlarsınız. Mutsuz olduğunuz için iblis sizi mutsuz, daha mutsuz, daha mutsuz yapmaktan büyük zevk almaktadır. Allah Teala diyor ki, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından sırat-ı müstakimleri üzerine oturup onları tesir altına alacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani hepsini mutsuz edeceğim diyor. Öyleyse o insanlardan olun. Şeytanın hakimiyeti altına girmeyenlerden. Bunun için de bir dileğiniz kâfi. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra ne olur? Dilerseniz eğer, Allah-u Teala size derhal bir koruyucu elbise giydirir. Takva elbisesi. Şeytanın size negatif etkilerini Allah önler. Kimde olur bu iş? Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyenlerde, dilediğini zannedenlerde değil. Bu sebeple anlaşılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, yani 5-6 aylık bir zaman parçası içinde de en büyük mutlulukları yaşar bu kişi. Ne olur? Allah Teala onun gözlerindeki rahim esmasıyla onun üzerine tecelliye başlayarak gözlerindeki perdeyi alır. Kulaklarındaki engeli alır. Kalplerindeki ekinleti alır. Ve idrak etmesi için onun kalbine ihbat koyar. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar ve o kişi zikre başlar, huşu sahibi olur. Allah onu huşu sahibi kılar. Nefsinin kalbinde rahmet birikir biraz ve sonra Allah ona mürşidini gösterir. Kişi bu noktaya kadar mutlu bir hayat geçirecektir. Zaten bu süre 8-10 günlük bir süredir. Ve kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. Tabi olduğu anda o ana kadar aldığı 10 tane ihsanı Allah-u Teala 10 tane de nimet ekleyecektir. Kalbinin mührünü açacaktır kişinin. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. Bu noktadan itibaren o kişiye hüddam, o kişiye yani cinlerin saldırısı artık mümkün değildir. Madde bir. Bütün cinlerin saldırısına uğramış olanlar, etrafınızdaki insanları uyarın. siz böyle bir saldırıya bu konudaki bilgisizliğiniz sebebiyle uğradınız. Eğer bilseydiniz ki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, bu saldırıya uğramanız mümkün değildi, siz de uğramayacaktınız. Öyleyse etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların, cinlerin ve şeytanın büyüsünün, sihrinin saldırısına uğramasının arkasında sadece bir kalkan mevcut olmaması, koruyucu mevcut olmaması söz konusu. Kim cinlerin saldırısından korkuyorsa, şeytanın büyüsünden korkuyorsa o kişi büyücülere gitmesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Kurtuluş oradadır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hiç korkmasın şeytanın büyüsünden, cinlerinden. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ilk yardım gelir. Şeytanların ve cinlerin o kişi üzerindeki tesiri artık belli bir tedbiri nasıl alacağı ona gösterilir. O noktadan itibaren artık cinlerin saldırısı ve büyünün tesiri biter o kişi için. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için. Bu sözlerim cinlerin saldırısına uğramış olan herkes için bir müjdedir. Bu devrin bu standardına sahip birisi olarak konuşuyoruz. Öyleyse şeytanın şu dünya üzerindeki düşmanlığının en üst sağ noktasında bulunan kişi konuşuyor. Şu anda şeytan en çok bize düşman. Hangi sebeple? Bu sebeple. Onun büyüsünün ve hüddamının tesir etmediği bir çevreyi Allah Teala hamdolsun ki bize nasip kıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi dikkatle dinleyin. Eğer mutsuzluğunuzun sebebi hüddamsa, büyüyse, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biz sizi mutlaka çözüme ulaştırırız. Allah-u Teala'nın izniyle ve yardımıyla. Ondan da korkmayın. Her halükarda anahtar sizde. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe biz size bir fayda sağlayamayız. Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın hakimiyetini kabul etmiş hüviyetindedir Allah'a göre. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bu dünyada bütün bu zilletleri, huzursuzlukları yaşarsınız. Cinler size saldırırlar, sizi rahatsız ederler. Hüddamla bu büyücüler sizleri rahatsız ederler. Yetmez, büyüyle rahatsız ederler. Her gün bir sürü e-mail alıyoruz. Cinlerden, büyülerden rahatsız olan zavallı insanlar, bunların sayısı dünya üzerinde milyonlarca sevgili kardeşlerim, iblisin tuzağına düşmüş zavallı insanlar, bilmiyorlar ki bir Allah'a ulaşmayı dileseler hiç problemleri kalmayacak. Eğer daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, irşat makamına ulaşıp da tabi olsalardı, mürşit sıfatındaki herhangi bir kişiye tabi olmaları yeterliydi. O noktadan itibaren devrin imamının ruhu başlarının üzerine yerleşecekti. Yerleşecekti ve yerleştiği andan itibaren o bir muhafız olacaktı onlar için. O noktadan itibaren bir cinin gelip de onların içine girmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Şeytanın büyüsünün onlara tesiri hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hüddam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Diyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab olanlar meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar. 22. basamak. Hafiz olanlarsa 14. basamak. Muhafaza altına alınmış olanlar, başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar. Bu gözlerle göremezsiniz. Ama kim Allah'ın dostlarının arasına girmişse, o noktadan itibaren o kişinin başında bir muhafız vardır. Onu cinlerden de, büyüden de mutlak olarak koruyan bir muhafız. Ama ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden cinlerin veya büyünün tesirine girmişse, o da kolay. O zaman Allah Teala ona öyle bir koruyucu nokta verir ki, onu tatbik ettiği zaman cinin tesiri yok olur. Büyünün de tesiri o kullanıldığı sürece işlemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu büyücüler bir para kapanı, devamlı para karşılığı insanlara büyü yaparlar ve devamlı gene para karşılığı o yaptıkları büyüleri çözerler. Birisini yaparken başka birinden ondan para alırlar. O büyüyü çözmek için de kendisine büyü yapılan gelir, ondan da alırlar. Hayatları bu istikamette geçecektir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ise ancak orada, kıyamette anlayabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan kendisine köle olanları birçok vaatle aldatır. Sonunda hepsinin cehenneme gitmesi halinde Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. Şeytan onlara der ki diyor, dedi ki diyor Allah'a göre geçmiş zaman kıyamet günü. Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim. Siz de benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın. Sevgili kardeşlerim, biz de diyoruz ki şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Öyleyse mutluluk diyoruz adına. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğuna ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz, hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Ve bir tek sebep, Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, dileyen öğüt alır, nasihat dinler. Dileyen öğüt almaz, nasihat dinlemez. O mutsuzluğunu ömrü boyunca devam ettirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kıyametten sonra da gideceği yerin cehennem olması kaçınılmazdır. Başka bir alternatif söz konusu değil. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin kazandıkları dereceleri itibariyle cehennem olduğunu söylüyor kesinlikle. Bir başka ifade yok. Ama sevgili kardeşlerim, ya dilerseniz şu dünyada mutlu olmamanız mümkün değil. Kel alaka demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Öyleyse kim mutsuzsa o mutsuz olanlara bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey bana söyleyebilir misiniz? Şu söylediklerimize itiraz edecek olanları bekliyoruz. Ya e-mail çekin bize, ya başka bir şekilde bizlere ulaşın ve konuşalım konumuzu. Aramızda meselelerimizi halledelim. Ama biliniz ki şu anda biz temsil ediyoruz Allah'ı. Öyleyse şeytan şu dünya üzerinde baş edemeyeceği yegane kişiyle karşı karşıya. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizin ne demek olduğunu gelecek günlerde anlayacaksınız. şeytanın hegemonyası bütün dünyayı kontrolü altına almaya başladığı zaman anlayacaksınız. Ak koyun, kara koyun o zaman belli olacak. Şu anda anlayabilenler kimler olacak? Şu anda bir tesir altına girmiş olup da Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın şemsiyesinin altına girenler, onlar anlayacak. Sevgili kardeşlerim, mutsuz musunuz? Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Bir dilek ve mutlak saadet. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne yapmıştır? Allah'ın bütün insanların mutlaka yerine getirmesi istediği bir olayı tahakkuk ettirmiştir. Bundan sonrası mı? Bundan sonrası kişiye ait değil. Bundan sonrası Allah'a ait. Allah o kişi üzerinde derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli ona tam 10 tane ihsan sağlar. 10 ihsanla demin bahsetmiştik. Mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu an devrin imamının ruhu mutlaka onun başının üzerinde yer alır. O bir muhafızdır. Şeytanın bütün hünerleri hiçbirisi o ruhun üzerinde bulunduğu bir insana tesir etmek imkanının sahibi değildir. Her devirde mutlaka o devrin bir imamı vardır. Ve o imamın ruhu kim olursa olsun o kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Bu noktadan itibaren şeytanın ne büyüsü ne hüddamı o kişiye tesir edemez. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah müsaade etmedikçe, biz müsaade etmedikçe şeytan hiç kimseye hiçbir fenalık yapamaz. Müsaade etmeme noktası ne zaman? Bunu Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahtedeytum sümme mercihüküm cemiyan. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize boştur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar, şeytan ve şürekası size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Ne zaman hidayet üzere olacaksınız? Nefs tezkiyesine başladığınız zaman. Ne zaman başlıyorsunuz? Mürşidinize ulaştığınız zaman başlıyorsunuz. O zaman nefsinizin kalbinde Allah Teala ne yapmıştır? Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmiştir. Allah kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazmaz. Bu kesinlikle söz konusu değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık. Bir kişinin Allah Teala ile olan ilişkisinde Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah o kişi üzerinde hiçbir pozitif tesiri icra etmez. O kişinin kurtuluşu konusunda, cehennemden kurtuluşu konusunda ve dünya saadeti konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaştığı anda 10 tane nimet alır. Bunlardan daha birincisi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde derhal yerleşmesidir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime, Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Yerleştiği andan itibaren o kişi zulmani ilimlerin hepsinden yakasını sıyırır. Hiçbir zulmani güç o kişiye bir tesir icra edemez. olay bitmiştir. Başka ne yapar Allah Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğinizle o güne kadar işlediğiniz bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Allah o kişinin ruhunu vücudundan ayırıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkartır. Devrin imamının başının üzerine gelen ruhunun emriyle o kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ruh ona der ki, devrin imamının ruhu, senin yevmi telakın geldi, vücudu terk et, Allah'a doğru yola çık. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Yani kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, kalbinin içine girer ve gelen fazıllar iman kelimesinin Allah'ın kalbine mürşidine ulaştığı an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. O kişi için nefs tezkiyesi başlar. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikiminde ruh bu 7 tane gök katına teker teker ulaşır. 7. katın 7 alemini geçer, Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı anda kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamaktadır ve ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak, kişi evliyalığın birinci makamındadır. Ne yapmıştır? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmamıştır. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona özellikle zikri sevdirmiştir. Ve o kişi hiçbir şikayeti olmaksızın Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getirmiştir. Vuslata ulaşana kadar. Buraya kadar Allah'ın garantisi var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Olay burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesine müsaade etmeyen Allah Teala üzerindeki o koruyucu sistemi alır. Bu noktadan itibaren kişi şeytanın tesirlerine yeniden açılmıştır. Hangi tesirlerine? Onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki telkinlerine sadece. Yoksa bu noktadan itibaren de o kişiye şeytanın ne büyüsü ne hiddamı etkili olmaz. Kişi Allah'ın yolundan ayrılmadıkça, fıska düşmedikçe, fıska düşmesi de küfre düşmek demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Kurtuluş mu? Ne olmuştur bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı gün? Ulaştığı gün nefsinin kalbinde %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nuru birikmiştir. Nefsinin kalbi o kişinin baştan aşağı, başlangıçta karanlıklardan, afetlerden oluşuyordu. %100 afetlerden oluşuyordu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, iptilalar, cehalet, pintilik, hepsi bütün insanlarda nefslerin afetleri olarak mevcuttur. Ruhunu o kişi Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki bu afetlerin %51'i nurlarla yer değiştirmiştir. Gelen fazıllar ve rahmet nurları Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Oysa ki ondan evvel o kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorlardı. Yasak ettiği fiilleri de işliyorlardı. Burada şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalmıştır. Kişi ruhunda %100 hasletler olan, nefsinde de %51 fazilet, %49 afet olan birisidir. Yani 200'de 151 pozitifler oluşmuştur. Ve kişi her günün yarısından fazlasını mutlaka mutlu olarak yaşayacaktır. Böyle bir imkana sahip olduğu için. Bu Allah'ın bütün insanlara karşılıksız hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hediyeyi mutlaka alır. Hem şeytanın bütün hakimiyetinin, yani insanlara zarar vermek istikametindeki zulmani ilimleriyle zarar vermek istediği bütün alanlarına mani olur Allah Teala %100. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de mürşidine ulaştığı an bu olay bitmiştir. Tabiiyetle beraber devrin imamının ruhu kişinin başının üzerindedir. Ne büyü ne hüddam, zulmani ilimlerden hiçbirisi o kişide bir tesir icra etmez. Ve

Allah'a güvenmişse, tevekkül etmişse, o kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Arttıkça Allah'a daha yakın bir insan olacaktır. Artmadığını düşünelim, aynı seviyede kalırsa gene kişi evliyalığını ömür boyu koruyacaktır. Belki fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim edemeyecektir ama evliya olarak hayatı boyunca devam edecektir. Mutluluğu en az günün yarısını aşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah. Ve 14. basamakta ki bu olaydan itibaren 8-10 günlük bir devredir. Bilemediniz. O daha olay öteye olsun, 15 günlük bir devredir mürşidinize ulaşmanız. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. Bizim zamanımızda 1,5 yıldı sevgili kardeşlerim. Mesela bizim Allah'a ulaşmamız, ruhumuzu Allah'laştırmamız 1,5 yıl sürdü. Ama şimdi kardeşlerimiz, tabi olanlar arasında bir ayda ulaşanlar da var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar güzellikleri Allah Teala bize ve sizlere ikram etmişken, kerem buyurmuşken mutsuz olmak neden? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'az salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Kadın. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde

Birlikteyiz. Konumuz İslam'ın omurgası olan 7 Safa 4 Teslim. Buna İslam'ın bütünü olan da diyebiliriz. Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinin bütününü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dizayn etmiş. Orada Yüce Rabbimizin muhtevasında yedi rakamı Kur'an-ı Kerim boyunca çok önemli bir kavram. Ve insanın manevi tekamülünü de yedi safha olarak değerlendirmiş. Bu yedi safha dört tane de teslim ihtiva ediyor. Yani içerisinde dört tane de teslim var. Önce iskeleti verelim. Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Üçüncü basamak. İkinci aşamada Allah o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. Ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk ediyor. Allah'a ulaşması 21. basamakta mümkün oluyor. Öyleyse birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Bu kişi mürşidine ulaşıyor. 14. basamakta ulaşabiliyor. Tabiiyet. İkinci safa. Başlıyor. Bu tabiiyetin sonucu ruhun Allah'a ulaşması. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaşıyor. 3. safa. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamak. 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamak fizik vücudun teslimi, 4. safa nefsimizin teslimi, 5. safa ulul-elbab oluyoruz. Bir sonraki basamak 27. basamak tövbe-i nasuha davet ediyor Allah Teala. Göklerin melekûtunu gösteriyor ve muhlis oluyoruz. 6. safa, daha sonra da Allah Teala irademizi teslim alıyor. 7. safa irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediliyoruz. İşte konunun özeti bu. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'ın da bütünüdür. Bu İncil'in de bütünüdür. Bu Tevrat'ın da bütünüdür. Üç mukaddes kitapta da Allah-u Teala dinimizin, bizim adına kısaca İslam dini dediğimiz dinin Hanif dini olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Etmez, şeriatların aynı olduğunu söylüyor. Başka bir şeriatı hiçbir zaman vücuda getirmediğini söylüyor. Bir tek şeriat var. O Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatı diyor. Gerçekten böyle mi? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat olarak, sana da şeriat kıldık. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye.
İşte bu fırkalara ayrılmak son derece önemli konu. Çünkü hemen arkasından senin davet ettiğin şey fırkalara ayrılmama daveti müşriklere ağır geldi diyor. Bunlar şirkte olanlar, yani gizli şirkte olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın temel müessesesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir tek fırka vardı. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında kümelenmiş, kemikleşmiş, en sağlam standartlarda yerleşmiş tek bir fırka. İşte bu yedi safa ve dört teslimi gerçekleştirebilen fırka sadece odur. Çünkü kim böyle bir hedefe yaklaşmazsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemediği takdirde o kişi hüsrandadır, o kişi dalalettedir, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki Rad 27'de biz dalalette olanları bırakırız. Ama o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. İfade, her kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım standardında. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de ayet-i kerimenin ondan sonraki kesimi, demin söylediğimiz kesimden sonrası buna ifade ediyor. Allah'ı demin bir kısmını söylemiştik. Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın şeriatını sana da sahabene de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Dini ayakta tutasınız ve fırkalara ayrılmayasınız diye. İşte konunun en önemli yönü bu. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde, belki 30. ayetten başlamak daha güzel. 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. O din ki ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın ne dini ne de insanları başka bir fıtrata, başka bir fıtratla oluşturmadığını bil diyor. Sadece bir tek fıtrat, bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız ve bütün insanlar için bir tek din vücuda getirdik, o din Hanif dinidir. Ne Allah'ın dininde ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek din var, Hanif dini. Babamız İbrahim'in Hanif dini. İşte böyle bir dinin muhtevasına göz atmak için bugün sizlere yedi safa ve dört teslimi anlatıyoruz. Çünkü Hanif dini yedi safa ve dört teslimden oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yedi safa ve dört teslime biraz yaklaşalım. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse
onun fısktan kurtulması, dalaletten kurtulması mümkün değildir. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylediği ezelden ebede kadar sadece Hanif dini olacaktır. Sadece insanları da o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yarattık ifadesinden sonra Allah-u Teala nasıl Hanif olacağımızı açık bir şekilde göstermiş bir sonraki ayet-i kerimesinde. Diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekune mine müşrikin ve müşriklerden olma. Demek ki insanı gizli şirkten kurtaracak olan bir tek şey var. O Hanif dinini yaşamak. Bir tek şey var, başlangıcını adım olarak attınız mı geri kalanı sizi zaten otomatik olarak yakalar. Ve Allah Teala mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. İşte Hanif dininin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen ne olurmuş? Dilemeyen takva sahibi olamazmış. O kadar mı? Hayır. Bir de şirkte kaldığı ifade ediliyor ayetin bir sonraki kesiminde. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar takva sahipleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirkten kurtulanlar onlar. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenin tek bir fırkanın dışındaki bütün fırkalar dinlerinde fırkalara ayrılanlar. Onlardan olmayın diyor Allah Teala. İşte olursanız eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz siz de diyor şirkte olursunuz diyor. Birincisi, takva sahibi olamazsınız. Öyleyse, o zaman gideceğimiz yer cehennem olmaz mı? Ne diyor Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde? Ve uzlufetül cenneti lil muttakine gayri vayit. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet, takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kime? Takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konumuzun temelini teşkil ediyor. İslam'ın birinci safhası, olmazsa olmaz şartı. Sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala bize birçok yardım gönderir, gösterir. Yardımda bulunur. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi onu irşat makamı olarak görecek hüviyete sokar. Görme hassamızı da aynı standartlara ulaştırır. İrşat makamının sözlerini herhangi bir insanın sözleri olarak dinleyen kulaklarımızı irşat makamının söylediklerini o makamın sahibini dinlemek üzere dizayn eder Allah-u Teala. Ve İşitme hassamızı da aynı standartlara ulaştırır. Sonra kalbimizdeki idrak hassasının irşat makamının söylediklerini anlayabilecek bir seviyeye ulaşmasını temin eder. Ve kalbimize, kalbimizdeki ihbatı önleyen, bizim idrak etmemizi sağlayan müesseseyi sağlamayı önleyen ikinliti kalbimizden çeker alır. Yerine de söylediğimiz gibi ihbat koyar. Bu 7 tane işlem ard arda gerçekleşir.
kalbimizi idrak eder duruma sokmak, kalbimizdeki ekineti almak yerine ihbatı koymak, böylece kalbimizi idrak eder hüviyete getirmek. Bu hüviyete giren insan mürşidini aramaya başlar. Hacet namazını kılar, Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Şimdi 7 Safa ve 4 Teslim'de sahabeyi örnek alarak yürüyelim. Acaba bütün sahabe Allah'a münaki olmayı diledi mi? Kur'an-ı Kerim evet diyor, dilediler. İşte Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul iken ve onlar tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezi ve onlar eştenebu tagute, taguttan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yavduha, ona kul olmaktan, abduha, onun kulu olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Lehumul büşra fe beşir ibadî. Lehumul büşra, onlara müjdeler vardır. Ve öyleyse beşir, müjdele ibadî, benim kullarımı diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bütün sahabe şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi bir insanı cehennemden kurtarıyor. Görüyoruz ki bütün sahabede bu hedefe ulaşmışlar. Bundan sonra ne olur? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara çeşitli yardımlarda bulunur. Onların Allah'ın söylediklerini idrak edebilecek seviyeye gelmesini temin eder Allah Teala tabiyetten sonra. O insanlar tabiyeti gerçekleştirdikten sonra nefs tezkiyesine başlarlar. Bundan evvel Allah-u Teala'nın verdiği ihsanlar nefs tezkiyesinin başlayabileceği bir ortamı hazırlamak içindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu tabiyet noktasından sonra çok özel bir hedefe ulaşacağız. Ama bu noktadan evvel vücuda gelen bir başka hususu söylemeyi unuttuk. Biz mürşidimize ulaşmadan önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimizi Allah bildiği için bize bir ikramda daha bulunuyor. Ve bizim göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve katından nur gönderiyor. Allah-u Teala. Ve Allah'ın katından gelen nur, o göğsümüzü Allah-u Teala'nın yardığı yerden, açtığı yerden kalbimize kadar ulaşıyor ve kalbimize giriyor.
Salavat, Allah'ın salavat müessesesi, rahmet nurunu ve fazıl nurunu taşıyan bir taşıyıcı faktördür. Bu noktada Allah-u Teala'nın kalbimize taşıdığı nur, ulaştırdığı nur sadece %2'ye kadar ulaşabilen rahmet nurudur. Asıl bir insanın nefsinin kalbinde nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirecek olan fazıllardır. Fazıl nurlarıdır. Bu başlangıçtaki rahmet nuru bu sebebe dayalı olarak sadece bir açılış olarak tamamlama faktörünü ifade eder. Çünkü nefsimizin kalbinde daima yedili rakamlarla nur çoğalması söz konusudur. İlk %7 fazıl birikimiyle ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci kata ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle ruh yedinci kata ulaşır. Yedinci katı boydan boya geçer ve zikir hücrelerine ulaşır. Orada da bir süre zikre devam ederek zikrini tamamladığı noktada Sitetül Müntaha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ne olmuştur? 7 defa %7 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Bu %49 eder. Oysaki bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsinin kalbindeki nurların %50'yi aşması lazım. Bir %7 daha aşarsa dengenin bozulması söz konusu. Onun için Allah Teala daha konunun başlangıcında evvela %2 rahmet nurunu gönderiyor. Bunun için kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun göğsünü yararız diyor Allah Teala. Nur göndermek üzere insanın göğsünü yarıyor yüce Rabbimiz. Ve de bu gönderdiği başlangıç nuru %49'u yarının ötesine taşıyacak olan %2'lik farkı oluşturuyor. Ve de evvela rahmetini gönderiyor, sonra fazlını. Allah'ın rahmeti, merhameti de ifade eder. Rahim esması ile tecellisinin de bir işaretidir ve girişi sağlar. Bu noktada bizim nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla %2 oranında doluyor. Bundan sonra o kişi zikrini giderek arttırıyor. Bunların hepsi mürşide tabiyetten sonra gerçekleşen noktalar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kademedeydi. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kademededir. Tabiyetini gerçekleştirmiştir. Ruhunu Allah'a teslim ettiği noktaya doğru şimdi kişi zevkle devam ediyor yoluna. Çünkü ne namaz kılmak ona ağır geliyor, ne zikir yapmak. Allah Teala hepsini kişiye sevdirmiş. Kişinin bütün eksikliklerini gidermiş. Oruç tutmakta zorlanan kişi için artık zorlanmak yok. Zikir yapmakta zorlanan kişi için zorlanmak yok. Ve ilk %7 nur birikimi nefsi emare, kişi birinci gök katına ulaşıyor. Allah Teala Hazreti Yusuf Allah Teala diyor ki ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emaretin bisu'i. Ben nefsimi imra edemem çünkü nefs şerri emreder. İşte o şerri emreden nefs kademesinin ötesine geçiyor kişi. Ve ruh birinci gök katına ulaşıyor zemin kattan. Bu %7 nur birikimi tamamlandığı zaman nefsimizde olan işaret birinci gök katının kapısını açmaktır. O kapı ancak nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman açılır. Birinci kata ulaşan ruh ondan sonra
zikrimizi devamlı Allah-u Teala arttıracaktır. Bu arttırma neticesinde ikinci bir yüzeyde nur birikimi gerçekleşecektir. Burası nefsi levvamedir. Nefsimizi kınıyoruz, suçluyoruz. Çünkü biz en güzeli yapmak istiyoruz ama nefsimiz bizi devamlı engelleyip yanlışları yaptırmakta devam ediyor. Ama güzellikler de %14'e ulaşıyor burada. İkinci bir yüzdeydi nur birikimi. Fela uksumu bin nefsi levvamete o levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra ikinci defa yüzdeydi nur birikimi nefsi levvameye ulaştırdı bizi. Nefsi mülhime Allah'tan ilham aldığımız kademe ve Allah-u Teala diyor ki fe elhamaha fucuraha ve takvaha o kişiye Allah'ın ilhamı ve fücuru ulaştırılır. Bir taraftan fücur, şeytanın fücuru, bir taraftan Allah'ın takvası ulaştırıyor, ilhamı ulaştırılıyor. Allah'ın takvası ilham ediliyor. Öyleyse bu üçüncü gök katıdır. Şems suresi 7. ve 8. ayetler. Sonra 4. kademede kişi bir kademe daha, %7 daha nur birikimine ulaşıyor. Nefs-i mutmainne doyuma ulaşıyor. Ya eyyüten nefs-i mutmainne diyor Fecr 28'de Allah-u Teala. Fecr 27'de mutmain olan nefs. Sonra devam ediyor Fecr 27. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah'ın rızasını, Allah'tan razı olmak, 5. gök katını, Allah'ın rızasını kazanmak, yani mardiye, 6. gök katını ifade eder. Ve ruha sesleniyor, Rabbine geri dön. Allah'a ulaşması ise ruhumuzun 7. kademeyi ifade ediyor. Bu tezkiye kademesidir. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ buyuruyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve Allah'a ulaşır. İşte ruhun Allah'a ulaştığı yer. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsinin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlar bu hedefe ulaştılar diyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o ulaştıran kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış olur. Böyle insanlar ruhları Allah'a ulaşmış, nefslerinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmış olanlardır. Onlar böylece hidayete ermiş olurlar ve Zümer 18'de Allah-u Teala onların hidayete erdiğini söylüyor. Ruhlarını kim Allah'a ulaştırırsa onlar hidayete erenlerdir diyor Allah-u Teala ve Zümer 18'de bütün sahabenin hidayete erdiğini görüyoruz. Sonra bu kişi zikrini arttıracaktır, dik yokuşu açacaktır. Zikrini o güne kadar olan 3-4 saatlik zikirden 18 saatten öteye geçirecektir Allah'ın yardımıyla. Bunu yapabilen kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder.
Ruhumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön diyor. Demin söylediğimiz ayet Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Nehm suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah'ı zikret ve Allah'a ulaş. Veskül ismi Rabbike ve tevet ileyhi tebdila. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Dün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Daha ötesi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek, bu fizik vücudun teslimini Allah Teala üzerimize farz kılmış mı? Kılmış. Diyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eyni buduni hâzâ sıratı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacaksınız diye. Ne teslimi? Fizik vücudun teslimi. Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımızı ifade eder. Ben size bunu farz kılmadım mı diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala fizik vücudunun teslimini üzerimize farz kılmış. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet kelimesinde diyor ki: "Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerinde ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Burada atladığımız bir nokta var. Tabiiyet noktası. Sahabe için Allah Teala diyor ki Fetih 10'da: "Habibim, o ağacın altında onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Tüm tabiiyetin gerçekleştiği vakasıyla karşı karşıyayız. Hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bundan sonra ne var? Bundan sonra daimi zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim etmek var. Yani ululelbap olmak. Ululelbap olmak daimi zikirde gerçekleşen bir iştir. Allah Teala diyor ki: "Otururken, ayaktayken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin." Bu bir farz hüküm. Böyle bir kişi ululelbap oluyor. Ali İmran 190 ve 191'de Allah Teala buyuruyor ki: "Li ulil elbab yeskurunallaha kıyamen ku'udan ve ala cunubihim." Ulil elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bunlar ulil elbab. Bütün sahabe elbap olmuş mu? Ali İmran 103. Ve onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Hepsi ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikreden bir hüviyete ulaşmışlar.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Ulul-Ulub makamından sonra İhlas makamı geliyor. Ulul-Ulub makamında Allah-u Teala bütün insanlara 7 tane yer katı gösterir. 7 cehennemde bu vesileyle görülür. Ve gene Ulul-Ulub makamının son noktasında ki burası 7 tanenin sonraki orta noktadır, sıfır noktasıdır. Ana dergahta gösterilir. Devrin imamının dergahı da gösterilir Ulul-Ulub'daki kişilere. Bu bellidir ki bundan sonra İhlas makamı gelecektir. Kişi muhlis olacaktır. Allah Teala buyuruyor ki ve yine beşte ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Allah'a onlar emrolunmadılar. Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bütün sahabe bu emir gereğince ihlas makamının sahibi olmuşlar. Çünkü Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki muhakkak ki biz Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. İhlas makamından burası 28. basamak, 27. basamak, bir sonraki makam, salah makamıdır. Salah makamı yolun sonudur. Ve sahabenin o makamın sahibi olduğunu şuradan anlıyoruz. Tevbe suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o sabikun ele benim var ya, evvelki sabikunlar yani sahabe, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de sahabe olduğunu bir defa daha kesinleştiriyor. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Demek ki ister ensar olsun ister muhacirin her iki gruba da tabi olunmuş. Tabi olunduklarına göre onlar irşat makamının sahibi olmuşlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yol buraya kadar. Bir insan burada iradesini Allah'a teslim eder. Böyle bir müessese, o kişi ihlas makamını tamamladıktan sonra Allah'ın söylediği dizayn içinde gerçekleşir. Allah Teala evvela o kişinin günahlarını yeniden örter. Sonra ona salah nuru verir. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve sonra onun örttüğü günahlarını bir de sevaba çevirir. 3 işlev oldu. 28. basamağın başlangıcı budur. Önce günahların örtülmesi, sonra kişinin başının üzerine kendi ruhunu Allah-u Teala'nın üçüncü bir nur olarak vermesi. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu veya devrini, hangi devirde yaşamışsa o devrin imamının ruhu. Ama o devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu sahabenin başının üzerinde oluşmuş. Sonra kendi ruhları oluşmuş. İşte bu kendi ruhlarını Allah-u Teala başların üzerine bir defa daha gönderiyor. Böylece üç tane nura kavuşan sahabeye Allah-u Teala onların günahlarını, örttüğü günahlarını sevaba çevirerek bir defa daha yardımcı oluyor. Onunla da yetinmiyor. Günahları sevaba çevrildikten sonra onların iradelerini de teslim alıyor.
iradeleri teslim olunan sahabeye Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle hitap ediyor. Onlar irşat makamının sahibi oluyorlar ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi irşat makamının sahip olduklarını kesinleştiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, 7 safa ve 4 teslim sahabenin hayatıyla özellikle anlattık ki onların bütün bunları gerçekleştirdiğini yer yerine oturtasınız diye. Görülüyor ki burada muhteşem bir dizayn var. Kur'an-ı Kerim'in bütününü sahabe yaşamışlardır. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir sohbetimizi burada tamamlamamız mümkün oldu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: كاتب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse insan Allah'a en yakın mahluktur. Sevgili kardeşlerim, hepimiz halk edildik. Allah Teala tarafından insan yaratıldı, halk edildi. Sonra çocuklar, onların çocukları, onların çocukları asırlarca hep yaşadılar, öldüler. Bu devrede de bizler hayattayız. Yaşamak Allah Teala'nın standartları içinde mutlu olmak hedefine dayalı olmalıdır. Allahsız bir mutluluk ise hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken, otururken ve yatarken hep mutluluğu yaşamasıdır. Bu ise nefs tezkiyesine ve nefsin tasfiyesine bağlıdır. İkinci bir yol mevcut değil sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadıkça, Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a teslim olmadıkça mutluluğun yaşanması, ne yaparsanız yapın, mümkün olmaz. Allah'ın devrede olmadığı bir mutluluk düşünülemez. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir insanın huzur içinde, sülh ve sükun içinde yaşamasıdır. İç dünyasında sülh ve sükunun sağlanabilmesi için kişinin nefsinin afetlerinden beri olması, nefsinin afetlerinden kurtulması gerekir. Allah Teala nefsi bütün afetleriyle insana mal ettikten sonra insana ruhundan üflüyor. Nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet var. Yani Allah Teala bir insana nefsin afetlerini verdiği zaman o insanın Allah Teala'nın indinde iç dünyasında dengelenmesi lazım. Bu dengelenmeyi Allah Teala ona ruh üfürerek vermiş. Nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet var. Öyle ki ikisi birbirine denk gelir. İşte insanoğlunun bu dengeyi ruhun hasletleri yerine ait olduğu yerlere oturmasını temin ederek gerçekleştirmesi gerekir. Yani ruhumuzun hasletleri arttıkça o hasletlerin muhtevası büyüdükçe nefsimizin afetlerinde o kadar azalma söz konusu olur. Bu mutluluğun giderek yükselmesi demektir. Bu sebeple Allah-u Teala nefs tezkiyesini herkese müyesser kılmış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bir insanın Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği 7 tane evrede %7 nefsinin kalbindeki nurların artışı söz konusu olur. Zikri giderek artacaktır. Arttıkça nefsin kalbindeki afetler yerini nurlarla değiştirecektir. %7 49 eder. 7 kere 7 49 eder. Ama kişinin %2 de rahmet birikimi var. Başlangıçtan beri devam eden bir müessese. Sonuç ne oluyor? 49 artı %2 rahmet nuru, %51 kişinin nurlarla dizaynı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir denge halinde kişiye bunu vermiş. Afetlerin karşılığı nefsin kalbi %49 artı 2 nurlarla dolarsa burada denge sağlanır. Ama kişi daha çok mutlu olmak istiyorsa daha çok zikir yapacaktır. O zaman o kişi bu ruhun teslimi olan bu noktada kalmayacaktır. Fizik vücudun teslimine ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 defa %7'lik bir dizaynı, nur oluşması dizaynı gerçekleştirmesine bağlıdır. Başlangıçta zaten kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez %2 rahmet nuru Allah-u Teala tarafından veriliyor. Ondan sonra kişinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsini teskiye etmesi lazım. Her birisi %7'lik bir muhteva ifade eder. Bu %7'lik muhtevayı 7 defa gerçekleştirirsek emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademelerinde kişi %49 daha başlangıçtaki %2 rahmet nuruna nur katacaktır. O zaman %49 artı 2 %51 eder. Ederse ne olur? O kişinin nuru karanlıklardan daha öteye taşınmış olur. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu bununla kalıyor mu? Eğer Allah-u Teala'nın yolunda bir insansa, o Allah'tan talepte bulunur. Ey yüce Allah'ım, hamdolsun ki herkese verdiğin imkanı bana da verdin. Ben sana ulaşmayı diledim. Ve sen de benim ruhumu sana ulaştırdın. Böylece sana ulaşmayı dilediğim andan itibaren evliyalık makamının başlangıcına adım atan ben ruhumu sana hayattayken ulaştırarak ermiş evliya olmak mertebesine hamdolsun ki ulaştım. Ve Yüce Rabbim bunu sen yerine getirdin. Çünkü diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse, yani bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım ve onu ermiş evliya yaparım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, evliya olmuş mudur? Hayır. Mürşidine ulaşır, evliya olmuş mudur? Hayır. Taviyeti gerçekleştiği zaman evliyalığa ilk adımını atmıştır. Bu kişi fizik standartlarda Allah'ı zikredecektir ve ruhu 7 defa %7'lik nur birikimiyle başlangıçta aldığı %2 rahmet nuru ve sonra aldığı %49'a ulaşan 7 kere 7 49 eder fazıl nuruyla bu kişi nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Başlangıçtaki denge neydi? O kişinin ruhu vardı kendisinde. %100 hasletlerle doluydu. O kişinin nefsi de vardı. O da %100 afetlerle doluydu. Bir denge üzere kişi hayata atıldı. Ama Allah-u Teala'nın emri var. Ruhunuzu hayattayken bana ulaştıracaksınız diyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah-u Teala'ya bu dünya hayatını yaşarken ulaştırılması Allah'ın temel emri. Allah-u Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 sefa 4 teslimi hepimizin üzerine farz kılmış. Tevrat'ta da, İncil'de de bu ayetleri birer birer Allah-u Teala bize gösterdi. Hepsini tespit ettik. Tevrat'ta da aynı husus var. 7 sefa 4 teslim Allah-u Teala tarafından emredilmiş Musevilere. Sonra

Allah'a ulaştırmayı dilesin. Böyle bir dilek neyi ifade eder? Böyle bir dilek kişinin ermiş evliya olmasını gerçekleştirir. Ermiş evliya. Aslında evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Evliya da dostlar demek ama dilimizde evliya kelimesi tekil olarak kullanılmakta. Sevgili kardeşlerim, işte çevrenizde bulunan herkese Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu dileğiniz oluşur oluşmaz, Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ve de 7-8 aylık bir zaman parçası içinde Allah-u Teala mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için benim zikir yapmam lazım, zikrimi artırmam lazım diyeceksiniz. Gayet tabii. Ve o zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala sizin zikrinizi arttırıyor. Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu konudaki sözü açık bir gerçeği ifade ediyor. Kulun görevi mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala bu dileğin sahibi olan kişiyi kendisine mutlaka ulaştıracağını söylüyor. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah-u Teala ona o kadar ömür vermişse en az, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bizlere gösterdiği hedef, hepimiz için açık ve kesindir. O, bizlerin sonsuz mutluluklara ulaşmamızı ister. Bunun için ruhun teslimini farz kılan Allah-u Teala, fizik vücudun teslimini de farz kılmış. Nefsin teslimini de farz kılmış, iradenin teslimini de farz kılmış. Ama bir insanın cehennemden kurtulabilmesi o kadar kolay bir sebebe dayalı olmuş ki herkes cehennemden kurtulabilir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda kalbinden dileyen bir kişi bu noktada ölse gideceği yer cehennem değildir sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cennetin birinci katıdır. Ama bu kişi yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. O sevgiyle kişi mürşidine koşacak, tabi olacak ve tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Peki sonra? Sonra o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracak ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi olacaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbindeki hasletler 7 kere 7 %49 eder.

her kademede, emare kademesinde, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 kademede %7 nur birikimini gerçekleştiren bu kişi fazıl birikimidir bunlar. Nefsinin kalbinde %49 birikimi oluşturmuş olur. Başlangıçta da daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda %2'lik rahmet birikimi. Ne oldu? %49 artı 2, %51 eder. Bu kişinin nefsinin kalbi, ruhu Allah'a ulaştığı için artık ruh yoktur ortada. Ama nefsi dengeyi kurmuştur. Ve Allah-u Teala'nın istediği ermiş evliya olmuştur kişi. Allah'a ermiş olan bir veli, bir Allah dostu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese ardına kadar kapıları açmış. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin. Siz böyle bir dileğin sahibi olacaksınız sadece. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. Ve sizi üçüncü kat cennete ehil kılacağım ve sizi dünya mutluluğunun yarısını da yarım mutluluğu yaşamanızı sağlayarak mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, kim tam mutluluğu istiyorsa onun yapması lazım gelen şey dik yokuşu tırmanmaktır. Ve de ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmektir. Kişi daimi zikre ulaştığı anda kesintisiz mutluluğu yaşamaya başlar. O daimi zikirdedir artık. Daha sonra tesbihe geçecektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada daimi zikre ulaşan insan Allah Teala'nın en sevgililerinden birisi olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kimseye kötülük edemez. Onu kötülük edenler olur mu? Olur. Ama o kimseye kötülük edemez. Kendisine kötülük edenleri de affetmek gibi Allah Teala ona bir muhteva verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala cezaların da mükafatların da sahibidir. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Ve bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi mutluluğun kapısını açması demektir. Bir, cennetin kapısını açması demektir. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekte bulunan bir kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu dilek kalptense o kişi mutlaka mürşidi arayacaktır. Mürşidini bulmak için içinden çok derin bir talep gelecektir. Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mutlaka ama mutlaka mürşidini gösterir sevgili kardeşlerim. İşte o kendisine gösterilen mürşidi kişi mutlaka bulacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de bu istek mutlaka bu hedefe onu ulaştırır. Ve tabi olacaktır. Tabi olduğu anda bu kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir.
Ama ruh henüz vücudundan ayrılmamıştır. Öldüğü zaman ayrılır. Fakat kişi yoluna devam ederse, mürşide tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaşmak üzere kafileye katılmıştır. Ne yapacaktır kişi? Zikrini arttıracaktır. Böylece artan zikre onun ruhunu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara taşıyacaktır. Yedinci katta o ruh yedi tane alemi geçecektir soldan sağa doğru. Ve yedinci alemde dikey bir yolculukla Allah'ın zatına titretini müntehadan yükselerek ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ermiş olmak demektir. Ermek, nereye ermek? Allah'a ermek. Allah'a neyin ermesi? Allah'a, Allah'ın olan ruhun ermesi. Ne olmuştu? Doğmuştuk. Doğar doğmaz Allah Teala bize ruhundan üfürmüştü. Üfürmediği hiç kimse yoktur sevgili kardeşlerim. Olması da mümkün değildir. Allah Teala'nın adaletsizlik yapması hiçbir zaman söz konusu olamaz. O adaletin gerçek sahibidir. Adalet Allah'ın %100 sağladığı, oluşturduğu bir müessesedir. O sever. O mutlu eder. Allah Teala normal standartlarda Allah'ın emirlerini yerine getiren insanları hiç üzmek istemez. Onların üzülmesini istemez. Allah Teala'nın kanunları ne ekersen onu biçersin kanunlarıdır. Kim başkalarına kötülük ediyorsa o cezalanır. Kim Allah'ın kanunlarını hiçe sayıyorsa o Allah'ın değil şeytanın dostudur. İblisin dostudur. O insanlar hep başkalarına kötülük edebilecek vasıflarını taşırlar. Ve her yaptıkları kötülüğün karşılığında da Allah Teala onları mutlaka ızdırap verir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir başkasına onu üzebilecek olan bir davranış yapmışsanız, bunun iç dünyanızda azabını mutlaka Allah Teala size çektirmiştir. Bunun adına Allah Teala vicdan azabı diyor. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu azabı yaşamamak için herkesi mutlu etmeye çalışmamız lazım. İşte Allah'ın temel emri budur. Herkesin başkalarını mutlu etmek sadedinde harekete geçmesi. Bu hazzı alınca hangi hazzı? Kim başka birine bir mutluluk yaşatırsa Allah Teala mutluluğu yaşatan kişiye de aynı hazzı yaşatır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, onlara sağladığınız her güzel davranışın arkasından siz mutluluğu yaşarsınız. Onlara da yaşatmış olursunuz. Ama etrafınızdaki kişiler çok. Onların her birine onları mutlu edecek bir şey yaparsanız, her biri mutluluğu yaşayacaktır sizin ona o güzel davranışın sebebiyle. Ama siz
Her birinin yaşadığı mutluluğun toplamını yaşayacaksınız. Öyleyse neden kin? Neden nefret? Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından yasaklanmıştır. Şeytan da alabildiğine insanların kinlerini ve nefretlerini çoğaltmaya çalışır. Şeytan devamlı olarak insanlara telkinde bulunmaya çalışır ki, o sana şöyle şöyle kötülük etti, sen de ona cevabını ver, intikamını al. Ya da karşıdaki kişi hiçbir konuda kabahatli değil ama şeytan o insana kızmanızı isteyebilir. O herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ama Allah Teala bunu şarta bağlamış. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa o kişi cehenneme gider. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onun gideceği yer ise cennettir. Öyleyse her gün elinize fırsatlar geçecektir sevgili kardeşlerim, başka insanlara iyilik etmek üzere. Bu kadar mı hepsi? Hayır. Yaptığınız bütün ibadetler sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi size derecat kazandırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah Teala'dan derhal yardım almaya başlar. Ve Allah Teala hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun mutlaka ulaşmalıdır ve tabiyetini almalıdır. Yani ona el öpüp tabi olmalıdır. O mürşid de kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi de kendi mürşidine tabi olmuştur. Bu tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden başkalarına geçen o tabiyetlerin bugünkü noktaya ulaşmış halidir. Öyleyse siz bugünün Allah dostlarısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına verilen isim sahabe kelimesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde sahabe toplanmıştı. Hepsi Allah'a ulaşmayı denediler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bir kısmı daha yoldayken şehit oldu. Bir kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücutlarını teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Ruhlarından sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Bir kısmı iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sizin mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Her verdiği emir mutluluğunuzu mutlaka sağlayacak olan bir güzelliğin yaşanması emridir.
Başkalarına yaptığınız her güzel davranış, onları mutlu eden her güzel davranış size mutlaka derecat kazandırır. Onlara da mutluluk verir. Bunun karşılığı nedir? Onların da size en güzel davranışlarla cevap vermeleri. Bu sizin mutluluğunuzu arttıracak olan Allah'ın çok güzel bir nimetidir. Öyleyse hayat başkalarına yardım ettikçe, başkalarına iyilik ettikçe meyvelerini veren bir ağaç gibidir. Bir muhteşem ağaç. Sevgili kardeşlerim, evvela onlar bana yardım etsin, ben onlara sonra yardım ederim tarzında bir düşünce, bir insanı şeytanın korkunç bir şekilde aldatması demektir. Böyle bir düşüncenin sahibi olan insan, bir ömür boyu bekleyecektir başkalarının kendisine güzel davranmasını. Kendisi güzel davranmayacak ama başkaları güzel davranırsa o zaman davranacak. Neden sevgili kardeşlerim? Onlar bize örnek olmayacak. Başkaları bize örnek olmayacak. Biz onlara örnek olacağız. Allah'ın dostu demek, başka insanlara örnek olan insan demektir. Bu örnek olmak, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde herkes için geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o örnek olmak insanın ilk adımını atmıştır. Bu dileği mutlaka bir mürşit sevgisiyle noktalanacak. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olacak ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılacaktır. 7-8 ay bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devre içinde o kişinin zikri adım adım artacak ve de ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gökkatına çıkacak. 7. gökkatında soldan sağa 7 tane ayrı safa geçirecek ve 7. ulaştığı yerden dikey bir yolculukla Sitretül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunun için zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öylesine güzel bir şekilde dizayn etmiş ki hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. O Allah hepinizi çok seviyor. Ve bu çok sevdiği insanı mutlaka ruhunu kendisine ulaştırmasını emredip mutlu etmek istiyor. Bizim dinimiz İslam dini. İslam dini aynı kökten gelen teslim kelimesine bağımlıdır. Silim kökünden geliyor. Teslim, bir insanın Allah'a ruhunu teslim etmesidir. Bir, fizik vücudunu teslim etmesidir. İki, nefsini teslim etmesidir. Üç, iradesini de teslim etmesidir. Dört, bu dört teslim 7 safhada oluşur. 7 safhanın her biri de bir cenneti ifade eder. Evvela 1. kat cennete gider, Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi. Yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olur, tabi olduktan sonra ölürse 2. kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mürşidine mutlaka ulaşan bu kişi, ruhu vücudundan mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ayrılan bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Kişi 3. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek, 4. kat cennetin sahibi olacak. Sonra nefsini Allah'a teslim edecek, 5. kat cennetin sahibi olacak. Sonra muhlis olacak, 6. kat cennetin sahibi olacak.
Sonra iradesini de Allah'a teslim edecek. Yedinci kat cennetin sahibi olacak. İşte Allah, işte siz sevgili kardeşlerim. Önünüzde bu hedefleri gerçekleştirmek için zaman var. Bu zamanı mutlaka pozitif istikamette kullanın. Allah Teala'ya tabiyetten sonraki zikriniz ne kadar üst seviyede büyürse o kadar çabuk ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Dışınızdaki insanlara da bu büyük zevki yaşamaları için hep anlatmalısınız. Allah'ın yolunun ne kadar mutluluk verici olduğunu anlatmalısınız. Huzur içinde bir yaşamı, bir ömür boyu yaşamak isteyen herkes, ikinci bir yolun mevcut olmadığını bilmelidir. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmekle bunların hepsi üzerinize farz kılındığı için vazifelendirildiniz. Ama Allah Teala o kadar çok sizi seviyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeniz bile cehennemden kurtulmanız için yeterli bir sebeptir. Herkese bu büyük hakikati anlatmaya çalışın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Anlar mı? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini anlar. Çünkü gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldıracaktır. O kişi aşkla, şevkle hacet namazını kılacaktır. O zaman ona Allah Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyetle beraber alınan ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. O kişi Allah'a ruhunu ulaştırmadı. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. İşte bu kadar Allah Teala sizleri seviyor. Sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra mucis olmak, sonra iradenin teslimi. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi cenneti hak etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bir dilek cehennemden kurtuluş. Allah Teala istiyor ki hepiniz bu hakikatleri etrafınızdaki herkese anlatmaya çalışın. Anlatın. Onların her birini kurtarmak sizin derecat kazanmanıza çok büyük ölçüde sebebiyet verir. Öyleyse ne kadar çok insanı kurtarırsanız o kadar üst kat cennetlere gidersiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt dön.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlik sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Ne kadar çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Her konuşmamızda belli olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sizlere ve bize yani. Öyleyse şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, siz mutlu olabilirsiniz. Allah-u Teala her zaman unutmayın sizlerle beraber. Şartlar neyi yaşatırsa yaşatsın, mutluluk ayrı bir konu. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o bize mutluluğu öğretti. Sizlere de öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutlaka içinde bulunmanız lazım gelen bir dairedir. Mutlu musunuz? O zaman Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Mutlu olmak sadece Allah'ın dünyasında yaşadığınız takdirde geçerlidir. İşte bir eksen soldan sağa, ikinci eksen yukarıdan aşağı, birleştikleri yerin üst tarafı Allah'ın ülkesi. Sıfır kod şu yatay çizgi, sıfır kutun aşağısı şeytanın ülkesi. Yukarıda şu anda biz sizinle sıfır kutun üzerinde yaşıyoruz. Allah'ın ülkesindeyiz. Neden? Madde bir. Allah'ın sohbetini yapıyoruz. Şu anda sizler de biz de derecat kazanıyoruz. Ne zaman Allah'ın hoşnut olacağı bir davranış biçimini sergilersek, bu davranış biçiminde bizler derecat kazananlar oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu arada bu sohbet boyunca Allah, bizler ve vücuda getirdiğimiz olayların bize kazandırdığı dereceler söz konusu. Biz şu anda Allah'tan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsedeceğiz. Ve bunları işlediğimiz sürece devamlı biz bunları size anlatmak ve öğretmek sebebiyle derecat kazanacağız. Siz de bunları öğrendiğiniz için derecat kazanacaksınız. Allah'ın ülkesinde mutlulukla geçen bir saat. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Kışın ortasındayız. Etrafınıza dikkatle bakın. Bembeyaz bir kar tabakası her tarafı kaplamış durumda. Karın lapa lapa yağdığı o yağış anını düşünün. Sonra etrafın buza kestiği, saçaklarından aşağı sarkan buz parçalarına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, yerlerin beyazıyla göğün mavisini birleştirin. Ağaçların yaprakları yok olmuş ama yerleri, damları, her tarafı bembeyaz karlar bürümüş. Beyaz ve mavi. Hani ne diyordum size? Göklerin mavisi ve bulutların beyazı. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman unutamayacağınız bir mavi beyaz bileşiği çıkar ortaya. Şimdi de yerlerin beyazı, göklerin mavisi. Sevgili kardeşlerim, içiniz aydın olsun. Allah'tan bahsediyoruz.
Bunun manası mutluluğu yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir talebin sahibi değildir. Biz insanlar sadece birer mahlukuz sevgili kardeşlerim. Yaratıkız. Yaratan yani Halık odur Allah Teala. Her şeyi bu arada da bizleri de yaratmış. Hamd ederiz, şükrederiz ki yaratmış. Şu dünyada unutulamadan geçirdiğimiz o yıllarımıza gerçekten yazık etmişiz. Ama olsun sevgili kardeşlerim, olsun, yıllar geçmiş ama o hayatımızın geçen Allah'ı hiç dikkate almadığımız hayatımızın 30 yılı bizim öyle oldu. 30 yıldan 40. yıla kadar da bir Allah dostunun evrinde olduk. Ama yine de Allah'ın emrettiği biçimde yaşamış sayılmayız. Aklımız başımıza 40 yaşımızda geldi. Sevgili kardeşlerim, hadi bana söyleyin bakalım. Mutluluk nedir? Hı? Hadi hadi. Mutluluk? Hayatından memnun olmaktır diyorsunuz. Ne zaman? İşte ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman orada cevap veremiyorsunuz. Neden? Çünkü bazı olaylar sizi mutlu ediyor, bazı olaylar da mutsuz. Sizin tabirinizde mutluluk ve mutsuzluk. Ama Allah'ın tayin ettiği mutluluğa ve mutsuzluğa beraber bakalım. Üç faktör sıralıyorduk, hatırladınız değil mi? Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, dış dünyasında mutluluk. Üç, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. İç dünyasında, dış dünyasında, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Mutluluk nedir? İkinci ilave, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyum halidir. Kavganın bittiği haldir. Sulh ve sükunun başladığı ve devamlı ve hakim olduğu haldir. İki, üç, bu halin devamlılığı mutluluğun temelini teşkil eder. Eğer bu hal devamlı değilse o kişi mutlu bir insan değildir. Sevinilecek olaylar gelir, sevinir. Ve ondan sonra da birçok olayda fena halde üzülür. Yaşadığına pişman olur. Keşke Allah Teala beni bu dünyaya göndermeseydi diye de düşünür insanoğlu. Ama sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman hayatınızın her anında mutlu olmalısınız. Allah Teala sizi imtihan edebilir. O imtihanlarda belki sıkıntı çekersiniz. İşte Allah Teala'nın önerdiği mutluluk odur ki o sıkıntıyı çekerken de bir imtihan geçirdiğinizi, Allah'ın sizi daha büyük mutluluklara ulaştırmak için o imtihanı bir vesile kıldığını düşüneceksiniz. Ve imtihanı yaşarken de mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani hastalanıp da acı çekenler hep Allah-u Teala'ya belki serzenişte bulunurlar. Ne diye verdin bana bu hastalığı? Bak, sen böyle yaptığın için ben acı çekiyorum diye serzenişte bulunanlara Hazreti Eyüp'ü hatırlatırız. Hazreti Eyüp hayatının öyle bir noktasında hastalığa yakalanıyor ki vücudunun dış organlarında hasta olmayan hiçbir yeri kalmaz. İç organlarının da hepsi hastadır. Hepsi hastadır. Ve eşi
Hazreti Eyüp diyor ki, Hazreti Eyüp ki sabrın peygamberidir. Niçin diyor Allah-u Teala'dan talepte bulunmuyorsun? Senin bu hastalığını Allah-u Teala dilediği an yok eder. Hazreti Eyüp diyor ki, utanıyorum diyor. Hayatımın diyor bugüne kadar olan devresini hastalıksız yaşadım. Eğer benim bu ömrümün belli bir miktarı ise, eğer bunun yarısıysa, yarısını da hastalıklı geçirene kadar ben Allah'tan böyle bir talepte bulunmaktan hazır ederim, çekinirim, korkarım, buna cesaret edemem. Böyle diyor Hazreti Eyüp. Ve Hazreti Eyüp bir gün vücudun üzerinde onun kanını emmekte olan, yaraların üzerinde dolaşan ve de karnını doyuran bir keneyi oradan alıyor. Bu kene yere düştüğü için alıyor. Oradan yaranın üzerinden kene gerekeni yapmış. Oradan karnını doyurmuş ve düşmüş yere. Hazreti Eyüp böceği tekrar alıyor yerden, ait olduğu yere götürüp tekrar koyuyor. Ama acıyor. Canı acıyor. Ve Allah-u Teala'ya müracaatta bulunuyor. Ya Rabbi diyor, şu ana kadar acımıyordu diyor. Ama diyor şu anda acımaya başladı. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Onu oraya koymakla. Allah-u Teala diyor ki, mülkümde ben hükümrandım diyor. Onu oraya gelmesi için biz müsaade verdik. Orada karnını doyurdu. Ama müsaadeyi biz verdiğimiz için sen acı duymadın. Şimdi sen onu alıp da oraya koyduğun zaman ilahi irade devreden çıkmış, senin iraden devreye girmiştir. O zaman acı duyarsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu demek değildir ki Allah'ın peygamberleri, nebi resulleri ve Allah'ın veli resulleri acı duymazlar, duyarlar. Ama Allah Teala onlara hep dayanma gücü verir. Her şey her zaman çok güzeldir. Ama bu arada laf aramızda, onların acıları da Allah Teala tarafından hafifletilir. Bunu özellikle doktorlar müşahede ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'ın dostu olabilirseniz, her şey öylesine muhteşem bir dizayn oluşturur ki, Allah'a her an hamd edersiniz. Onun manevi nimetleri için şükredersiniz. Maddi nimetleri için. O sizin dostunuzdur. Tağutla dost olduğunuz devreyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun dostudur. Nefsinin talepleri tatmin buldukça memnun olur. Dikkat edin, mutlu olur diyemeyiz buna. Memnun olur. Olmadıkça, kendisine kötü davranılınca, nefsine herhangi bir şey ağır gelince mutsuz olur insan. Sevgili kardeşlerim, olgunluk odur ki, manevi olgunluk, size yapılan davranış ne olursa olsun bundan hüzün duymazsınız.
Allah dostunuzdur. Her zaman onunla konuşursunuz. Her olayın niçin vücuda geldiğini söyler size. Hiç bozulmaz aranızdaki o güzel ilişki, o muhteşem dostluk. Hiçbir vasıtayla bozulmaz sevgili kardeşlerim. Her zaman onunla birlikte olursunuz. Her zaman onunla konuşursunuz. Her zaman cevap alırsınız. Ve çoğu zaman da siz bir şey sormadan o size bir şeyler söyler. İşte hayatınızın sonsuz bir saadetle geçmesine sebebiyet veren şey sadece odur. Allah. Sevgili kardeşlerim, onunla dost olmak öyle muhteşem bir dizayn ki, söylediği her şeyden o güne kadar düşünmediğiniz ayrı bir veçe her zaman çıkartırsınız. Ve insan olmanın ne kadar hudutlu bir zavallılık olduğunu görürsünüz. Onunla sizin hislerinizi karşılaştırdığınız zaman, sevgili kardeşlerim, onu önce ondan, Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. İkinci safa. Sonra ona aşık olursunuz. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olursunuz. Eksiksiz, tam ve mükemmeli idrak edersiniz. Ve bilirsiniz ki siz, yani hepimiz, hiçbir zaman eksiksiz, tam ve mükemmel değiliz. Sadece bir kuluz. O kadar. Allah'ın bizlere verdiği bunca nimet, bizi sonsuz bir mutlulukla mutluluklar, ama hep netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu hiçbir zaman unutmayız. Allah'ın azatsız bir kölesi konuşuyor. Biz onun azatsız, esaretinden kurtulmak istemeyen kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Ne kadar köle olabilirseniz, o kadar geniş bir mutluluk alanının sahibi olursunuz. Çünkü bunun manası, iradenizi yok ederek onun iradesine sığınmanız. İlahi irade sizi kontrolü altında tutar. Kim irşat makamına tayin edilirse, Allah-u Teala ona devamlı emirler verir. O da Allah'tan aldığı emirleri anında uygulamaya sokar. Hiçbir zaman huzursuz olmaz. Çünkü kendi iradesiyle bir şey yapması söz konusu değil. İrşat makamına tayin edildikten sonra Allah'ın verdiği emirleri gerçekleştirir. Ama ya huzur namazının imamı ise kişi, o zaman iş değişir sevgili kardeşlerim. O zaman onun seçeneği yoktur. Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak konusunda bir seçenek sahibi değildir. Sadece Allah'ın kendisine yaptırdığını yapabilir. Ama her olayı yaşadıkça en güzelinin o olduğunu, Allah'ın kendisine emrettiği değil sevgili kardeşlerim, yaptırdığı şeyin en güzel olduğunu hep görür, yaşar, ömrü kesintisiz bir mutlulukla devam eder. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarının düşmanı çok olur. Ama Allah'ın dostları hiç kimseye düşman olamaz. Onlar onun düşmanı olmaya
layık değillerdir. Belki bir gün anlarsınız Allah-u Teala'nın bize bunları söyleterek ne demek istediğini. İnsanları tanıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Yıllar geçtikçe bütün ilimler yerli yerine oturacak. Hayatımızın bu devresinde kaybolmuş bir Kur'an kültürü var. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı 7 safa 4 teslimi içeren ve Kur'an'da kelimesi kelimesine yerli yerine oturan bir muhteşem dizayn. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. İkinci safa mürşide ulaşmak. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ve tabiiyet. 14. basamakta mürşide tabiiyet. İkinci safhada 14. basamakta bitti. Yedinci basamakta birinci safha, 14. basamakta ikinci safha. 21. basamakta üçüncü safha bitti. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. İkiniz de görürken bir noktadan sonra onu göremezsiniz, kendinizi göremezsiniz, artık yoksunuz. Sonra fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, olur. Burası Allah'a ruhunuzun ulaşması 21. basamak. Ruhunuzun Allah'ta yok olması 22. basamak. 3. safha. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar. Açık ve kesin olarak söylüyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah işitti, bildi. Rahim esmasını tecelli etti. Kişinin bütün günahlarını örttü. Onu gören, işiten, idrak eden birisi yaptı. 14. basamakta da mürşidine ulaştırıp 7 tane nimet verdi. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ruhu Allah'ta yok oldu. Fena fillah makamının sahibi kişi. 22. basamak. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. 26. basamak nefsin Allah'a teslimi. Ulul elbab olmak, daimi zikre ulaşmak, 7 vasfın sahibi olmak, kalp gözünün, kalp kulağının açılması kişinin, yerlerin melekiyotunun kişiye gösterilmesi. 26. basamakta muhlis olursunuz. Yani irşat konusunda size ulaşan muhtevayı almış olursunuz. 6. safha ve 27. basamağı aşarsınız. 28. basamağın 5. kademesinde ruhunuzu başlangıçta Allah'a teslim eden siz, fizik vücudunuzu daha sonra teslim eden siz, nefsinizi daha sonra teslim eden siz, 4. tesliminizi, iradenizi Allah'a teslim ederek gerçekleştirirsiniz. İrşad makamının sahibi olursunuz. Burada artık sizin iradeniz geçerli değildir. Allah Teala size devamlı emirler vererek yaşatır sizi. Çok mutluluk verici bir olay. Ama huzur namazının imamı için aynı şey söz konusu değildir. O tasarruf altındadır. Kendiliğinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Allah'ın yaptırdığını yapar, Allah'ın söylediğini söyler. Allah Teala huzur namazının imamları için diyor ki, onların hakkı hiyarı, seçim hakları
yoktur. Bu sebeple yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki aslında güzellikleri göremediğiniz için, farkında olmadığınız için yaşayamıyorsunuz. Yoksa her şey sizler için de yaratılmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki gemi iskeleden demir alsın ve yola çıksın. Ya da uçak havaalanından yükselsin, 7 tane gök katını birer birer aşsın, Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar kolay ki, düşünebiliyor musunuz? Sadece bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendi zatına ulaştırmaya hazır. Yani ruhunuzu tabii. Ne yapar? Ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinci basamaktan üçüncü basamağa yükseldiniz. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Derhal 7. basamağa ulaştırır Allah Teala sizi. Size furkanlar vererek. Ne yapmışsınız? Bir dileğin sahibi olmuşsunuz. Sonra yeter mi? Yetmez. Gene o devam ediyor. Sizi yolunuzda daha güzele, daha güzele ulaştırmak için gene Allah devam ediyor. Sizi mürşidinize o ulaştırıyor. O gösteriyor mürşidinizi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığınız zaman onu sizi bekler buluyorsunuz. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Sonra mı? Sonra tabiyetle birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Çünkü devrin imamının ruhu başınız üzerine gelip yerleşiyor. Artık sizin ruhunuza ihtiyacınız yok. O Allah'tan size emanet olarak verilmişti. Emaneti sahibine iade ettiniz. Tevdi ettiniz, teslim ettiniz. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ikinci basamaktan üçüncü basamağa çıkarsanız bu birinci kat cenneti elde ettiniz demektir. Üçüncü basamak 7 saniye sonra, en çok 7 saniye sonra 8. basamağa ulaşır. 7. basamağa ulaşır. 3. basamak birkaç saniyede 7. basamağa ulaşır. Kör gözleriniz gören, işitmeyen kulaklarınız işiten, idrak etmeyen kalbiniz idrak eden bir hüviyete ulaşır. Sonra vücudundan ayrılan ruhunuz zikrinizi arttırdıkça, ki zikrinizi de arttıran Allah'tır, zikir sevgisini veren de Allah'tır size. Zikrinizi arttırdıkça gök katlarını birer birer aşar ruhunuz, Allah'a ulaşırsınız. Siz ulaşmadınız. Size zikri sevdiren, zikirden zevk duymanızı sağlayan Allah'tır. Size namazı sevdiren, namazdan zevk almanızı sağlayan Allah'tır. Size orucu sevdiren, oruç tutarken acıkmamanızı temin eden ama iftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı arttıran gene o Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, hep sizden yana. Hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, sadece sizi mutlu kılmak için kendine düşen her şeyi yapan, sizi yaratan o
Allah'tır. Kainatı yaratan, ki kainat dediğimiz zaman altı alemi birden kastediyoruz. Yetmez. Kainatın boyutları içerisinde o insan vücudu şeklindeki kainatın yedinci modelini de o vücuda getirmiş. İlmiyle ve rahmetiyle yarattığı

kılmak üzere çift yarattık. Hani şu absis ekseni var ya, onun üst tarafı ve alt tarafı dedik. Alt tarafı eksi birden eksi sonsuza kadar gider. Sıfırdan eksi bir, eksi iki, eksi üç diye artarak eksi sonsuza kadar iner. Yukarıya doğru olan da sıfırdan itibaren artı bir, artı iki, artı üç diye artı sonsuza kadar ulaşır. Ama sonsuzun eğer düşünebildiğiniz bir uç noktası varsa, ki düşünmeniz hiçbir zaman ona yetmeyecektir, ama orada da denge vardır. Sonsuzlukların da denge içinde olduğunu bilin. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar karanlık kelimesi geçmişse o kadar aydınlık kelimesi var. Ne kadar gündüz geçmişse o kadar gece kelimesi var. Zıtlar eşit miktarda mutlaka Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a yaklaşın. Onun zevkine varmaya çalışın. Öyle bir güzellikler demetiyle karşılaşacaksınız ki her şeyin en ince detayıyla A'dan Z'ye gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Bir gelin sizinle beraber bir hologram çıkaralım. Ama iki boyutlu. Hologram değil, bir grafik. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Sağdan sola doğru bu sureleri sıralayalım. Bir absis ekseni, burada da bir dikey çizgi, ordinat. Yukarıya doğru da her surenin ayet sayısını yazalım. Ve hangi surenin kaç numaralı sure olduğu var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu dizayna göre, Kur'an-ı Kerim'in nüzül sırasına göre değil, Cebrail Aleyhisselam tarafından yapılan bu şimdiki son sıralamaya göre. Bu sıralamayı Cebrail Aleyhisselam yapmış. Bütün dizayn dahiyane bir şekilde oluşmuş. Ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Noktaladınız, işaretlediniz. Bakara suresi 286 ayet. Birle birden bir dikme çıkıyorsunuz. 286 ile birleştiriyorsunuz. Bir noktaya ulaşıyorsunuz. İkinci sure kaç tane? İkiden bir dikme çıkarıyorsunuz. Hangi numaraya kadarsa orada bir nokta daha koyuyorsunuz. Bu noktaların geometrik yeri, yani noktaları ard arda birleştirdiğiniz zaman ne çıkar dersiniz sevgili kardeşlerim? Arap harfleriyle tam bir Allah kelimesi çıkacak karşınıza. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği muhteşem bir dizaynla karşı karşıyasınız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş, hesaplanmış. A'dan Z'ye %100 bir denge içerisinde. Dengesiz hiçbir şey yok. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o Allah'ı bir düşünün. İnsanı yaratmış. Kendinize bakınca nasıl bir yaratık olduğunuzu fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kısım alimlere göre 70 trilyon hücreniz var. Bu kaç hücrenizden, kaç hücreden oluştuğunuz konusu tartışmalı. Alimler kendilerine göre bir şeyler söylemişler. Biz en yaygın olanını verelim. 70 trilyon hücre. Ama kesinleşmiş bir olgu var. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. 23'ü anneden, 23'ü babadan gelen 46 kromozom yani. Bu ikisini birbirine çarpın. Bir rakamla karşılaşacaksınız. Yetmez. Her bir kromozomunuzda 20 binden fazla parçacık var. Gen deyin adına,

Modern tıbbın kullandığı isimleri kullanın. Lenfosit deyin. Protein deyin. Hücre deyin. Bir olayla karşılaşacaksınız. Bu 46 kromozomla 20 bini çarptıktan sonra onun neticesini 70 trilyon hücrenizle çarpın, katrilyondan ibaret bir rakamla karşılaşacaksınız. İşte siz aynaya bakıp da kendinizi bir tek kişi olarak gören sizler, sevgili kardeşlerim, o zaman ne olduğunuzu fark edeceksiniz. Eğer siz bir nokta kadar küçülüp de kendinize bakabilmiş olsaydınız, o insan vücudu denen kainatın neresindeyseniz, oraya göre sayısız yıldız görecektiniz. Her biri bir elektronunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz Allah-u Teala kainatı bir tek noktadan yarattığını söylüyor. O tek noktayı patlattık diyor. Mekanlarından kopardık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah-u Teala. 1920'li yıllarda keşfedilen büyük patlama. Zamanın başlaması. Zaman zaman der dururuz. Nedir zaman sevgili kardeşlerim? Şu anda geçmişten geleceğe doğru yürüyen bir zamanın içindeyiz biz insanlar. Birer mahlukuz. Öyleyse sonsuz bir hızla kainatımız devamlı büyüyor. Zaman nasıl başladı? Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetiyle beraber zaman başladı. O bir tek noktanın başlamasıyla bütün gezegenlere doğru hareket halinde olan enerji partiküllerinin nötronolar ait oldukları gezegeni vücuda getirmek üzere hepsi yola çıktılar, hemen gittikleri yere vardılar. Sonsuz kilometreler ötesindeki o yerlere bir anda gittiler. Sınırsız hızın sahibi nötronolar. Ve her biri ulaştığı gezegende maddeye dönüştü. Kainat böyle vücuda geldi. Ama zaman onların sıfır noktasından, patlanan noktadan yola çıktığı anda başladı. Zaman bir hareketin şekillenmesi, kavram haline getirilmesi demektir. Bir kainat kadar ağır bir tek noktanın Allah-u Teala tarafından patlatılarak, mekanlarından koparılarak dağıtılması, her istikamete dağılma, o dağıtım yeri kainatın merkezi. Kainatın merkezi. Ve her noktaya dağılan nötronların oluşturduğu sonsuz sayıda, bugünkü alimlerin söylediğine göre 100 milyardan fazla galaksi var. Her galakside 100 milyardan fazla yıldız var. Eğer siz de kendinize bakabilseydiniz, o kadar parçadan oluştuğunuzu zaten görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece hareket halindeki bu elektronlar, karşıt elektronlar devamlı atomları vücuda getirdi. Parçacıklar oluştu. Ve evvela bir çift nötronodan bir çift elektron yarattı Allah-u Teala. 3 ve 4 numaralı küreleri değiştirmek suretiyle. Ve enerji maddeye dönüştü.
ve bütün gezegenlere, bütün yarattığı o gezegenler hepsine kinetik enerji verdi Allah-u Teala. Neden? Zamanı geçmişten geleceğe doğru devam ettirmek için. Ve kinetik enerji hala devam ediyor. Hala çok yüksek bir hızla kainatımız büyüyor. Peki büyümeseydi ne olacaktı? Büyümeseydi aslına dönüş söz konusu olup her şey tekrar geriye dönüp o tek noktanın içine tekrar gelecekti. Peki böyle bir şey olacak mı? Elbette olacak. İşte öyle bir güne ulaşacağız ki sevgili kardeşlerim, bu büyüme duracak. Durunca hünnes ve künnes kanunlarına dayalı olan bütün sistemler, hünnes merkezi çekim gücü demek, künnes de onun etrafında eliptik yörüngede dolaşan sistem demek. İtiş enerjisi sona erdirilecek Allah-u Teala tarafından bu kıyametin kopmasıdır. Neden? Çünkü itiş enerjisi durunca büyüme duracak ve her şey o kadar ince hesaplarla dizayn edilmiş ki durma olayının başladığı noktada yer çekimi kuvveti, gravitasyon faaliyete geçecek. Bütün büyük kitleler küçükleri çekecek kendisine. Dünyamız ayı kendisine çekecek. Sonra dünyayla birleşen ayı güneş çekecek. Ve bizim güneşimizi ondan daha büyük olan başka bir güneş çekecek. Onların ikisini birden onlardan daha büyük olan başka bir güneş çekecek. Ve böylece o sistem üzere o patlama noktasına doğru geri dönme söz konusu olacak. Bu zamanın gelecekten geçmişe geri dönmesi halidir. İşte şu anda bizler geçmişten geleceğe doğru uzayan bir yolculuğun içindeyiz sevgili kardeşlerim. İnsanlar gelmiş, insanlar geçmiş, hep yaşamışlar ve hayatı kendilerinden sonra gelenlere devretmişler. Bizler için de bir gün ölüm mukadder. Ama kıyamet günü zaman durduğunda gravitasyon sebebiyle yapışmalar başlayınca büyümenin küçülmeye dönüştüğünü göreceğiz. Uzaylar birer birer yok olacak ve kürenin merkezinden başlayan insan şeklindeki bu nesnenin merkezinden başlayan büyümenin tekrar o merkeze doğru küçüldüğünü yaşayacağız. Ve bütün kainat o bir tek noktaya geri dönecek. İşte bu geri dönüş zamanın da geri dönmesidir. Zaman önce geçmişten geleceğe doğru akıyor. Bütün parçacıklar bu dizaynın içerisinde. Kıyamet günü kinetik enerji sona eriyor. Zaman duruyor. Ve gravitasyon başlıyor. O da küçülmeyi, yani zamanın gelecekten geçmişe dönüşünü ifade ediyor. Bu dönüş boyunca kendi zaman dilimlerine zaman ulaştıkça oradaki insanlar zaten hayatta oldukları için hayatlarını yaşamaya devam edecekler. Ama orada da değil, bulundukları yerde yer çekimi olmadığı için mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacaklar. Orada sonra birinci defa üfürüldüğünde hepsi ölecekler. Ondan evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da ölecek. Böylece herkes birinci ölümü tamamlayacak. İkinci defa sura üfürüldüğünde tekrar canlanacak insanlar. Affedersiniz, birinci sura üfürülüşte insanlar
ölecek. Ama zaman geçmişten geleceğe, gelecekten geçmişe doğru akmaya başlayınca hepsi sıfır zaman noktasına doğru gidip bütün kainat o bir tek noktada yok olduğu yere varıncaya kadar bütün insanlar, o zaman dilimleri içinde yaşamış olan bütün zaman dilimlerinde yaşayan insanlar canlanıp mahşer meydanına ulaşacaklar. Bu birinci sure üfürme. İkinci defa sure üfürülünce bu canlanan insanlar yeniden ölecekler. Son şekillerini almak üzere, aynı yaşta tekrar yaratılmak üzere. Üçüncü defa sure üfürülecek. Herkes yeniden canlanacak. Bu canlanma o kişiler için cennetin veya cehennemin dizaynı için hazır hale gelmeleridir. Enerji bedenlerden oluşan, hepsi aynı yaşta oluşan insanlar. Babalar, dedeler, onların dedeleri, onların dedeleri, onların dedeleri hepsi aynı yaşta. Anneler, anneanneler, kızlar, hepsi onlar da aynı yaşta. Erkekler de, hanımlar da, enerji bedenlerde. Ve sevgili kardeşlerim, herkes otomatik olarak hayat filmlerinin görüldüğü, üç boyutlu olarak görüldüğü o noktaya ulaşacaklar. Herkese bütün hayatı gösterilecek, kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler ve akıllarının neyi düşünerek, hangi hedefe yönelik olarak hangi olayları gerçekleştirdiği orada bir görünürken, ellerindeki mizan o olayın negatif veya pozitif derecatını da kaydedecek. Ve kişiler ellerindeki mizanla orada hayat filmlerinde görülen olan dereceleri karşılaştırdıkları zaman görecekler ki Allah kendilerine hiçbir haksızlık yapmamış. Asla kendilerine zulmedilmemiş. Ve kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onlar cehenneme gidecekler, ebediyen orada kalacaklar. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onlar da cehenneme gidecek. Ama sadece görmek için cehennemi. Ve cehennemin katlarını gördükten sonra cehennemden çıkıp cennete doğru giderken Allah'a sonsuz hamd etmek ve şükretmek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin. Hepiniz hayattasınız, yaşıyorsunuz. Ve bu hayatı mutlu olarak yaşamaya çalışın. Eğer Allah'ın yolunda olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten cehennemden kurtuldunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşacağı için o andan itibaren cenneti kazandınız, birinci kat cenneti. Tabiyetinizde, mürşidinize ulaşıp da tabiyetinizde ikinci kat cenneti. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cenneti. Bunların üçü de Allah-u Teala tarafından sizin için garanti ediliyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizi ne kadar çok seviyor. Sadece sizin kurtuluşunuz için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ve adeta bedelsiz, bedavadan size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saatinde yarısını garanti ediyor. Yapmanız lazım gelen şey sadece Kur'an hakikatlerine inanmak ve bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle manevi hayata adım atmak. Ve mutluluğu yaşamak. Birçokları için anlattıklarımız ütopik görülüyor. Hadi canım sen de diyorlar, böyle saçmalık olur mu? Şimdiye kadar hamdolsun ki orada bilgisayarın hafızasında 5000 saatten fazla konuşmamız geçmiş. Sevgili kardeşlerim, öyle
Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne söylüyorsak hepsi mutlaka Kur'an ayetleriyle Kur'an'da yer almıştır. Ne söylüyorsak size. Bugün de bu sohbetimizde, şu yarenliğimizde neyi anlatmışsak, anlattığımız her şey Kur'an ayetlerine dayalı olarak anlatılmıştır. Bu ilmi biz öğrenmedik. Onu bize Allah öğretti. Şimdi Kur'an'daki ayetlerle biz size söylediğimiz zaman, ey ahali, duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size verir. Yarı yarıya mutlu bir hayatı mutlaka geçirmeye başlarsınız. Ve mutlaka üçüncü kat cenneti de Allah-u Teala garanti eder. Dediğimiz zaman şeytan insanlara hadi canım sen de diyor, bu adam işkembeyi kübradan atıyor bunları. Ama sevgili kardeşlerim, her söylediğimiz biliyorsunuz ki bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesiyle mutlak teminat altındadır. Bu yarenlik sohbetlerinde, mutluluk sohbetlerinde mümkün olduğu kadar ayetlere dokunmadan sohbet etmeye çalışıyoruz. Ama esas anlatmaya başladığımız zaman ayetlerle donanmış bir bütün göreceksiniz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiğini konuşabiliriz. Onun ötesinde hiçbir şey söylemek imkanının sahibi değiliz. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını mutlak olarak elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlak olarak elde eder. Halep oradaysa arşın burada, açalım Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri beraberce bakalım. Hepsinin orada kesin kes yer aldığını göreceksiniz. Öyleyse Allah Teala sizden sadece hepinizin mutlu olmasını istiyor. Hadi gelin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, el ele tutuşalım. Allah'ın mutluluk yolunda koşalım. Huzurla Allah'a doğru yönelelim. Mutlulukları enine boyuna, gönül rızasıyla kalp kalbe yaşayalım. Allah'ın daimi yardımı üzerimizde olsun. Allah'ın yardımı sizlerle olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi bu dileği mutlaka yapmanız kaydıyla hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bidatlar. Nedir bidat? Bidat, Kur'an'da var olan hususların tatbikattan çıkarılması, devre dışı bırakılması, tatbikatının bitmesi ve Kur'an'da olmayan şeylerin dinin içine sokulması. Öyleyse bidatsız bir dizayna nasıl ulaşılabilir? Kur'an'ın unutulmuş olan bütün hükümlerini devreye almakla, bütün farzlarını devreye almakla ve Kur'an'ın içermediği hususları birer birer devreden çıkarmakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Öyleyse bir Furkan olan doğruyu yanlıştan ayırma özelliğinin yegane sahibi olan Kur'an bize bütün hayatımızda onu aydınlatabilecek olan tek ışıktır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 sene sonra derlenip toplanabilen hadisleri Kur'an'dan daha kıymetli tutmak büyük bir hatadır. Furkan Kur'an'dır. Hiç kimse hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkmasın. Kur'an'la hadislerin hepsinin yargılanması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en önemli hadisinin gereğidir. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uygun olmayan hiçbir hadisim olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elimizde kainattaki en sağlam Furkan var. Adı Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an'ın muhtevasında neyi aramalıyız? Bidatları yakalamak için Allah-u Teala'nın Kur'an'da işaret buyurduğu en açık şekilde açıkladığı, ifade buyurduğu sahabenin hayatını, Kur'an'daki sahabenin hayatını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le olan Kur'an'daki sahabenin davranış biçimlerini, Allah-u Teala'nın neleri işaret ettiğini, bunları bir bir araştırmak konunun esasını teşkil eder. Hadisler sadece Kur'an'ın tamamlayıcısıdır. Bir şart altında Kur'an'a uygun olması kaydıyla. Öyleyse bir tartışma alanı açmak söz konusu olmamalı. Hadisler sadece Kur'an'a uygun olan hadisler olarak kabul edilmelidir. Kur'an'a ters düşen hadisler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi olamaz. Çünkü
Allah-u Teala'nın tasarrufundaydı. Her sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirdi. Ve her söylediği şey kalbindeki Kur'an'la, Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'la tam bir uyum içerisindeydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bidatlar İslam alemin bütünüyle sarmıştır diyebiliriz. Bidat neyi oluşturur? Aslın unutulmasını. Bidat neyi oluşturur? Yanlışın doğrunun yerine konulmasını. Öyleyse Kur'an kültürü içerisinde muhtevayı incelediğimiz zaman Kur'an'ın bir İslam dizaynını görüyoruz. Bakıyoruz ki Kur'an'daki İslam bütün peygamberlerin yaşadığı dinin adı. Hazreti Adem'den başlayarak ilk insan ve ilk peygamber, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün peygamberler o kainatın tek dinini yaşamışlar. Başka bir din hiç olmamış. Bu dinin Kur'an'daki asıl adı Hanif dinidir. Arapça adı ise İslam dinidir. İkisi de aynı manaya gelir. Teslim, Allah'a teslim olmak. Öyleyse bidatları ayıklamanın metodolojisine girdiğimiz zaman bakıyoruz, olay çok basit bir veçe gösteriyor. Allah-u Teala Kur'an'da sahabenin yaşadığı 7 safhayı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha. Mürşide ulaşıp tabiiyet, 2. safha. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak, 3. safha. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokmak, 4. safha. Nefsi Allah'a teslim etmek, nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi faziletlerden oluşan bir sisteme oturtmak, 5. safha. İrşada ulaşmak, 6. safha. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. safha. İşte Kur'an dini 7 tane safhadan oluşturuyor sevgili kardeşlerim. 7 safha. Ve bütün safhalar farz. Şimdi bidat nedir diye olaya baktığımız zaman gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. Çünkü Allah'ın farz kıldığı ve bütün sahabenin yaşadığı İslam'ın 7 safhasının 7'si de 14 asırda tamamen devreden çıkarılmış, eser bile kalmamış hiçbirinden. Ve eğer Allah-u Teala bize bunları, bu 7 safhayı öğretmeseydi, sahabenin hayatıyla da Kur'an-ı Kerim bunları ispat etmeseydi, bugün hiç kimse cehennemden kurtulamazdı. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Bidat müessesesi, şeytanın insanların başına ördüğü en büyük çoraptır. Bu çorap, bütün insanları cehenneme götürecek olan şeytanın en kuvvetli silahıdır. Elinde kainattaki en kıymetli silah var, zaman. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından evvel de hayatta olan iblis, kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyamet günden sonra da cehennemde yaşamaya devam edecek. Ama hayatı devamlı. Bu çok uzun zaman süresince devamlı tecrübeler kazanıyor. İnsanları nasıl, hangi yönlerden aldatabileceği konusunda kesin
kanaatlere, uygulamaların tecrübelerine sahip. Ve ne yapmış? Allah'ın 7 safhasındaki farzların hepsini kökünden yok etmiş. Artık bugünkü İslam alimlerine sorduğunuz zaman Allah'laşmayı diliyor musun? Mürşidine ulaşmayı diliyor musun? Ruhunu Allah'laştırmayı düşünüyor musun? Fizik vücudun Allah teslimi, nefsin Allah teslimi, iradenin Allah teslimi ve ondan evvel irşada ulaşmak, bunlar Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer almıştır diye sorduğunuz zaman hiçbirisine cevap alamazsınız. Bunlar Kur'an'ın temelleri, olmazsa olmaz şartları. Çünkü ilk basamak olan Allah'a ulaşmayı dileme yoksa hiç kimsenin, ama hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse şimdi kısa bir zaman içerisinde konumuzun bu cephesini tamamlayalım. Bidatlerin en hayati konusu İslam'ın omurgasını teşkil eden bu 7 safhadır. 28 basamakta 7 safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Nerede? Hangi okulda öğretiliyor? Sadece bir okulda, Allah'ın üniversitesinde. Onun ötesinde hiçbir öğretim kurumu, hiçbir mürşit, hiçbir Allah'ın dostuyum diye ortaya çıkan kişi bu 7 safhanın hiçbirinden haberdar değil. Şimdi sözü geçelim, ispata gelelim. Allah'laşmayı dilemek bir kavramdır. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız, mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse farz mı? Rum 31'de Allah Teala diyor ki menibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a, ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Zümer 54 ve enü bi ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Ulaşmayı dilemekten sonra teslimler başlayacak. Zaten ulaşmayı dilemek de bir teslim. Lokman 15 ve tevi sebiyle men inabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse, kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse sen de onun yoluna tabi ol. Öyleyse Allah'ın farz kırdığı bir husus bu. Peki bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi, Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala Zümer 17'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar, yani sahabe, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne olmuş? Tağuta kulmuşlar. İnsan ve cin şeytanların kuluymuş. Sahabe, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün bu kavram bütünüyle ortadan kalktığına göre, yok olduğuna göre ve eğer bu yoksa
insanlar cehenneme gideceğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil kaldığına göre, dalalette kaldığına göre, hüsranda kaldığına göre, tağuta kul olduklarına göre, küfürde olduklarına göre, hidayette olmadıklarına göre, dalalette olduklarına göre Allah Teala her birini ayrı bir ayetle dizayn etmiş. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin devre dışı kalması, unutulması bidat değil midir? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların takva sahibi olmadığını söylüyor Rum 31'de. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde insanların Allah'a karşı takva sahibi olacağını söylüyor. Ve Rum 32'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen 72 fırka şirkteler. 73. fırka ise onların içindeki küçük gruplar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dileme kavramı yok olmuş. Bidat, sevgili kardeşlerim, bidatın en büyüğü burada. Çünkü bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, bunun üzerindeki hiçbir basamak gerçekleşemez. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Kimler başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet vermezlerse, böyle bir hedefleri yoksa onların hepsi Allah Teala tarafından ikinci basamakta seçilirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ve bundan sonraki basamaklara geçebilirler. Dilemeyenlerin kalacağı yer ikinci basamaktır ve gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Şu anda ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer bütün dünyada cehennemdir. Ve Allah'ın bu hakikatleri insanlar tarafından unutulmadığı için. Öyleyse burada Allah'a çok şükretmemiz, çok hamd etmemiz lazım ki Allah Teala bize bu ilmi öğretti. Ve biz de sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Bunun için bize kızanlar var. Oysa ki en çok onların hamd etmesi, şükretmesi lazım ki onlara cehennemden kurtulmanın yolunu Allah Teala bizim vasıtamızla öğretiyor. Böyle bir davranış biçimi onlar için küfranın nimet değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne diyor Allah Teala? Diyor ki kim bana ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler innellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmeyennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimin naru bimakanu yeksibun. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse birinci konu bu konu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider. Madde bir, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Madde iki. Peki onlar aynı zamanda dalalettedirler. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı kişilerin
Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu kesindir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştıracağına göre, kurtaracağına göre, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, hüsrandadır. Yunus suresi 45. ayet-i kerime: Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kim inkar ederse, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olanların da Bakara suresinin, affedersin, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, baştan söylemiştik, şirktedirler ve takva sahibi değillerdir. İşte bu şirkte olanlara bakıyoruz. Onlar tek fırkanın dışındaki fırkalar. Bu fırka üzerinden hareket ettiğimiz zaman, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini, insanlar için saptadığı, tespit ettiği hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan o tek fırka hariç, diğer bütün fırkalardakiler şeytana kul oldular diyor. Öyleyse burada açık bir şekilde görüyoruz ki, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludurlar. Ama dilemeyenler tağutun kuludurlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen o Allah'ın kulu olanlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkaları oluşturanlar, onlar da kafirlerdir. Öyleyse bu kadar önemli faktörlere rağmen, bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, Allah'ın bu büyük gerçeğini unutmuşlarsa, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman bu büyük bir bidattır sevgili kardeşlerim. Bidatların en büyüğüdür. Çünkü bu adım atılamazsa bundan sonra vücuda gelecek olan hiçbir şey gerçekleşemez. İkinci adım mürşide ulaşmaktır. Üzerimize farz kılmış Allah-u Teala. Diyor ki, Ya eyyühellezine amenüttekullahi vebtegu ileyhin vesilete. Ey amen olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin. İstenen yerinde Allah olduğunu söylüyor Allah Teala. Sadece Allah'tan isteyebilirsiniz diyor Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde. İyyake nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. Öyleyse istihane Allah'tan mürşide istemektir ve mürşide ulaşıp tabi olmak, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi istemek üzerimize farzdır. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi kesinlikle bunu söylüyor. Ve sana biat ettikleri zaman, sana biat etmek Allah'a biat etmektir diyor. Sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Ve onlar tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Öyleyse tabiyet farzdır ve bugün tabiyet farzların arasında mevcut değildir. Bu 14. basamak, yani konumuzun ikinci safhası. Ne görüyoruz? Farz. Ne görüyoruz? Sahabe tabi olmuşlar. Buraya gelene kadar neler oldu? Allah-u Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etti. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde ona furkanlar verdi. 7 tane furkanla o kişinin günahlarını örttü. Ve günahları örtülen kişi, sevapları günahlarından fazla olan kişi oldu. Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi oldu. Dilemeseydi mutlaka cehenneme gidecekti. Ondan sonra Allah onun kalbine ulaştı. Kalbinin göğsünden, o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişi zikir yaptı, kalbine nur ulaştı. Huşu sahibi oldu.
mürşidini Allah'tan sorunca Allah ona mürşidini gösterdi. Ve kişi mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Farz mı? Kim iddia edebilir farz olmadığını? Ama dinimizin bugünkü standartlarında yok sevgili kardeşlerim. Bidatlar, bidatlardan bu ikincisi mürşide ulaşmak, tabiyet bugün farzların arasında mevcut değil. Mürşide ulaştıktan sonra ne olur? O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmet ve fazladan fazılların her %7 birikiminde o kişi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini yaşar nefsinde. %7 fazıllar, nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmete ilaveten artar ve bir gün %49 fazıl 7 defa %2 rahmetle o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Ruhumu o 7 tane gök katını aşmıştır. Her %7 fazıl birikiminde Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmak farz mıdır? Evet, Allah'ın bunu bir emir olarak verdiği açık bir şekilde bellidir. Allah'ın emir olarak verdiği her husus farzdır. İşte Rad 21. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Demek ki Allah Teala kendisine bir şeyin ulaştırmasını emretmiş. Ruhun ulaştırmasını emretmiş. Üzerimize farz. Ruhun Allah'a ulaştırması farz mı? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zariyat ille fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Zümer 4 ve enübi ila rabbikum ve eslemu lehu min kabl en yetiyekum min azabe. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani önce ruhunu, sonra veçini, sonra nefsini, sonra iradeni Allah'a teslim et. Allah Teala bütün emanetleri emanetin sahibine tesliminizi emreder diyor. Nisa 58. Bu emanetlerden birincisi ruhumuzdur. Önce onu teslim edeceğiz. Bunun için mürşide ulaştıktan sonra geçen 7 kademelik bir devrede nefsimizin kalbi %51 nurla doluyor. Ruhumuz her %7 nur birikiminde, fazla birikiminde bir gök katı yükseliyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Nefsimiz tezkiye olmuş durumda. İşte Fatır suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekka fe innemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Çünkü Allah ezelde bu konuda yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır o kişinin. İlallâhil masîr. O kişinin dönecek yeri, o kişi Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ve görüyorsunuz ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Ne olmuş? Unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir husus artık zamanımızda mevcut değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah'ın temel dizaynını görüyorsunuz. Farz kılıyor ve bütün sahabe Allah'a ruhunu ulaştırıyor. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki sahabe için o sahabe ki onlar, o sahabe sözü dinlerler
ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz söyledi, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler iki açıdan ahsendir. Bir, kalbini Allah'a yazdığı Kur'an'ı okuyor. Bu sebeple Kur'an okunduğu için ahsendir. İki, Allah'ın tasarrufundadır. Söylediği her söz Allah'ın söylediğidir. Bu sebeple de ahsendir. Sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyenler de var. O zaman nereye sualinin cevabını veriyoruz? Allah Teala buyuruyor Şura 13'te, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Ve bunun adı nereye ulaştırır sualinin cevabı? Kendisine. Öyleyse ister innel hüda hüdallah ifadesini ister muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır şeklinde Türkçeleştirin. İsterseniz muhakkak ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde söyleyin. İkincisinde Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır demek mecburiyetindesiniz. Bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü safa, bütün sahabe hidayete ermişler. Bir de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi var. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda, hidayettir. Muhakkak ki Allah'ın ulaştırması diyenlere gene aynı cevabı veriyoruz. Allah'ın ulaştırması kendisinedir. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaştırmasıdır ve bütün sahabe hidayete ermişler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize defaatle farz kılınmışsa, ve burada Allah Teala irci'i ila rabbiki diyorsa ruhumuza, ruhumuzun Allah'a geri dönüşü üzerimize farzsa, Allah Teala gördüğünüz ki 5 ayrı ayet-i kerimede her birinde Allah'a ruhumuzun geri dönüşünü farz kılmış üzerimize ve 14 asır sonra yok böyle bir şey artık. Din öğretiminde sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir İslam üniversitesinde, İslami ilimleri öğreten üniversitede ruhun Allah'a ulaşmasının faziletine dair hiçbir işaret yok. Farzlar bütün boyutlarıyla iblis tarafından yok edilmiş. Ötesi, ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişiye bir taht verilir. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar ve zahit olur. Nefsinin kalbinde %81 nur birikiminde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi, kulun onun fizik vücudunun Allah'a kul olmasıdır. Bu da üzerimize farz kılınıyor Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala açık bir şekilde Yasin 60-61 Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak, fizik vücudun, Ademoğlunun
Adem oğulları olarak geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'de o insanların fizik vücutları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden türeyen fizik vücutlar. Hepimizin Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış. Hepsi bu kadar mı? Hayır, bu kadar da.

aşamalar teslim etmişler. 25. basamak. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşıyor ve ulul albab oluyor. Bütün sahabe ulul albab olmuş mu? Allah Teala diyor ki bütün sahabe ulul albab olmuş. Daimi zikir farz mı? Nisa 103. Feskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yeterken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe bu Allah'ı daimi zikre ulaşmış mı? O insanların adı ulul elbab'tır. Li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin ulul elbab olduğu ifade buyuruluyor. Ne oldu? Daimi zikre ulaşmak farz. Bütün sahabe farzı gerçekleştirmişler. Bugün daimi zikre bırakın sevgili kardeşlerim. Zikir farz mı diye sorun bana. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi rabbike ve tebeten ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Bu ara sıra zikretmek. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek. Yani Allah Teala'nın deyimiyle zahit olmak farz mı? Günün yarısından daha fazla her gün zikretmek, o da farz. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminu zkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Allah Teala böylece zahit olun emrini vermiş. Peki daimi zikir farz mı? Söyledik. Nisa 103. Daimi zikir de farz. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Daimi zikrin sahipleri ulul elbab adını alıyor. Gördük ki onlar, bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Ne diyor Allah Teala? Li ulul elbab yeskurallâhe kıyamet kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de o ulul elbab kullarım diyor hep Allah'ı zikredenlerdir. Onlar için hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Peki sevgili kardeşlerim, sahabe muhlis olmuşlar mı? Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra 14 mertebe onların kalpleri müzeyyen olmuş mu? Halis olmuş mu? Farz mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde kalpleri halis olmuş, muhlis kullar olmakla emrolundular ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Deyin ki diyor Allah-u Teala'ya Peygamber Efendimiz, nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz Allah'a muhlis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılmış olanlarız. Sonra irşada ulaşmak, irşad olmak adına bütün ilme sahip olmak farz mı üzerimize? Evet, farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki seni, beni senden sorarlarsa Habibim, de ki ben onlara, kullarıma çok

yakınım. Ben onlara, seni benden sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da benim davetime icabet edip ameni olmaları, Allah'a ulaşmayı dilemeleri kaydıyla. Böylece irşada ulaşsınlar diye. Bakıyoruz, bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor: Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İrşada ulaşmak da farz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de unutulmuş. Mürşide tabi olmak da unutulmuş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da unutulmuş. Fizik vücudumuzu teslim etmek de unutulmuş. Ulu'l-elbab olmak da unutulmuş. Muhlis olmak da unutulmuş. İrşada ulaşmak da unutulmuş. Bunların hepsini de sahabe gerçekleştirmiş. Geriye bir kademe kaldı. Bunların hepsi gördüğünüz gibi farz ve farzlar bütün sahabe tarafından yerine getiriliyor. Hepsi Kur'an'da da yer alıyor. 14 asır sonra elimizdeki Kur'an'da hepsi var bunların. Ve biz İslam'ı yaşadığını iddia eden gruplara bakıyoruz. Hiçbirisi bu 7. kademe olan iradesini de Allah'a teslim etmekle dahil 7 kademeden oluşan İslam dininin muhtevasını yaşamak ne kelime? Bilmiyorlar ki yaşasınlar sevgili kardeşlerim. Bu yüzden bize fena halde kızıyorlar. Sanki bir suç işlemiş gibi düşünüyorlar bizi. Onların hatalarını ortaya çıkarmaya çalışan biri olarak değerlendiriyorlar bizi. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Biz emri Allah'tan alırız. Allah bize bunları siz öğrenesiniz ve kendinizi kurtarasınız diye öğretiyor. Din adamları da, dini en iyi bildiklerini iddia edenler de hepiniz bu dairenin içindesiniz. Hepinizi kurtarmakla biz vazifeliyiz. Ve eğer bunları öğrenemezseniz hiçbiriniz kurtulamazsınız. Din adına ahkam kesenlerden kim olursanız olun, hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Öyleyse bizim vazifemiz size haddini bildirmek değildir. Bizim vazifemiz sizi karalamak değildir. Bizim vazifemiz sizi küçültmek değildir. Bizim vazifemiz hepinizi kurtarmaktır. Bunun için hayattayız. Sadece hayatımızı sizin kurtulmanıza vakfetmişiz. Sizin kurtulmanız için şu anda ölmeye hazırız. Hepiniz Allah'ın mutlaka kurtarmak istediği insanlarsınız ama dininizi bilmiyorsunuz. Ve bidatları söylemek bu sebeple bizim üzerimize vazife oluyor. Yedincisi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki: Hakka tukatihi takvayla, takvaların en yükseğiyle, en üstünüyle, bir hakkın takvayla, o takva sahibi olan insanlar nasıl takva sahibi olmuşsa siz de o takvayla takva sahibi olun diyor herkese. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşat makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olunmuşlar. Hepsi irşat makamının sahipleri. Ne görüyoruz? Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesini görüyoruz. O sabıkun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara
ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister Ensar olsun ister Muhacirin, iki gruba da mutlak olarak tabi olunmuş, iki grupta irşat makamının sahibi, iki grupta iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi almışlar Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi dikkatle dinleyin, değerlendirin ve kendinizi kurtarın. İnanılmayacak kadar kolay bir sebeple hepiniz kurtuluşa ulaşabilirsiniz. Sadece yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı kalbinizden bir dilekle dilemektir. Hepsi bu kadar. Lütfen sevgili kardeşlerim, lütfen bunu yapın. Sizi kurtaramazsak biz Allah'a karşı vazifemizi yapmamış oluruz. Bizi dinlemiyorsunuz. Sözlerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmıyorsunuz. O kısır din ilminizle bizimle yarışmaya kalkıyorsunuz. O ilminiz sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiçbiriniz kurtulamazsınız. İslam'ın 7 safhasının 7'si de unutulmuş. Daha birincisini yapsalar herkes Allah'ın cennetinin birinci katına mutlaka kavuşur. Hiç ibadeti olmasa da, hemen ertesi gün ölse de sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah-u Teala mutlaka onun günahlarını örtecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ona furkanlar verip günahlarını örtecektir. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Ve kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bidadın büyüğü, en büyüğü, hatta bütünü, %90'dan fazlası oradadır. Kur'an'ın unutulması, Allah'ın bizlere bıraktığı en kıymetli emanetinin insanlar tarafından öğrenilmemesi ve iblis halimize kıs kıs gülüyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın emrettiği şeylerin unutulması. Allah Teala herkesin ilim öğrenmesini istiyor. Kimse öğrenmiyor. Bizim ilmimiz bize yeter diyorlar. Oysa ki bu söylediklerimizi öğrenmeyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, bidatların nasıl korkunç bir dizayn olduğunu görüyor musunuz? İblis 14 asırda insanlara bunları unutturarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmının durumunu bugün İslam aleminde de oluşturmuşlar. Büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dinemiyorlardı. Hristiyanların arasında da Yahudilerin arasında da küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayetler indikçe gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları. Çünkü kendilerinin tatbikatıyla inen ayetler aynı paraleldeydi. Ve bütün dinlerde İslam'ın bu 7 safhası mevcuttur. Ve Hristiyanlık da ondan evvel gelen Judaizm de, yani İsrail kavminin Hazreti Musa zamanındaki dini de aynı dindi. Hazreti İbrahim'in diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dini aynı dindi. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Dinin bütün temel esasları, 28 basamağının hepsi tümüyle unutulmuş. O zaman bu yaşadığınız şeye İslam dini diyebilir misiniz? İslam'ın 5 tane şartı kalmış.
İslam'ın 5 şartı bidat değil midir? Asıl şartlar insanı kurtaracak olan bütün şartları devre dışı bırakıp da insanları İslam'ın 5 şartına mahkum etmek bu bidat değil midir? Var olanların hepsini yok etmişsiniz ve hedefleri yok ettikten sonra vasıtaları hedef haline getirmişsiniz. Bu bidat değil midir? Allah'a ulaşmayı dilemek, ruha Allah'a ulaştırmak, mürşide ulaşmak, ruhu ulaştır, Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi teslim etmek, hepsi hedefler değil midir? Peki namaz kılmak? Namaz kılmak hedef değildir, ibadettir. Oruç tutmak hedef değildir, ibadettir. Zekat vermek hedef değildir, ibadettir. Hacca gitmek ibadettir. Kelime-i şehadet getirmek ibadettir. Öyleyse hedefleri yok eden iblis vasıtaları, ibadetler bir vasıtadır. Bu hedeflere ulaşabilmeniz için vasıtaları hedef haline getirmiş. Ve bugün İslam tatbikatının temelini İslam'ın 5 tane şartı oluşturuyor. Hepsi de sadece ve sadece ve de sadece vasıtadır, ibadettir. Hedeflere ulaştırmak için Allah-u Teala'nın indirdiği ibadetleri yok etmiş insanlar. Ve bidadın büyüğü burada oluşmuş. Hedeflerin yok olmasıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması varken, Allah-u Teala bunların hepsini farz kılmışken ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bunları yaşadığı, hayır, tartışılabilecek olan hadislerden bahsetmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'le ispat edilmişken, nasıl oluyorsa hepiniz bize arkanızı dönüyorsunuz ve söylediğimiz doğruları hiçe sayıyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Biz onun elçisiyiz. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda bir başka kişi size bunları söylüyor mu? Başka bir kişinin bir iddiası var mı? Biz bunları hiçbir hocadan ders almadan Allah-u Teala'nın dışında kimden öğrenebiliriz? Düşünmüyor musunuz hiç? Said Nursi Hazretleri'nin söylediği takvim yaprakları bu hakikatlerin birer birer açıklandığı tarihler değil mi? Karşılaştırın bakalım. Eğer insanların hiçbirisi bu hakikatleri bilmiyorsa, sadece biz biliyorsak, Allah'tan başka kim öğretebilir bize bunları? Bize dikkatle bakın. Hakkımızdaki hükmünüzü süratle değiştirin. Biz O'yuz. Allah'ın dostuyuz. Allah'ın hidayetle vazifelendirdiği kişiyiz. Başka birisi yok. Hiç kimse ortaya çıkıp da bu söylediklerimizi söyleyemez. Çünkü bunlar insanlar tarafından öğrenilen ilim değildir. Hepiniz Kur'an'ın bütününü unutmuşsunuz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşsunuz. Bunları size sadece biz öğretebiliriz. Var mı? Başka bir yerden bir şey duyabiliyor musunuz? Hidayetle vazifeli olduğunu iddia eden başka birisi var mı? Son yılda değil miyiz? Bu yıl 2004 yılı. Bu açıklamaları bizden başka kimden duyabildiniz? Hepinizin kurtuluşu bunda değil mi? Bu unuttuğunuz İslam dininin bidatlarında değil mi? O bidatları sizler var ettiniz. Sizlerin ilim anlayışı var etti. Ve yanlışların üzerine kurulu bir dünyada yaşıyorsunuz. O yanlışlardan sizi kurtaracak olan da bizden başka hiç kimse yok. Hala anlamıyor musunuz? Sizin için yaşıyoruz. Sizi kurtarabilmek için şu yaşımızda olağanüstü Allah'ın verdiği gayretle çalışıyoruz sizler için.
hakkımızda insanların verdiği karara değil, Allah'ın hakkımızdaki kararına bakın. Hiç kimse yalanlarıyla bizi karalayamaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Mir kelimesinin lügat manası güneştir. Güneş, insanlar, Allah'ın düşmanları, Allah'ın ayetlerini dilleriyle söndürmeye çalışanlar istemeseler de güneş doğmuştur. Allah'ın söyledikleri mutlaka hakim olacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Hala anlamıyor musunuz? Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bidatlar bahsinde bir konuşmayı inşallah burada tamamladık. İnşallah bir takım dinini öğrenmek istemeyen insanlara kulaklarına küpe olarak bu sözlerimiz bir ders olacaktır. Din adamları hepinizin omuzlarınızda, bunca insanın, milyonlarca insanın vebali var. Allah'ın doğrularını öğrenmek ve öğretmek de vazifelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Bir sözümüz daha var. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları dikkatle okuyun. Bugüne kadar hiçbiriniz hayır bu söylediğin yanlıştır diyemediniz. Ve uygulamamakta da doğru olduğunu başkalarına söylememekte de ısrardasınız. Öyleyse bu milletin sorumluluğu, cehenneme gidecek olan bu insanların sorumluluğu tamamen sizin omuzlarınızdadır. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Ders ola. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın ve kendi kendinize sorun, neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum, hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şey tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O, siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak, sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri, Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri, Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder, ikincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez, bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabana zıt, iki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa, orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, vay, o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davrandığınız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaosu oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan, evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafınızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmelisiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse, ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün kuvvetli olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman Şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim?

O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat atlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinle. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bizimki gitmiş. Bir tokat da üçüncü odadaki kişinin ensesine atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu da ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attın. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraber bir çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in 2 ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti. O kişi kendisine tokadı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor. Beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu 3 tane faktör söz konusudur.
mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi, o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var. Kendi dizaynı içerisinde kararını verecek. Davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız, o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir, davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da, yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa, ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışına karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dileme stiline o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra da bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes, kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin. O da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın
diye bir düşüncenin sahibiyseniz, siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının, iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz.

demektir. Sukut, düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, din dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde bir, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı, oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar, sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin, sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor, tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki,

3 başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor ben dakika dakika. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı?
onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçiyle anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz, sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirseniz kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimleriniz, mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz, mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız, söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız, hatalarınızı araştıracaksınız kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi
o davranışa itti. Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, karma hatamınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, Zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğum zaman parçasında senin zikrini yapmak için, bir zikir sohbeti yapmak için buradayız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşam aile konusunda inşallah birlikte olacağız. Aile İslam'ın temelidir. İslam, aile mefhumuyla iç içedir. Ana baba ve çocuklar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de annenize ve babanıza dedirtmeyeceksiniz diyor. Onların sizden razı olmamasına Allah Teala'nın müsaadesi yok. Öyleyse dinini bilen, Allah'ı tanıyan bir insanın yapması lazım gelen şey, Allah ile olan ilişkilerinde bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun. Allah için yaşayın, Allah için olun. Böyle bir şey içinde Allah-u Teala'nın emri evlenmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca gençleri evlendirmek için özel gayretler sarf etmiştir. Aile, dinin temelinde olan bir müessesedir. Geleceğimiz çocuklarımızla kayyum olacaktır. Çocukların ise varoluş yeri ailedir. Bu sebeple Allah-u Teala aile müessesesini Kur'an-ı Kerim'de geniş çaplı olarak dikkate almıştır. Hukuk açısından da yaşam tarzı itibariyle de evlilik Kur'an'da önemli bir yer işgal eder. Aile, Kur'an'ın temelindeki gerçektir. Aslında bütün kadınlar bir erkekle evlenmek için, bütün erkekler de bir kadınla evlenmek için yaratılmıştır. Konunun gerçeği budur. Ve geleceğin teminatı olan çocuklar, ancak Allah'ın emrettiği aile standartlarında, İslam aile standartlarında oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede babanın yeri nedir? Baba ailenin reisidir. Kanunlar, anne ile baba birbirine eşittir der. Ama Allah'ın kanunu anne ile baba birbirine eşittir der mi? Hayır demez. Ailenin hakimi erkektir der. Biz erkekleri kadınlardan farklı yarattık der. Ve bu sebeple ailenin reisinin erkek olması söz konusudur. Ezelden beri kadınlar ailenin iç işlerini, erkekler de dış işlerini yapmak üzere görev almışlardır. Zamanımızda hanımlar da dışarıda çalışmak gibi bir ödevi üstlenmişlerdir. Böyle bir husus hanımları elbette erkeğin yanında daha güçlü bir duruma getirmiştir. Ama erkek ailenin reisi olmak mecburiyetindedir ve bu mecburiyetini her zaman hatırlamalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede duruma baktığımız zaman İslam hukukunun, İslam geleneklerinin bütün boyutlarıyla uygulandığı Osmanlı'da, Osmanlı'nın
gelişme devresinde de, duraklama devresinde de, gerileme devresinde de aile çok özel bir önem atfetmektedir. Önemi haiz bulunmaktadır. Aileye atfedilen nazarlar, ailenin Kur'an'da önemli bir mefhum olarak yer aldığını görürler. İslam hukukunun büyük kısmı aileye aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın temelinde aile vardır. Osmanlı'nın aile yapısına, sosyal hayata baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bütün Osmanlı mahalleleri o mahallenin imamının muhtarlığına verilmiştir. Her caminin bulunduğu yer bir mahalledir. O mahallede şimdiki muhtarların yaptığı görevi o caminin imamı üstlenmektedir. Halk arasında derin bir beraberlik hüküm sürmektedir. Herkes, evin bütün erkekleri namazları en yakın camide kılarlar genellikle. Cami bu sebeple herkesin bir araya geldiği, birbirine dostluklar hediye ettiği, her gün insanların selamlaştığı, birbirlerini sevdiklerini hissettiren bir dizayn içinde yaşayan insanlar aileyi oluşturmuşlardır, mahalleyi oluşturmuşlardır. Her caminin çok yakınında bir taştan yapılmış bir nevi kasa hep bulunmaktadır. Yardım için para koymak isteyenler o caminin yakınında bulunan taşın içine koyarlar. İhtiyaç duyanlar da camiden çıkarken oradan nasiplerini alarak giderler. Böylece en güzel şekilde yardımlaşma müessesesi ailelerin oluşturduğu bir dizaynda vardır. Mahallenin çocukları bütün mahallenin kontrolü altındadır. Çocukların yanlış şeyler yapmasına sadece anne baba engel olmaz. Mahallenin bütün büyükleri bütün çocuklardan mesuldür. Pederşahi aile sistemi Osmanlı'nın temel yapısını teşkil eder. Oğullar aynı konakta evlenirler. Ayrı ayrı odaları paylaşırlar. Hanımlar ait oldukları eve gelin giderler. Bir kısmının baba evinde kalması da söz konusudur. Sofraya beraber oturulur. Sofra adabına riayet edilir. Evin en yaşlısı, evin en yaşlı erkeği, evin hakimidir. Her açıdan aile adı verilen müessese tam bir uyum içinde çalışır. Ailenin bütün fertleri birbirine yardım eder hüviyette olmalıdır. Çocuklar da, küçük olan çocuklar ablalarına ve abilerine itaatle mükelleftirler.
Elbette bu itaat anne ve babalarına karşı daha üst boyutta gerçekleşecektir. Büyükler için kardeşlerini korumak ve onlara emredebilme yetkisiyle mücehhez olmak söz konusudur. Küçük olan kardeş, büyük olan abisini ve ablasını dinlemekle mükelleftir. Anne babayı dinlemekse ondan daha üstün bir mutlakiyet taşır, önem taşır. Evin en büyüğü ise evin bütün fertleri üzerinde hüküm fermadır. İşte Osmanlı'nın Kur'an emirleri gereğince vücuda getirdiği aile düzeni. Sevgili kardeşlerim, evin hanımlarına hükmedense en ailenin en yaşlı erkeğinin eşidir. Nasıl bir sarayda hanım sultan yani padişahın hanımı saraya hakimse, hakim olması mutlak olarak gerekirse, evin aile düzeninde de büyük anne hüviyetinde olan, anne hüviyetinde olan evin hanımı, ailenin hakim olan en yaşlı erkeğin hanımı, evin hanımlar cephesinde ve çocuklar cephesinde hakimidir. Ev işlerini düzenlemek onun işidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman içerisinde terbiyemiz adım adım bozulmuş ve bu zamana ulaştığımız zaman içinde bulunduğumuz devrede artık insanlar bu hiyerarşik kaidelerini kime nasıl saygı göstermeli lazım geldiğini tamamen unutmuş durumdalar. Çocuklar anne babaya karşı gelebilmekte, evin en yaşlı erkeği pek öyle ciddiye alınmamaktadır. Zaten toplum gerçek anlamda büyük bir erozyona uğramış. Ahlak ve adab açısından büyük kayıplar ortaya çıkmıştır. Batılı yazarlardan Osmanlı'ya gelip de Osmanlı'nın içinde bulunanlar şöyle söylüyorlar: eğer Yahudilerden mal alıyorsanız üçte birini verin. Müslüman olmayan diğer tebaadan alıyorsanız yarısını verin onların söylediği ücretin. Ama Müslümanlardan alıyorsanız o zaman Türklerden alıyorsanız %100'ünü verin. İstenen ücretin %100'ünü verin. Bu Batılıların, Osmanlı'da yıllarca kalan Batılıların Osmanlı'ya olan hayranlıklarını dile getiren bir müessesedir. Bir yabancı gezgin, bir yabancı tüccar İstanbul'da mal alıyor Osmanlı üreticiden. Osmanlı kumaşları kök boyaları sebebiyle çok
dünyaya nam salmış kumaşlardı. Daha bu buharlı makineler, büyük miktarda üretim yapan makineler devreye girmeden evvel Osmanlı kumaşları da dünyada nam salmıştı. Kök boyalarla ömür boyu boyası solmayan bir kumaş üretimi o Osmanlı'ya hastı. Hala kök boyaların sırrı çözülememiştir. İşte bir Osmanlı tüccarı mal satıyor, top top kumaşları alıyor yabancı ülkeden gelen tacir. Bir topa gelince ansızın bakıyor ki topta bir bozukluk var. Hatalı dokuma olmuş. Derhal topu ayırıyor satan Osmanlı tüccarı. Diğeri diyor, neden ayırdın onu? Bu diyor, hatalı. E diyor, hatalıysa onu bana gene ver. Ama ucuz fiyatlı ver. Osmanlı diyor ki, hayır, bu kumaş hatalı olduğu benim tarafından tespit edildiği cihetle size satılamaz. Hiç kimseye satılamaz. Diğeri hayret ediyor. Neden diyor vermiyorsun bana bu kumaşı? Çünkü diyor sana verirsem sen de bu kumaşı başkasına satacaksın ülkene döndüğünde. O zaman bir Osmanlı'nın hatası olan bir kumaşı, ayıplı bir malı başkasına satabildiği gibi bir şayanın çıkması söz konusu olacak. Böyle bir şeye Osmanlı müsaade etmez diyor. Bu kumaş size asla verilmez. İyi ama nereden bilecek diyor senin görebildiğin o hatayı? Onun görmesi önemli değil diyor. Allah görüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiştir. Aile yapısında bütün ailenin birbirine yardımcı olması asıldır. Çocuklar büyüklerine saygı göstermeye mecburdurlar. Bu ailenin temel yasasıdır. En küçük çocuk kendisinden büyük olanlara, annesine ve babasına, o yaşta, o noktadan itibaren daha büyükler kendisinden daha büyük olanlara saygı göstermek mecburiyetindedirler. Osmanlı'da yaş bir kıdem müessesesidir. Ailede herkes birbirine hanım veya efendi diye hitap eder. Babalara efendi baba derler. Eğer soydan bey ise aile, bey baba denir babalara. Beyler hanımlarına mutlaka ismini söyleyerek Ayşe Hanım, Fatma Hanım diye mutlaka hitap ederler. Hanımlar da eşlerine ya efendi diye ya da durumuna göre soydan gelen bir beylik meselesi varsa bey diye hitap ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terbiyenin ne olduğunu Osmanlı'dan öğrenmek mecburiyetindeyiz. Hala Osmanlı konaklarındaki hayatı anlatan filmler hamdolsun ki çevriliyor. Onlara dikkatle bakın. Osmanlı adabına hayranlık duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer bir ailede boynuz kulağı geçmişse, yani
yetkili olmayan insanlar kendilerini yetkiliymiş gibi kabul ederek evin içinde bir takım tasarruflara girişmişlerse, o zaman aile düzeninde kırılmalar olur. Her ailede evin hanımı bütün insanların üzerinde bir yetkinin sahibidir. Bu yetkiyi rahatlıkla kullanmalıdır. Ayrıca kullanmak mecburiyetindedir. Nerede aynı evin personelinden ondan daha ötede bir yetkinin sahibi gibi davranmak isteyenler olursa, onlar devre dışı bırakılırlardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı düzeni gerçekten hayranlık uyandıracak bir düzendi. Bugün de aynı şeyler tatbik edilebilir mi? Elbette tatbik edilebilir, uygulanabilir ve tatbik edilmelidir. Osmanlı'nın ahlaki müesseseleri Kur'an'daki esaslara tam riayeti ihata eder. Orada yaş bir kıdem müessesesidir ve de kıdem esastır. Bu esasın kıdem olmasına karşılık mevki kıdemden daha önce gelir Osmanlı'da. Kim hangi mevkiyi işgal ediyorsa o mevkiin gereklerini yerine getirmek mecburiyetindedir ve insanların sahip olduğu mevkiye diğerlerinin mutlaka saygı göstermesi asıldır. Osmanlı'da saygısızlık müessesesi hiçbir zaman oluşamazdı. Hele saray terbiyesi çok ayrı bir olaydı. Küçük yaştan saraylara alınan küçük kızlar sarayda yetiştirilirdi. Ve tam bir hanımefendi hüviyetine ulaştırıldıktan sonra gene Enderun'dan mezun olan, yani saray mektebi demek Enderun, üst seviye devlet memurlarıyla evlendirilirlerdi. Her biri saray adabını evine taşırdı. Sevgili kardeşlerim, bu günleri, bu güzellikleri idrak eden bir insanın günümüzdeki aile düzenine acıyarak bakması kadar normal bir şey olamaz. Bozulan ve yuvasından çıkmış ahlaki değerler, saygı müessesesinin dumura uğraması, insanların aile yuvasında birbiriyle devamlı kavga etmelerini, neticede de ayrılmalarını intihaj ediyor, neticelendiriyor. Allah-u Teala ailenin
kendi dizaynı içinde hiyerarşi müessesesini mutlak olarak koymuştur. Bu hiyerarşi bozulması mümkün olmayan bir bütünlük gösterir Osmanlı'da. Sevgili kardeşlerim, aradan geçen yıllar bizden, Osmanlı'dan çok şeyler koparmış. İnsanlar öyle bir dizaynı yaşar olmuşlar ki saygı müessesesi kalmamış. İnsanlar kendilerine göre bir yer tayin etmişler kendilerine ve aile içinde o sahip olmadıkları yerin sahibi gibi davranabilmektiler. Böyle bir dizayn aile yapısını geniş açılı bir şekilde zarardide eder. Hiyerarşinin bozulması, Allah-u Teala'nın tayin ettiği Osmanlı geleneklerinin yok edilmesini oluşturur. İşte zamanımızda artık aile yuvası diye bir şey, Osmanlı gibi bir aile yuvası yok gibi bir şeydir. Biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği dizayn içerisinde hep Osmanlı'yı örnek almışızdır. Osmanlı bizim kökenimizdir. Andolsun ki Osmanlı'nın var olduğu noktadan beri Osmanlı olan bir aileden geliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlardan bu kadar sitayişle bahsetmemiz de normal görülmelidir. Ve içimizde Osmanlı'ya karşı özlem hiç bitmemiştir. Osmanlı yeniden canlanacaktır. Biz o devrin içinde yaşayacağız. Bizler sevgili kardeşlerim. Osmanlı ahlakını yeniden vücuda getirecek olan ve dünyanın bu istikamette yaşayan insanlarla örnek insanlar olarak dikkatini çekecek olan bir toplum oluşturacağız. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağınınsa mimarı Allah'tır. Emirlerini bize gönderir. Biz de onun standartları içinde ve onun tasarrufuyla her şeyi gerçekleştirmeye çalışırız. Bizim irademiz söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi bizi tasarruf altına almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı örnek alalım. Osmanlı'yı örnek alabilirsek, aile yuvalarında kavga, hırgür olmaz. Herkes sulh ve sükun içinde kendisine düşen vazifeleri gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Bu vazifeler herkes için geçerlidir, asıldır ve olması lazım gelen hüviyete ulaşmalıdır. Osmanlı'nın yeniden örf ve adatıyla devreye girmesi, sulh ve sükun içinde
örnek bir toplumun yeniden vücut bulması anlamına gelir. İşte toplumumuz Allah-u Teala'nın bize bu emirleri vermesinden bu tarafa adım adım güzele doğru yürümektedir. Hedef Osmanlı'nın bütün insanları mutlaka mutlu ve huzurlu kılan o sülh ve sükun sistemini bütün ailelerimizde uygulamalıyız. Üzülmeye, kavgaya, anlaşmazlığa mahal vermemeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madalyonun diğer tarafından baktığımız zaman da idareciliği hazmedemeyen insanların ben Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan bu ailedeki en yaşlı hanımım diyen bir hanım eğer nefsine tabi ise o zaman kendisine verilen yetkiyi zulüm hüviyetinde kullanmaya başlar. Bu da Osmanlı'nın törelerine tamamen aykırıdır. Osmanlı'nın bütün aile etrafı, efradı tasavvuftan olduğu için herkesin yetkilerini ve emir ve kumanda zinciri içerisindeki vazifelerini en iyi idrak edip ait oldukları standartlar içinde birbirine karşı saygılı ve sevgili davranmaları söz konusuydu. Gerek amir hükmündeki hanımın görevini lazım geldiği şekilde yerine getirememesi söz konusu olduğu zaman, gerekse emrindekilerin ona asi olmaları halinde, iki halde de uyumsuzluk söz konusu olur. Ama emirler tekrar edilip, emir altındakiler buna rağmen bunu uygulamıyorlarsa veya kısa bir zamanda yozlaşıp tekrar eski hüviyetlerine geri dönüyorlarsa o zaman o evde huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Osmanlı adabı ve Osmanlı gelenekleri huzursuzluğu ve sıkıntıyı bütün boyutlarıyla önleyen bir nizamı 6 asır sürdürdüler. Sevgili kardeşlerim, yaklaşık 600 yıllık bir zaman devresinde Osmanlı geleneklerin gerçek anlamda sahibi oldu. Her şeyi o devirdeki dünyada Allah'a en yakın insanlar olarak başka ülkelere örnek olacak bir hüviyette Osmanlı temsil etti. Yükselme devresinde de, duraklama devresinde de, düşme devresinde de Osmanlı ailesi bu güzelliği hep korudu. Dışarıda ahlakın bozulması aile fertlerinin birbirine olan saygısını, sevgisini yitiremedi. Aile düzeni hep o güzel düzen olarak devam etti. Cumhuriyetten sonraki devre bir hürriyet devresi olarak zanna tabi bir müesseseyi devreye getirdi ve de

onu ifade eder. Zaten bu dizayn kurulduğu takdirde kavganın, gürültünün bütünüyle yok olması, sulh ve sükun ortamının gelmesi söz konusu olacağı için hukukun bütün boyutlarıyla uygulandığı bir adalet düzeni, bir tıkır tıkır işleyen çalışma düzeni bütün evlerde hakim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aile konusundaki söyleşimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizini en güzel ailelerin fertleri arasında kılmasını, bütün ailelerde dirlik ve düzenin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerleşmesini ve devam etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Fatiha'tül.
1: El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ya kenavudu ve ya kenestayin ihtina sıratel müstakim. Sıratel lezzine en amti aleyhim gayrım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri yeniden bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz sınıflar. Sınıflar İslami ve tasavvufi konulardan 4.1.11.64. Kod numarasında. Affedersiniz, 63 kod numarasında. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz bu kitapta her şeyi yazdık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. O zaman Allah Teala'nın bir sınıflaması söz konusuysa her açıdan sınıflamalar var. Allah'ın bir defa yarattıkları var. Allah'tan başka her şey yaratıktır. Hangi sınıfın içinde olursa olsun evvela Allah'ı da dahil ettiğimiz zaman iki sınıf var. Bir, yaratan, tek bir yaratıcı Allah. İki, yaratılan. Bizler yaratıkız, yaratılanız, yaratılanlar sınıfındayız. Allah-u Teala ise tektir, tek bir yaratıcıdır. Ve yarattığı mahlukatını altı alem açısından yaratmış. Demek ki alemler üç asıl, üç karşıt olmak üzere altı sınıfa ayrılıyor. Diyor ki Allah Teala, biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. Ondan sonra da diyor ki Allah Teala, zıttıyla kayyum kılarak dediğine göre bir defa bir aslı var, bir de onun zıttı var.

kainatı da üç asıl, üç de onun zıttı olarak çift yarattık diyor Allah Teala. Altı yevimde, altı zaman parçasında, altı günde yarattık. Bugün bize göre, bu dünyanın gününe göre 24 saatlik bir zaman parçası değil. Allah'a göre gün. Bu yaratılış dizaynında Allah Teala'nın zaman açısından neyi kastettiğini elbette bilmiyoruz. Ama altı yevimde üç asıl olmak üzere birinci sınıf asıllar, ikinci sınıf karşıtlar. Ve her bir sınıf kendi içinde üçe ayrılıyor. Zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. Zahiri alem, biz insanların fizik vücudunun alemi. Gayb alemi, aslında gayb zahir alemin dışındaki bütün alemlerin müşterek adı. Ama ayırt edebilmek için cinlerin bulunduğu aleme gayb alemi diyoruz. Emr alemi ise yedi tane gök katını oluşturan üst alem, ruhların yaşamakta olduğu alem. Öyleyse fizik vücudumuz var. Bu zahiri alemin parçası. Bu sınıflamada zahiri alem, gayb alemi, emr alemi üç esas sınıfı oluşturuyor. Bir de onların zıtları var. Üç sınıfta onlar, zıtlar sınıfı. Öyleyse altı sınıf ama yedi alemden bahsediyoruz. Yedincisi yokluk. Var olmadığı için yedi tane yedinci kelimeyi kullanabiliyoruz. Yedinci alem kelimesini kullanıyoruz. Eğer yokluk da bir yaratık olsaydı mutlaka zıttı da olacaktı. Tek olması mümkün değildi. Sekizinci alemde var olacaktı. Bir alem olmamakla beraber Allah Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatması sebebiyle bütün kainatı kuşatması da bir sınıf oluşturur. Allah'ın ilminin ve rahmetinin oluşturduğu bir bütün alemleri kapsayan bir başka sınıf. Allah'ın yaratması bu alemleri yaratması. Bizim zahiri alemimizde Allah Teala yarattığı yaratıklara baktığımız zaman bunların muhtelif dizaynı oluşturduğunu, birçok sınıflara ayrıldığını görüyoruz. Evvela yaratma açısından Allah Teala diyor ki biz her şeyi biz canlı her şeyi sudan yarattık diyor. Burada Darwinizme inanan kişiler bu kadar ilim içinde şu genetik kodların çıkışından sonra bile Darwinizme inanan insanlara gayri ihtiyari hayretle bakıyorum sevgili kardeşlerim. Artık genetik kodların haritası çıkmış, genom haritası. Her şey belli olmuş. Maymunla insanın aynı kökten türemesinin imkansız olduğu artık kesinleşmiş durumda. Hala insanlar iddia ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala canlı olan her şeyi sudan yarattık dediği zaman bir amipten, tek hücreli bir yaratıktan suda hayatı biz, hayatı diyor sudan yarattık. Sudan başlattık diyor. Suyun içinde bir tek hücreli mahluk yaratıyor Allah Teala. Amip. Buradan iki hücreli, üç hücreli olmaz. Çoğalma söz konusu dört hücreli olur. Hep geometrik dizi halinde artmak söz konusu. Böyle bir dizayn içerisinde bir hayvanlar dizisi görüyoruz. Tek hücrelerden başlayan maymuna kadar gelen bir süreç içerisinde hayvanlar. Öbür taraftan sudan başlayan hayatta evvela sudaki yaratıklar oluşuyor. Balıklar, her çeşit suda yaşayan mahluklar.
oradan karaya sıçrıyor hayat. Ve o koca dinozorlardan, yaratıklardan sonra, nesli tükenmiş olan yaratıklardan sonra karada her çeşit hayvan oluşuyor. Ve sonra da maymunların oluştuğunu görüyoruz. Ama böyle bir dizaynda insan maymundan türemiştir dedikleri zaman, bu insanla maymunu aynı sınıfa sokmak gafletinde bulunanlar bir büyük hatanın içindedirler. Çünkü Allah Teala insan için diyor ki, bir insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor, yarattık diyor. Biz hayatı sudan başlattık ifadesi başka bir şey. Biz insanı bir damla sudan oluşturduk diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. Bu tüm canlıların yaratıldığı sudan başlayan hayat değil. Bu nutfe, meni. Kur'an bütün hakikatleri itirazın oluşmayacağı bir sıtı altında mutlak olarak ispat eder. Genetik kodlar yokken Darwin bir iddiada bulunuyor. Diyor ki, insan maymundan türemiştir. İşte maymun türleri giderek insana benzeyen bir statü oluşuyor. Kuyruk azalıyor azalıyor. Nihayet şempanzede hiç kuyruk yok. İyi ama şempanze daha büyük olan gorillerin küçülmüş bir numunesi oluyor. Orada problem var. Eğer maymun türleri giderek küçülmüşse insanın da şempanzeden daha küçük bir varlık olması gerekirdi. Ama insan şempanzenin en az iki katı, belki üç katı, dört katı. Öbür taraftan kromozom dizisine baktığımız zaman insan 23 çift kromozomlu bir mahluk ama 21 çift kromozomda maymun var, 23 çift kromozomda maymun var, 25 çift kromozomda gene maymun var. İnsanoğlu eğer bu sıranın sonunda, eğer bu gelişimin sonunda vücuda gelmişse, maymundan türemişse 27 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi ama 23 çift kromozomda. Ve o kromozomda da bir maymun türü hayatta yaşıyor. İnsana da çok benzeyen bir tarafı yok. Öyleyse sınıflandırmayı ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. İnsan, sudan yaratılan bir mahluk değil, topraktan yaratılan mahluk. Bir damla sudan insanı oluşturduk demesi Allah-u Teala'nın, insanın nutfesi. Yani bir ovum, bir sperm, iki hücre ve ondan oluşan insan. O bir damla sıvı onu ifade ediyor. İnsanın sudan yaratıldığını değil. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan yarattık diyorsa, birinci ifade tayin, ikinci ifade salsalin. İkisi de balçık anlamına geliyor. Ama organik bir balçık. İnsan hüviyetine dönüşebilecek olan bir balçık. Ve yetmez, Allah-u Teala hayatın sahibidir. Yani hayat veren ve hayatı geri alandır. Öyleyse yarattığı mahlukatın içerisinde iki unsur var. İnsandan başka bütün yaratıklar sudan türemiştir. Ama ilk insan sudan yaratılmamıştır. Tek hücreli hayvanlardan maymuna kadar gelen gelişme süreci içerisinde bir sıra takip edilebilir. Ama sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça insanı topraktan yarattığını söylüyor.
bir ayette kullandığı salsalin, diğer ayette kullandığı tayin birbirine çok benzer iki balçık türü ve yaratılışı insanoğlunun topraktan, sudan değil. Allah-u Teala cinleri yaratmış, başka bir mahluk türü, ama onları dumansız ateşten yaratmış, yani enerjiden yaratmış. Enerjiden yarattığı mahlukları var, topraktan yarattığı mahluku var, insan, ve sudan yarattığı mahlukları var, bütün hayvanlar, insanın dışındaki bütün mahlukat. Öyleyse sınıflamaya hayvanla insanı aynı kategoriye koyarak devam edemiyoruz. Bu sınıflama içerisinde muhtevaya baktığımız zaman farklı bir yaratma görüyoruz. İnsan kendisinden başka yaratılan bütün mahluklardan farklı olan ve onların en üstünde yer alan bir yaratık. Allah-u Teala diyor ki biz bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık, emrine amade kıldık diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey biz insanlar için yaratılmış. Hayvanlar da bütün insanın dışındaki mahlukata hayvan diyebilirsiniz zahiri alemde yaşayan. Bu alemin varlıkları altı alemden sadece bir tanesi. İnsanlar ve hayvanlar. Hayvanları sınıflandırdığımız zaman insanın maymundan oluşmadığı tezinin başka işaretleri de var. Bu kadar bin yıldan sonra maymunların ayakları hala el hüviyetinde. Bir değişiklik yok. İnsana en çok benzeyen şempanze gene aynı standartlarda. Ayakları el hüviyetinde. Yeter mi yetmez, bütün vücudu kıllarla kaplı ve netice itibariyle bir hayvan. Sadece bir hayvan. Elleri olmasına rağmen kendisine bir ev dahi yapamayacak olan, bir başını sokacak olan, bir yer yapamayacak olan bir hayvan türü. İnsanın ondan oluşarak gelişmesi, o zaman ayakları nasıl izah edecekler? İnsanın ayakları ve maymunun ayakları karşılaştırıldığı zaman bir elle ayağın karşılaştırılmasını yapıyorsunuz. İnsanın vücudu kıllar içinde değil. Aklını kullanarak üstüne elbise giymesi lazım. Ve cennetten kovularak dünyada verilen bu gezegene iniyor insanoğlu. Ve hayır, mağara devri yaşamıyor. Adem Aleyhisselam'la onun bütün doğan çocukları konuşmayı biliyorlar. Allah ile konuştukları gibi kendileri de birbirleriyle konuşuyorlar. Kerpiçten evler yapıyorlar, buğdayı biliyorlar, unu biliyorlar, ekmeği biliyorlar, ateşi biliyorlar, hepsini kullanıyorlar. Silah yapıyorlar, o silahla Kabil, Habil'i öldürüyor. Bir mağara hayatı ondan kim bilir kaç bin sene sonra, belki de kaç yüz bin sene sonra. Neden oluyor mağara hayatı? Mağara hayatının olmasının arkasında atom harpleri var. Bir atom savaşında iki tarafta birbirini yok etmek için, ki böyle birçok atom savaşının dünya üzerinde vücut bulduğu kesin, kayaların ergemesinden anlaşılıyor. Böyle bir dizaynda atomun, atom bombasının insanların hücre yapısını zedelemesi sebebiyle beyin hücreleri de zedelenen insanlar oluşuyor. Yani hayatta kalabilenler, ama bu insanlar konuşamıyor, bu insanlar insan hüviyetini kaybetmişler. Mağara devrinde yaşayanlar onlar. Onlar ilk insanlar değiller. Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri ilk insanın devri değil. İlk insandan geçen
yüz binlerce senede insanların büyük medeniyet seviyelerine ulaştıktan sonraki neticeleri. Sevgili kardeşlerim, 20 bin yıl evvelden gelen bilgiler, Popol Vuh'ta bunlar yazılı. Göklerde dolaşan uçaklardan bahsediyor. Böyle bir dizaynda medeniyetin kim bilir kaç defa bir atomun keşfinden ve neticelenmesinden sonra tekrar insanların başa döndüklerini görüyoruz. Şu kainatta da kainatın en üst seviye tekniğe sahip insanları son atom savaşıyla bugün arasında en uzun zaman parçası olan insanlardır. Ve onlar teknik seviye itibariyle şu anda ışık hızını açmış ve sonsuzluğa ulaşabilmiş olan insanlar. Yani hava gemileri ışık hızının ötesinde seyreden ve görünmez olarak seyreden insanlar, uçan daireler onların işaretini taşıyor. Ama onlar da insan. Sevgili kardeşlerim, bu sınıflandırmada bu dünyadaki hayattan bahsediyoruz şu anda. Allah Teala yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor, ikisinin arasındaki insanlar diyor. Tam 17 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de dünyamızın dışında da hayatın olduğunu belirliyor. Öyleyse sınıflar dediğimiz zaman çok geniş spektrumlu bir konuya girmiş oluyoruz. Öyleyse dünyayı sadece bir dünya gezegeni olarak soyutlayamayız. Biz sadece bir güneş sistemindeyiz. Bizim gibi milyonlarca güneş sistemi var. Düşünün sevgili kardeşlerim, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız olduğundan bahsediyor. Bu astronomi ile uğraşan astronomlar kalın çizgilerle ifade böyle: 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız. Hadi bakalım varını hesap edin. Allah Teala'nın ortaya çıkardığı dizaynı, kaldı ki bu sadece zahiri alem. Yani fizik vücudumuzun duyarlı olduğu, gördüğü, işittiği, idrak edebildiği alem. Bu standartlar içinde idrakimiz ne kadar sevgili kardeşlerim? Sıfırdan eksi sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının hiçbirini ne ışık olarak, ne renk olarak, ne ses olarak algılayamıyoruz. Sıfırdan artı sonsuza kadar uzanan pozitif dalga boylarının ise ne ışık, ne renk, ne de ses olarak 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik kesim hariç geri kalanını algılayamıyoruz. 6 milimle 11 milim arasında 5 milim. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın ilim olarak indirdiği şeyin en çok %5'ine sahip olabiliyoruz. İşte genetik kodlar ortaya çıktı, genom haritası çizildi ve algılayabildiklerimiz hiçbir devrede %5'i aşamıyor. Her yeni ilave edilen, ilim dağarcığımıza giren sistemin sadece %5'ini algılayabiliyoruz, %95'ini algılayamıyoruz. Bu yapı ona müsait değil. Öyleyse böyle bir standartta insanlarla hayvanları aynı sınıfın içine müdahale etmek, sadece inanmayanların, ateistlerin hayal dünyasında yaşadıklarının ispatıdır. Teknik verileri, gerçekleri gizlemekten ellerine ne geçiyor, onu pek anlayamıyoruz. Ama bir ateist için Allah'a karşı çıkmak son derece tabii bir olay diye
düşünüyorum. Allah'a inanmıyor adam. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayan bir inançsızlık her şeyi bir dizayn içine sokuyor. Size bu arada bir de bir kıssayı söyleyelim. Bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bir camide tartışacaklar. Allah var mı yok mu meselesi. Ve kararlaştırmışlar tarihi, saati. O saat gelmiş, saat gelmeden evvel ateist camide. Ve vakit geliyor ama İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ortalıkta yok. Ve aradan geçmiş bir saat yok, iki saat yok. Üçüncü saatin sonunda kanter içinde gelmiş İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. O gelene kadar da diğeri işte gördünüz mü korkusundan gelemiyor, benimle kimse karşılaşamaz tarzında 3 saat boyunca lazım gelen her şeyi aleyhine söylemiş İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin. Ve çok kan ter içinde oraya ulaşabilen İmam-ı Azam diyor ki, kusura bakma ben gerçekten çok geciktim ama haklı bir sebebim vardı. Şu son yağmurlar sebebiyle bizim köprüyü sel almış. Ve ben nehrin kıyısına geldiğim zaman inanılması güç şeyler gördüm. Karşı ormandaki ağaçlar görünmeyen ellerle, görünmeyen testereleri kesilmeye başladı. Sonra onları kereste haline getirdiler. Muntazam keresteler oluşturdular. Sonra gözümün önünde bir görünmeyenler tarafından görünmeyen bir köprü inşa edildi. Ben de yoksa gelmem hiç mümkün değildi. Bu köprünün üzerinden geçerek buraya geldim. Diğeri gülüyor. Yani diyor çocuk mu kandırıyorsun? Görünmeyen ellerle görünmeyen ağaçları görünmeyen testereler kesiyor. Kereste haline getiriyor. Onlar köprü yapılıyor. Yine görünmeyen insanlar tarafından veya eller tarafından sen de o köprünün üzerinden geçerek buraya geliyorsun. Buna çocuklar bile inanmaz diyor. Sen kimi aldattığını zannediyorsun diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife demiş ki bak demiş bir köprünün bile kendi kendine vücuda gelemeyeceğini söylüyorsun diyor. Bir köprü cansız bir şey. Ama bir köprünün bile vücuda gelemeyeceğini söylüyorsun diyor. Ama sen varsın, yaşıyorsun. Sen nasıl vücuda geldin diyor. Bu alem nasıl vücuda geldi diyor. Bir köprü bile kendi kendine ulaşamazken bütün bu alem nasıl vücuda geldi? Sevgili kardeşlerim, yani Allah'a karşı çıkmanın bir marifet sayıldığı ortamlar var. Böyle bir alemde yaşayan insanlara şu genetik kodlar haritası hiçbir şey söylemiyor mu? Genetik kodlar nasıl bir mikro alemi oluşturuyor acaba? 70 trilyon hücreniz var. Her hücrenizde 23 çift kromozom. Yani 46 kromozom. Bir tek kromozomun içinde binlerce çeşit enzim, ve her biri ayrı bir konuda aktif görev yapan, ismini bile insanların birbirine karıştırdığı bir sistemler dizisi.
ve vücudun immün sisteminin silahşörleri, antikorlar. İç dünyamızda vücudumuzu koruyacak olan sistemin askerleriyle karşı taraf devamlı savaşta. Ve bu enzimlerden sadece bir tanesinin görevi yapmaması halinde bilmem hangi hastalığın oluşması söz konusu. Her bir kromozomun içinde her biri ayrı ayrı maksada yönelik yüzlerce nano alemin temsilcisi. Yani bir santimetrenin milyonda birinden bahsediyoruz. Milyonda birinden daha küçük varlıklar. Sevgili kardeşlerim, sevgili ateistler, biraz ölçülü olun. Bu kadar hele aranızda doktorlar var. ₺70 trilyonu 46 ile çarparsanız katrilyonla karşılaşacaksınız. Bilmem kaç katrilyon sizi temsil ediyor. Her bir kromozomunuz sizi bütünüyle temsil ediyor. Herkesin kromozomu mutlaka birbirinden farklı özellikler gösteriyor. Genetik kodlar inkar edilmesi mümkün olmayan bir standartta bütün insanları her şeyiyle birbirinden mutlaka ayrı kılıyor. Bir saç teliniz içinde genetik kodlarınız var. Başka birinin saç teliyle baktığınız zaman bütün kromozomlarda farklılık görüyorsunuz. Bu DNA sarmalları tek başına size hiçbir şey söylemiyor mu? Öyleyse inanmak veya inanmamak müessesesine dikkatle bakın. Çözüm bulamadığınız her şeyin cevabı orada Kur'an-ı Kerim'de var. Ve bir köprünün bile kendi kendine inşa edilemeyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Ama bu kadar detaylı, bu kadar şaşmaz ölçülerde her şeyin muhteşem bir denge içinde olduğu bir insan vücudu düşünün. Özellikle doktor olan ateistlere sesleniyorum. Sizin ilminiz sizi en çok sizi ateist olmaktan, o fasit dairenin dışına çıkmaktan nasıl men ediyor, hala anlayamıyorum. Bir katrilyondan fazla kromozom sahibi olan sizler, her hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her birinin içinde her türlü hastalığı vücuda getirebilecek olan özellikler var. Yetmez. Bu varlıkların hepsi şuurlu bir hareket içerisinde. Düşmanını tanıyor, dostunu tanıyor. Bir yabancı varlık, bir mikrop veya bir virüs o vücuda girdiği zaman vücudun ön savunmacıları derhal harekete geçiyor.
batakta onlar oksidasyon sistemini kullanmak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, öyle virüsler var ki, öyle mikroplar var ki, onların o oksidasyon sistemini kullanmasına mani olacak mekanizmayı biliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve öncü kuvvetler eğer gidip de onları oyalayabilse, ikinci hücumu yapacak olan ikinci büyük ordu arkadan gelebilecek. Ama onların oksidasyon statüsünü kullanmasına engel olmayı başarıyor virüs, mikrop. Onda da akıl var. Ve ikinci kuvvet, asıl büyük ordu gelemiyor. Zaman yetersizliği sebebiyle. Şimdi tıp alemi büyük bir buluşun içerisinde gayretle çalışıyorlar. Neye çalışıyorlar? O oksidasyonu kullanmaya mani olucu enzimi dezaktif hale getirecek, aktiviteden mahrum bırakacak olan bir sistem tespit edilmiş. Onun geliştirilmesi söz konusu. O zaman oksidasyonu kullanması mümkün olacak öncü kuvvetlerin. Düşmana atak yaptığı zaman onunla savaşana kadar asıl büyük ordu, yani immün sistemin asıl gücü ortaya çıkıp mutlaka düşmanı yok edecek. Ve A kanseri türü, B kanseri türü, bilmem hangi hastalık bu statü altında önlenecek. Vücudumuzun koruyucuları hazır. Ama onun düşmanları onların koruyucu sistemini nasıl yok edeceklerini biliyorlar. Nano alemde santimetrenin milyonda birinden daha küçük alemde bu varlıklar arasında son derece akli hüviyette mantıklı savaşlar vücuda geliyor. Akılcı savaşlar. Herkes, her varlık düşmanını biliyor. Onunla nasıl çarpışacağını biliyor. Ve hepsinde şuur var. Ne diyorsunuz? Doktor olup da ateist olanlara sesleniyorum. Ne diyorsunuz? Bir cevabınız var mı? Eğer varsa bizim www.mihir.com'a bir bildirin, karşılaşalım. Hala inanmayacak mısınız? Ne kadar garip bir yapı sevgili kardeşlerim. Sırf ateist olmaları sebebiyle insanın maymundan geldiği tezini ispatlamaya çalışıyorlar. Allah'a ve Kur'an'a karşı çıkmak için. İyi ama her seferinde şimdiye kadar yenildiniz. Hala bitmeyecek mi bu iddialar? Sınıflanma müessesesinde maymunlar da kendi aralarında birçok türlere ayrılıyorlar, birçok sınıfları var. Ama kalın çizgilerle baktığımız zaman bütün maymunların ayakları el hüviyetinde. Beyinler arasında bir mukayese yapıyoruz. İnsanın vücuduna göre beyninin oranı, şempanzenin vücuduna göre beyninin oranının 5 katı fazla. En yakın varlık şempanze ise ve insanın beyni, kendi vücuduna oranla beyni, o şempanzenin vücuduna oranla beyninin 5 katıysa, bu mantık alır mı
insanın şempanzeden oluştuğunu, şempanzenin boyu insanoğlunun üçte biri kadarsa, insanoğlunun ayakları ayaksa, şempanzenin ayakları else, şempanzeler konuşamıyorsa kendilerine dallarla örtebilecekleri bir yuva bile yapamıyorlarsa, neden bahsediyoruz acaba? Onlar, madem ki biz onlardan sonra geldik, onlar bizden milyonlarca sene evvel, milyarlarca sene evvel dünyaya gelmişlerdi, yaşıyorlardı. O zaman bizden çok daha evvelki devrelerde yaşadıklarına göre o devrelerin bilgi birikiminin sahibi olmalıydılar. İlk insan bunların hepsini başardı. Ama maymun türlerinin bunca türünün arkasından şempanze de bunlardan hiçbirini başaramıyor. Arkasında başka bir kuvvet yok mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar eziyet ne diye edersiniz kendinize? Suları ne diye yukarıya akıtmaya çalışırsınız? Sevgili ateist kardeşlerim, bir takım din adamlarının da onlarla aynı fikirde olduğunu görmek gerçekten çok yürek yaralayıcı bir durum. Allah'a karşı savaş vermek. Ne uğruna? Her seferinde yeniliyorsunuz. Söylediğiniz her şeyin aksi ispat ediliyor. Ve her şeyin bir yaratıcı olmaksızın kendi kendisine oluştuğu iddiasının hala sahibisiniz. Peki, yani bir ilim utancı yok mu sizde? Sırf Allah'a karşı çıkmak için bu kadar inat, neye dayalı zannediyorsunuz? Arkanızda şeytan var, farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu sınıflama dizaynına baktığımız zaman maymuna kadar gelen bir dizi oluşumun mevcut olduğunu Kur'an zaten ifade ediyor. Bütün canlıları sudan yarattık diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki sudan karaya sıçramış hayat, karada da hayat oluşmuş ve maymuna kadar gelmiş. Ama onu söyleyen Allah Teala insanın topraktan yaratıldığını söylüyor. Ve maymunların kemik yapısıyla insan arasında çok büyük farklılıklar söz konusu. Hülasa, sınıflanma statüsüne baktığımız zaman insan benzeri mahlukların da maymunlar olarak en çok göründüğünü görüyoruz. Ama insanı oluşturmaları mümkün görünmüyor. En basit statüde de aksini iddia edemeyecekleri bir dizayn söz konusu. Her ne kadar maymunlar cehennemi gibi falan filmler yapılıyorsa da ilim açısından ateistler de biliyorlar ki bunun bir değeri yok. Ve bir takım hayali şeylerle insanları buna inandırmaya çalışıyorlar ve okullarımızda bilgi olarak öğretiliyor. Ama Darwinizm her gün biraz daha inandırıcı olmaktan uzaklaşıyor. Bu ilim fukaralarının
ulaşabildikleri yere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Genetik kodlar artık Darwin nazariyesini sıfırlamıştır. İddia hiçbir açıdan geçerliliğini koruyamamıştır. Olay bitmiştir. Kur'an karşısındaki bütün iddialar sıfıra ulaşmıştır. İlim orada, Kur'an'ın içinde. Sevgili kardeşlerim, mikro aleme baktığımız zaman bu söylediğimiz dizaynın daha ötesinde elektronlar var, karşıt elektronlar var ve atom yapısı var. Her şey hidrojen atomlarından oluşmuş. Bir hidrojen atomu 3675 tane elektronla 3676 tane karşıt elektronun oluşan bir çekirdeği nükleusu, adı proton, bir de onun çevresinde dönen elektrik bir yörüngede dönen bir elektronu kapsıyor. 3676. elektron. 3676 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron bir hidrojen atomunu oluşturuyor ve bütün elementler hidrojen atomlarının birleşmesiyle oluşmuş. Atom yapısındayız. Kendi kendine 3675 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron vücuda gelecek. Elektronlar da kendi kendine vücuda gelecek. Karşıt elektronlar da birisi bu alemi temsil ediyor, birisi gayb alemini temsil ediyor. Bir grup, ikinci grup. Ve de bunlardan her 3676 tanesi bir hidrojen atomunu oluşturuyor. Ve mikro alemi makro alemle karşılaştırdığımız zaman aynı müesseseyi görüyoruz. Bütün güneş sistemlerinde bir merkezi çekim gücü, bir de yörüngede dönen gezegenler var. Bütün yörüngeler eliptik. Ve mikro alemdeki esas neyse, merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen sistem neyse, aynı sistem güneş sistemlerinde de mevcut. En çok 7 tane yörünge oluşabiliyor ve aynı kudret eli mikro alemi de makro alemi de yaratmış. Bir gün Allah-u Teala size kainatı gösterirse, kainatın bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldığını göreceksiniz. İlim sahipleri, sizlere sesleniyorum. Karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdığını biliyor muydunuz? Karşıt elektronların elektron ağırlığının yarısı kadar devir sayısına ve yarısı kadar karşıt ağırlığa, negatif ağırlığa sahip olduğunu biliyor muydunuz? Hem bilmiyorsunuz hem de inkar ediyorsunuz. Ama ispat ettiğimiz zaman da susup kalıyorsunuz. Bir çift foton olayında, adına siz çift foton olayı diyorsunuz. Aslında çift foton olayı falan diye bir şey yok. Bir fotonun, bir gama fotonunun bir elektrondan ve bir karşıt elektrondan oluşan, birisi eksi ağırlığı, birisi artı ağırlığı temsil eden, ikisinin de ağırlığı birbirine eşit olduğu için sıfır ağırlıkta görünen ama bir kurşun duvara vurdurduğunuz zaman veya bir aynaya ortaya bir elektron çıkıyor, bir de onun tam zıttında hareket eden
ayrılış enerjisi sebebiyle parlayan, görünen, ondan sonra da gözden kaybolan, artık tespit edilemeyen bir karşıtı var. Elektronun ağırlığı belli. Bütün fotonların ağırlığının sıfır olduğu da kesin. Ve bir foton parçalandığı zaman bir elektron çıkıyor ortaya. Hangi istikamete gidiyorsa onun tam zıttı istikamette bir nesne bir parlıyor ve yoluna devam ettiğini de görüyorsunuz. Ondan sonra kaybediyorsunuz çünkü bu aleme ait değil. Karşıt elektron. Eğer fotonun ağırlığı sıfırsa, elektronun bir artı ağırlığı varsa, bu artı ağırlığı sıfır yapabilecek olan faktör sadece aynı seviyede bir karşıt ağırlıktır, negatif ağırlıktır. Bütün karşıt elektronlar negatif ağırlık taşır ve bu bizim tarafımızdan ispat edildi. Öyleyse ilim adına her şeyi bize Allah-u Teala öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsini vermiş. Künnes ve künnes kanunlarından bahsediyor. Vela uksumu bil künnes el cevarül künnes diyor. O merkezi çekim gücüne ve onun etrafında cebelan edene, eliptik yörüngede dönene kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kainatın sırlarının hepsi orada. Hadi gelin beraber araştıralım. Neden Allah'a yaklaşmak yerine karşı çıkmak gereğini duyuyorsunuz? İlminiz ne kadar ki? Size karşı elektronlar negatif ağırlık taşıyor dediğimiz zaman hepiniz inkar ettiniz. Ama buna cevap veremiyorsunuz. Var mı içinizde cevap verebilecek birisi? Şu nükleer fizikte en üstün olduğunu iddia eden kimse gelsin de bir konuşalım. Gidiyoruz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne. Diyoruz ki karşıt elektronlar negatif ağırlık taşırlar. Şiddetle itiraz ediyorlar bize. Matematik olarak ispat ediyoruz adamlara. O zaman cevap verecek söz bulamıyorlar. Ve diyorlar ki hayır biz bunu yayınlayamayız. Siz gidin bir Amerikan dergisinde bunu yayınlatabilirsiniz. Biz oradan bu tarafa alırız. Şu aşağılık duygusuna bakın sevgili kardeşlerim. Bir karşıt elektronun negatif ağırlık taşıdığını, negatif ağırlığının ve devir sayısının elektronun yarısı kadar olduğunu Allah-u Teala bize öğretiyor. Biz de herkese bunu ispat ediyoruz matematik olarak ve dünyadaki ilim dünyası, alimler grubu sırf Kur'an-ı Kerim bunları bize öğrettiği için, Allah öğrettiği için bize karşı çıkıyorlar. Her yerde aynı korkunç netice. Yahu diyoruz ki kardeşim siz matematikten anlamıyor musunuz? Bundan asırlarca evvel el-cabir matematiğe negatif değerleri sokamasaydı, matematik de Kur'an gerçeğinden geri kalmış, Kur'an gerçeğinin dışında kalmış bir zavallı topal müsvetilim müsvetesi olmakta devam edecekti. Ama el-cabir matematiğe negatif değerleri koydurmayı başardı asırlarca önce. Biz 15 yıldan beri uğraşırız nükleer fiziğin içine negatif değerleri katabilmek için. Herkes itiraz eder. Diyoruz ki bana söyleyin bakalım. Bir gama fotonun ağırlığı nedir? Sıfır değil midir? Cevap evet. Aksi iddia edilemez ki tespit edilmiş durumda. Kimse aksini iddia edemez. Peki o gama fotonu bir kurşun duvara vurdurulunca ayrılan nesnenin elektron olduğu tespit edilmiş mi? Tespit edilebilen kesin. Elektronun ağırlığı var mı? Var. Peki onun zıttında başka bir varlığında tam tersi istikamette ayrıldığı kesin değil mi? O da kesin. Elektronun ağırlığı pozitifse, pozitif ağırlığı varsa, bunun sıfır olabilmesi için aynı değerde negatif ağırlığın mutlaka o fotonun içinde mevcut olması lazım.
Yoksa Lavoisier kanunu şişti. Hiçbir şey yoktan var olmaz. Var olan hiçbir şey de yok olmaz. Ama sıfır ağırlıklı bir foton bölünüyor. Ortaya pozitif ağırlıklı bir elektron çıkıyor. Bunun sıfıra mücbir olabilmesi ancak ikincisinin aynı miktarda negatif ağırlığın sahibi olmasıyla mümkün. Başka bir iddiada kimse bulunamaz bu dünya üzerinde. Sonuç mu? Sonuç. İşte sizin ilminiz bu. Bundan asırlarca önce El Cabir'e ne kadar itiraz etmişlerse bugün de bize o kadar itiraz ediliyor. Ama yolu yok. Bunu kabul etmek mecburiyetindesiniz sevgili alimler. Sevgili ütopik alimler. Sevgili Allah'ı inkar eden alimler. Ne kadar zavallı olduğunuzu öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama çok geç olacak. Şimdi hepinize sesleniyorum. Adres www.mihir.com. İddia. Bir karşıt elektronun ağırlığı, elektron ağırlığının yarısı kadardır. Ve elektronun yarım devri kadar döner. Saniyedeki devir sayısı elektron devir sayısının yarısı kadardır. Ve ağırlığı negatiftir. Aksi iddiada bundan varsa buyurun. Öyleyse sınıflandırmaya dikkat edin. Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İzlenebilirlik ilkesinin gereği olarak karşıt elektronlar elektron ağırlığının yarısı kadar değer taşıyor. Eşit değer taşısalardı hiçbir şeyi tartamazdınız bu dünyada. Ve her şey foton olurdu. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın, sevgili ateist kardeşlerim, hayatınızın en büyük hatasını işlemektesiniz. Bir inat uğruna sırf Allah'a inanmıyoruz iddialarıyla kendinizi tüketiyorsunuz. Elinizde sizi haklı kılabilecek olan hiçbir sebebe de sahip değilsiniz. Sadece iddia ediyorsunuz. Ve iddiaların her birisini teker teker çürütüyoruz. Ve vazgeçmiyorsunuz inadınızdan. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Ya bizim sevgili nükleer fizik ve nükleer kimya alimleri, şu dünyada sizin sözünüz geçiyor. Ama söylediklerimize cevap da veremiyorsunuz. Bir iddia sahibi var mı içinizde, bir cesaret sahibi insan gelsin bize bunun aksini ispat edebilsin? Bu hakikatleri bilmediğiniz için bir gama fotonunun ayrışımına, elektron ve karşıt elektronun ayrılmasına siz çift foton olayı diyorsunuz. Hayır, çift foton yok. Fotonun parçalanması var. Elektron ve karşıt elektronuna ayrışması var. İkincinin, yani karşıt elektronun bu aleme ait olmadığı da kesin. Çünkü izleyemiyorsunuz. Yok oluyor. Bu konudaki bu iddiayı çürütebilecek olan bir dahi var mı içinizde? Biz dahi değiliz. Bunların hepsini Allah'tan öğrendik. Hiçbir bilginin de sahibi değiliz. Biz bir atom mühendisi falan değiliz. Biz bir iktisatçıyız. Sadece Allah'ın bize öğrettiğini biliriz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. İşte karşımdasınız. Hadi bakalım. Hodri meydan. Bir bilgi sahibiyseniz, bu söylediklerimizi çürütebilecek olan bir imkanın sahibiyseniz, bütün dünyaya sesleniyorum. Hepinizi bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sınıflandırmasına dikkat edin. Bir Allah'ın dostları vardır. Sınıflandırmanın birinci bölümü, bir de düşmanları vardır.

Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşad ve mürşit. Bu kelimelerin kökü rüşttür. Rüşt bir yetkinin ifadesini taşır. Bir olgunluk müessesesinin adıdır. Mürşit, rüşte erdiren, rüşte sebebiyet veren kişidir. İrşad, aydınlanma, aklanma, Allah yolunda yücelme, yükselme konularının temin edildiği bir zemini ifade eder. Mürşid, irşad eden kişidir. Allah yolunda bilgi sahibi kılan, aynı zamanda manevi tekamülünü de kişinin gerçekleştiren, yani iç dünyasında o kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlamasını, muhtevasını alan bir değişim. Nefs tezkiyesi, bir insanın nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolduğu noktayı işaret eder. Bu, irşadın yarısıdır. Nefs tasfiyesi ise, nefsin kalbinin kişinin daimi zikre ulaşmasıyla %100 nurlarla dolmasını ifade eder. İşte ulaşılması lazım gelen hedef budur. Allah-u Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiiyet farzdır. Bu rüştün başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de

temel başlangıcı ifade eder. Çünkü dileyen kişi aslında Allah Teala'dan mürşidini dileyendir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin irşad olabilmesi bir mürşide mutlaka tabi olmasını gerektirir. Tabiyet yok. Kişi irşad olmak istiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Hiç kimse tabi olmadıkça irşad olamaz. Neden olmaz? Çünkü ancak kişi tabi olduğu takdirde o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onları Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün irşat müessesesi mutlaka bir mürşide ihtiyaç gösterir. O mürşidin de mürşidi Allah'tır. İrşat makamı Allah ile direkt ilişkiye geçebilen bir muhteva taşır. Bir kişinin irşat makamına tayin edilebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sonra mürşidine tabi olması lazım. Bu tabiyetle beraber ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. 7-8 aylık bir devre içinde. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Sonra bu kişiyi zikrini arttıracak. Ve fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Sonra kişi daimi zikre ulaşacak. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. Yani tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe edecektir. Sonra da iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınacaktır. İşte böyle bir insan mürşit olmuştur. İrşada memur ve mezun kılınan kişi mürşittir. Görevi irşad etmektir. İrşad etmek görevi kişinin Allah'ın yardımı olmaksızın başarabileceği bir işlev değildir. Çünkü öyle bir kişiden el almak gerekiyor ki oradan el alana cereyan geçsin. Cereyanın geçmesi asıldır. Cereyanın geçişi ilk defa Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaşmasıyla başlamıştır. Bildiğiniz gibi her sene yaklaşık bir ay süreyle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem mağaraya çekinirdi. Hira Dağı'ndaki mağaraya ve orada bir ay kalırdı. Yalnız kuru ekmek ve su bulundururdu yanında. Başka hiçbir yiyecek bulundurmazdı. Ondan da pek az yerdi. İşte böyle bir çıkışında Cebrail Aleyhisselam bembeyaz elbiselerle indi ve ona göründü. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hepinizin bildiği gibi okuması yazması yoktu. O ümmiydi. Ümmi Nebi Resul'dü. Ümmi okuma yazma bilmeyen Nebi Peygamber Resul Risaletin sahibi Resul. Ne yazık ki insanlar Resul kelimesiyle Nebi kelimesini hep birbirine karıştırmışlardır.
ters mana verilmiştir bunlara. Nebileri mesela kendilerine kitap verilmeyen peygamberler, Resulleri de kendilerine kitap verilen peygamberler olarak tarif etmiştir bizim eski alimlerimiz. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e hiç uymayan bir tariftir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Resuller hepsi peygamber değildir. Bütün peygamberler mutlaka resuldür. Yani bütün nebiler mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bir kısmı veli resuldür, bir kısmı nebi resuldür. Nübüvvet müessesesi yani peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz rahmetli olduğu zaman, rahmeti Rahman'a kavuştuğu zaman son nebinin, son peygamberin aramızdan ayrıldığını biliyoruz. Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur. Ve Allah'ın Resulüdür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir elbette aynı zamanda Resul'dü. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Hiçbir nebi gelmemiştir ki o aynı zamanda da Resul olmasın. İki kavram bütün nebiler için birlikte geçerlidir. Ama bütün Resuller nebi değildir. Sadece peygamber olan Resuller için nübüvvet söz konusudur. Peygamber olmayan Resuller için velayet söz konusudur. Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız. Öyleyse bütün kavimlere Allah Teala mutlaka Resul gönderiyor. Aynı zamanda hiçbir kavmi Resulsüz bırakmadığını söylüyor Allah Teala. Bütün zaman devrelerinde, bütün kavimlerde mutlaka onların lisanıyla konuşan bir Resul mevcuttur İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resuller var olacaktır kıyamete kadar. Bir Resul öldüğü zaman Allah Teala mutlaka onun yerine yeni bir Resulü tayin eder. Hiçbir kavim, hiçbir devrede Resulsüz kalmaz. Bu gerçeklerden hareket ettiğimiz zaman irşad sahibi olanların, gerçek irşadın en üstün sahiplerinin nebiler olduğunu görüyoruz. Yani nebi resuller. Bundan sonraki kademe veli resullerdir. Bundan sonraki kademe resul olmayan velilerdir. Veli Allah dostu demek. Evliya da veliler demek, dostlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizlere her fırsatta sizlerle sohbet etmek imkanını veriyor.
İşte irşat ve mürşit konusunda gene birlikteyiz. Mürşit kimdir? İrşad edendir. Mürşit kimdir? Rüşte erdirendir. Daha başka bir ifadeyle, rüşte ulaştırmaya vesile olandır. Asıl sahip Allah'tır. İrşadın gerçek sahibi Allah'tır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman, ulalibap olduğu zaman onun özelliği artık Allah ile direkt olarak konuşabilme yetkisinin kendisine verilmesidir. Bu kişi mürşit mi olmuştur? Hayır, olmamıştır. Ulalibap makamı mürşitlik makamı değildir. Ama Allah ile konuşabilme yeteneğine sahip olmuştur kişi. Kalp gözü açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini kalbinin gözüyle görebilir. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp kulağıyla.

Böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O ehli hükümdür. Ehli hikmettir. Yani bir hüküm vermesi gerektiği zaman Allah'a sorarak hüküm vereceği için ehli hükümdür. Hem de hikmet ehlidir. Normal standartların ötesinden bir şeyleri Allah-u Teala ona ulaştırırsa, o da başkalarına ulaştırır. Hikmetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın irşat makamına ulaşabilmesi, bütün insanlar gibi bir seyir takip eder. Bu kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemeyen hiç kimse Allah'ın rahmetine ve fazlına, Allah'ın fazlına kavuşamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala ona yardıma başlar. Her şey o dilekle başlar. Allah Teala onun kalbine mürşit ihtiyacını yerleştirir. Bir mürşide tabi olmak ihtiyacını duyar kişi. Bunun için hacet namazını kılacaktır gecenin birinden sonra kalkacaktır, boy abdesti alacaktır ve hacet namazını kılacaktır. Mürşidini soracaktır Allah'tan.

Allah Teala ona mutlaka, eğer gerçekten kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse, mutlaka mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın kendisine mutlaka mürşidini göstereceği bir zemini oluşturur. Ve kişi bunun için hacet namazını kılacaktır. Ve Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşat müessesesi kişinin manevi kemalidir, olgunlaşmasıdır. Biliyorsunuz ki İslam 7 safa ve 4 teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. Bu müessese hacet namazı kıldığında kişiyi mürşidine götürür. Mürşidi gösterir Allah Teala. Kişi ulaşır, tabi olur. Tabiyet 2. safhadır. İrşad olmanın 1. safhası tabiyettir. Tabiyetle irşat başlar. Tabiyetten evvel irşat mevzesi yoktur. Tabiyetten evvel kişi kendi kendine ne kadar ilim öğrenebilirse onu öğrenebilir. Tabiyetten evvel kişide manevi bir tekamül söz konusu olmaz. Tabiyetle beraber Allah'ın cereyanı mürşitten müride geçer. Mürit Allah'a ulaşmayı murad eden demektir. Mürşit de o kişiyi o hedefe götüren, ulaştıran kişidir. İrşad eden. Rüşt kişinin olgunlaşmasının ismidir. Kişi zikir yapmaya başlar, mürşidine tabiyetten sonra Allah'ın katından gelen rahmet nurlarından %2'si o kişinin kalbine daha mürşidine tabi olmadan evvel girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Böyle o kişi zikir yaparsa onun kalbine %2 rahmet nurunu gönderir Allah-u Teala. Bu mürşide tabiyetten evvelki bir keyfiyettir. Tabiyetten sonra artık %7'lik nurlar gelecektir. Adım adım %1, %2, %3 derken %7 fazıl isimli nurlar o kişinin zikriyle Allah'ın katından gelir. Kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır ve Allah Teala o kişinin kalbine mürşidine tabiye sırasında en başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermiştir. Artık o kişi muhafaza altındadır. Hem de kalbine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Kalbe yazılan iman kelimesi son derece önemli bir keyfiyeti ifade eder. Çünkü kişinin kalbine iman kelimesi yazıldığı zaman bu bir çekim alanıdır, cazibe merkezidir. Allah'ın katından kişi zikrettiği zaman inen rahmetle faz ve rahmetle salavat. Fazıllar beraberinde evvela salavat nurları beraberlerinde evvela fazılları getirirler. Evvela %2 rahmet nuru girer kişinin kalbine. Sonra da fazıllar girmeye başlar. %2 rahmet nurunun ötesinden artık %7'lik rakamlarla
konu devam edecektir. Birinci %7 fazıl o kişinin ruhuna girip yerleştiği zaman mürşidine tabiyet sırasında o kişinin vücudundan ayrılarak mürşidin sahip olduğu dergaha, hangi dergahtaysa, hangi dergahın sahibi ise o mürşid, onun dergahına ruhu otomatik olarak ulaşır ve oradaki onarlık irşad olma yolunda olan ruhların arasına karışır. Ruhlar 7 tane gök katını aşacaklardır. 7 gök katından sonra 7. katta 7 tane alem geçeceklerdir. Ondan sonra Settin Mintaha'ya ulaşacaklardır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Ruhun bu yolculuğu Allah'ın zatında yok olmaya kadar götürür kişiyi. Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın zatında fani olmaktır bu. Allah'ın katında tekrar oradan ayrılan ruhlar Allah'ın katındaki tahtlarda, altın tahtlarda yerleştirilir. Orada kalırlar, boşluktaki arşı tutan melekler tarafından tutulan tahtlarda otururlar ve de huzur namazının 7 safhasına da iştirak ederler. Günde 7 vakit namaz kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşad, bir kişinin Allah'a doğru yola çıkmasıyla başlayan bir müessesidir. Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'ın mürşidini gösterir, gider tabi olur. 14. basamakta kişi mürşidine tabi olur. Tabi olunca Allah'tan mürşidini sorduysa, Allah'tan Allah'a ulaşmayı denemişse, Allah'tan mürşidini sormuş ve Allah ona mürşidini göstermişse, mutlaka bu tabiyette o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli yükselme başlar. Evvela birinci kata kadar çıkabilen ruh, sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına yükselecektir. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Bu bir manevi tekamüldür. Kemal derecelerinde yükselmedir. Ve neticede kişinin ruhu zikir hücrelerinde gerekli zikri tamamladıktan sonra ancak Allah'ın zatına ulaşır. Bu bir son mudur? Hayır. Bu ruhun gerçek sahibine Allah'ın ruhu olduğu için onun sahibi olan Allah'a teslimidir. Bir insan eğer yaşadığı süreç içerisinde ruhunu Allah'a teslim etmezse öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları o ruhu Allah'ın zatına ulaştırırlar. Yani Allah'ın ruhu her halükarda Allah'ın zatına mutlaka döner. Bu dönüşün muhtevasında ya ölüm söz konusudur, kişi ölünce ruh o fizik vücut için bir beraberliği artık oluşturamaz. Fizik vücut ölmüştür, bir görüntü haline ulaşmıştır. Ve de fizik vücut o ruh için içinden geçirebilen bir görüntüdür sadece. Ve böyle olan ruhu
Azrail aleyhisselam ve onun beraberindeki melekler Allah'a ulaştırılır. Ruh için geliş Allah'tır, dönüş Allah'adır. Allah ruhundan üfürür kişiye doğar doğmaz. Bütün insanlar doğdukları zaman bir ruhun sahibi değildir. Ama Allah onlara ruhundan üfürür. وَنَفَاهِهِ مِنْ رُوْهِهِ diyor Allah Teala. Ben onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor. Sevgili kardeşlerim, ruhun teslimi bir son değildir. Ruhun teslimi herkese Allah'ın karşılıksız olarak verdiği bir nimettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Böyle dediği için Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Peki bu bir son mudur? Hayır, değildir. Bu ruhun, onun gerçek sahibi olan Allah'a teslimidir. Herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala söz vermiştir. Bana ulaşmayı dileyin yeter diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Sizi üçüncü kat cennetime nail edeceğim. Nefs tezkiyesini gerçekleştirip dünya mutluluğunun yarısını da size yaşatmayı garanti ediyorum diyor. Bu zikrinizi bozmazsanız, günde 3 saatlik yaklaşık bir zikir, sizi bir ömür boyu bu mutlulukta tutarım diyor. Dünya mutluluğunun yarısını size yaşatırım. Öldüğünüz zaman da kıyametten sonra 3. kat cennete girersiniz. Ama Allah'ın yolu burada bitmiyor. Allah Teala fizik vücudunun teslimini de üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuşu gerektirir. Bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi için günde 18 saatlik bir zikri gerçekleştirmesi gerekir. Yani 3 saatlik zikir 6 kat artacaktır ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. Zaten bu kişi 6 saat falan uyuyacaksa uyanık olduğu bütün devrelerde zikrini daim edecektir. Ama kişi eğer yastığını kulağına göre ayarlar da kıbleyi sağ olarak yatarsa ve sağ dönük olarak uyursa, kulaklarında, sağ kulağında kalbinin atışlarını hissedecektir. Onun için sağa dönerek yatmak, kıbleyi sağ almak İslam'da usuldür. Ve de kulaklar yastığın üzerindeyken kalbin atışlarını net olarak hissederler. Kalp Allah diye atar. Çift eceyle devamlı Allah kelimesini tekrarıyla atar. Ve kişi eğer bu tempoya paralel olarak dilini de kımıldatmadan iç sesiyle Allah kelimesini tekrar ediyorsa, bir gün kendisini uyandığında iç dünyasında Allah kelimesini tekrar ederken bulacaktır. İşte o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ne olur? Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dünya mutluluğunun bir kısmını yaşayabilir gene. Fizik vücudun tesliminde nefsin kalbi %80 nurlarla doludur. Mutluluk da o kadardır.
Ama kişi ne zaman ki bu kulağını oraya dayayıp da zikrini devam ettirip sabahleyin uyandığı zaman kalbinin atışlarını duyuyorsa, içindeki sesin Allah Allah Allah diye tekrar ettiğini duyuyorsa, işte o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu kişi ulul elbab makamının sahibidir. Mutlaka kalp gözü açılır. Mutlaka kalp kulağı açılır. Allah ile konuşma faslı başlar. Allah Teala o kişiyi bununla mükafatlandırır. Ve bu kişi daimi zikre ulaştı diye mürşit mi olmuştur? Hayır, olmamıştır. Sadece daimi zikre ulaşmıştır. Ama kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Bundan sonrası var mı? Evet, var. Bu kişiyi Allah Teala bir gün tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbe-i nasuha davet edince o kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren kişi muhlis olur. Ama mürşit olamaz. Mürşit olabilmesi için Allah Teala onun günahlarını evvela örter, sonra sevaba çevirir ve ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap eder. İşte bu kişi irşat makamının sahibi olmuştur, mürşit olmuştur. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olduğu müjdesini verir. O kişi Allah'la her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Her zaman sorar, her zaman Allah Teala cevabını mutlaka verir. Peki, Ulul Elbab makamının ötesinde makam var mı? Bu işte tövbe-i nasuha davet edildiği zaman İhlas makamı var. Kişi muhlis olur. Peki iradesini Allah'a teslim ettiği zaman ne olur? Salihlerden olur. Salihlerin gideceği yer adın cennetleridir. Cennetlerin en üstünü. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki mürşit olmak İrşat makamını Allah Teala ve Takatas Hazretleri tarafından tayin edilmek bir insan için bu dünyadaki en büyük mazhariyettir. Normal standartlardaki bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah kişiyi irşat makamına tayin eder. Bu kişinin bu istikamette bir problemi olması söz konusu değildir. Çünkü her şeyi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah Teala onun her sualine mutlaka cevap verecek midir? Lütfederse verir. Ama her zaman verdiği de bir vakadır. Ama bu Allah'ın lütfu keremindendir. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım bir güzellik var mı? Evet. Bütün insanlar Allah'ın indinde güzellikleri yaşamak yetkisinin imkanının sahibidirler. Bu saydığımız basamakları Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan bir çıkış noktasından itibaren
bir şeye tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması, yedi tane gök katını aşması, Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradenin teslimi ayrı ayrı safhaları gösterir. Ama kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmişse, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınır. Başın üzerine de kendi ruhu getirilir. Böylece nurları artan bir kişi olur. Başın üzerine salah nuru Allah-u Teala tarafından getirilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi irşat makamlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz? Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler. Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden,
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine açık delil mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu
Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman onlar sözlerini nakz ediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağ tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa! Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim.
ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra zinet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular. Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu, muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme.

zat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: Azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakka hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler, fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım.

0: Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk. Veya, fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin? Dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki, böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa, artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa, o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç getiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hastası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa, ben ancak ona tabi olurum. Bu, Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler.
1: Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu, sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kâfirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi.
0: Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu.
1: Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kâfirlere ateşin azabı vardır. Ey âmenû olanlar! Kâfir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir.
0: İşte böyle ve muhakkak ki Allah kâfirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz harp etmekten, karşı gelmekten artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah müminlerle beraberdir.
1: Ey âmenû olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır, dediler. Ve onlar, Allah'ım, şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap, senin indindense, o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir, demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

0: Kaatu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah bir aradayız. Bir defa daha belirtmekte yarar görüyoruz ki, Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılması işidir. Biz Kur'an tefsirinden bunu anlıyoruz. Ve Kur'an'ın ruhu da Allah'ın bildiği, onun öğretisiyle gerçekleşen bir olaydır. Bu sebeple Kur'an'ın ruhunun anlatılması söz konusu olacağı için Kur'an tefsiri diyoruz biz bu öğretiye. Ancak Allah'ın öğrettiği kişi, ruhu Allah'tan öğrenen kişi bu tefsiri yapabilir. Öyleyse 207. ayet-i kerimesiyle Şuara suresinin 207. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ağna anhum ma kânu yumette'ûn. Ma ana anhum, onlara fayda vermez. Ma şey kâni oldular, yumette'ûne, metalandırılırlar. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez.

Onlara fayda vermez. Onları müstahni kılmaz.

Metalandırdıkları şeyler dünya malları. Dünyada Allah-u Teala onlara yiyecek vermiştir, giyecek vermiştir, eşler vermiştir, çocuklar vermiştir. Bu verdiği, Allah-u Teala'nın verdiği şeyler onları metalandırmasıdır. Ama onların geleceği için, dünya mutluluğu için ve cennet mutluluğu için Allah'ın bu verdikleri şeyler onlara bir gani olma müessesesi, her şeyden müstahni olma müessesesi sağlamaz. Onları kurtaramaz. Onları evvela huzursuzluktan müstahni kılamaz. Sıkıntıdan müstahni kılamaz. Nefs tezkiyesi yapmayan bir insan ömrü boyunca hep huzursuzluğu, sıkıntıyı yaşayacaktır. Öyleyse nefs tezkiyesi gerçekleştirmesi lazım gelen bir müessesidir. Sıkıntıdan, huzursuzluktan ve cehennemden insanları koruyacak olan ama hepsinin temelinde, kökeninde Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi vardır. Allah'a yönelmek müessesesi, Allah'a münib olmak, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a münib olmak, Allah'a mülaki olmayı dilemek demek. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dünya malıyla metalandırılan insanlar hiçbir zaman dünya malıyla mutluluğa eremezler. Dünya saadetinin başlangıcı ve yarısı da cennet saadetinin ilk üç katı hepsi Allah'a ulaşma dileği üzerine kişiye adeta bedava verilir Allah-u Teala tarafından. Ve Şuara suresinin 208. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ehlekna min karyetin illa leha munzirun. Ve ma ehlekna biz ve biz helak etmedik. Min karyetin kasabalardan veya bir kasabayı illa'den başka olmaksızın olmadıkça leha onun ona münzirun hiçbir kasabayı

ona nesiller göndermedikçe helak etmedik buyuruyor Allah Teala. Aslında min kariyetin kasabalardan biz helak etmedik. Münzürün nezirler göndermedikçe nezirler olmadıkça yani aslında göndermedikçe

Onu nedirler? Göndermedikçe, nezirler olmadıkça.

İlk kasabayı. Nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe yani. Helak etmedik. Burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Hiçbir kasabayı diyor. Yani bir kasabada bile mutlaka bir nezir bulunuyor. En küçük insan toplulukların bulunduğu her yerde mutlaka nezir var. Nezirler olmadıkça hiçbir kasabayı helak etmedik diyor Allah Teala. İse Resuller ülkeler için aynı dili konuşan büyük insan toplulukları için. Ama nezirler bir kasabaya dahi bir nezir gönderiyor Allah Teala. O kasabadan bir nezir söz konusu ve Allah'ın o kasabayı helak etmesi için bir sebep bu. Resuller için Allah Teala biz kariyelere Resul göndeririz demiyor. Ümmetlere kelimesini kullanıyor. Ümmetler dediğimiz zaman milleti kastediyor Allah Teala. Aynı dili konuşan insanlar topluluğu. Çünkü buyuruyor ki İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir ülke olmamıştır ki biz ona onların dilleriyle konuşan bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse oradaki muhtevada bunu görüyoruz. Biz bütün kavimlere Resul gönderdik diyor Allah Teala. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde. Kavim veya ümmet kavramı veya millet kavramı Resuller için kullanılıyor ama nezirler için kariye dahi geçerli.

Ve 209. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Zikra. Ema künna zalimin. Zikra, hatırla, zikret. Ema künna, ve biz olmadık, zalimin. Zalimler, zulmedenler, zalimine, zalimin. Zalimler, zulmedenler. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık diyor Allah-u Teala. Ayet 210. Ve ma tenezzelet bihiş şeyatîn. Şeyatinu ve ma tenezzelet ve indirmedi bihi onu eşşeyatinu şeyatinu şeytanlar ve onu Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Yani Allah Teala onu Kur'an'ı biz indirdik diyor. Cin ve şeytanlar gök katlarında kulak hırsızlığı yaparak bazı bilgiler edinip kahinlere bildiriyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy de cin ve şeytanların indirdiğini söylüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cin ve şeytanların gök katlarından kulak hırsızlığı yapmaları engellendiği bildiriliyor. Bu surenin ve Kur'an'ı şeytanlar indirmedi ayeti kerimesinin şeytanların indirmediği konusu Hicr suresinin 17. ayeti kerimesinde de Allah Teala tarafından açıklanıyor. Diyor ki Allah Teala ve hafizna ha min kulli şeytanin racim. Ve biz onu kovulmuş şeytanın veya şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Kovulmuş şeytanların hepsinden, kulli hepsinden. Şeytanın bütün şeytan türünde olanlardan muhafaza ettik diyor. Kovulmuş şeytan, iblis. Şeytanlar, onun takımından olan, onun tayfasından olan bütün şeytanlar. Bütün taşlanmış, kovulmuş, rejim edilmiş olan şeytanların hepsinden muhafaza ettik diyor Allah-u Teala. Hicr 18. İlla men istera kassem a fe etba'uhu şihabin mübin. Ancak kim duyma yani kulak hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Allah Teala burada Kur'an'ı cinlerin ve şeytanların indirmediğini, Allah'ın indirdiğini ve bunun Kur'an-ı Kerim'in indirildiği zaman şeytanlardan ve cinlerden kim kulak hırsızlığı yapmaya kalkarsa o zaman onu açıkça bir yakıcı ateş parçası, şihab, apaçık bir şihab takip etti, kovaladı diyor Allah-u Teala. Hani bu muhafaza altında hiçbir zaman şeytanlardan bir şey gelmesi söz konusu değil.
Kur'an'ın dizaynına, Allah'ı bırakıp şeytanlarla işbirliği edenler, o cinlerden ve şeytanlardan bilgiler alıyorlardı. Ve bu insanlar şeytanla işbirliği yapan, büyü yapan, hüddam yapan insanlardı. O bilgilerin alınmasıyla Kur'an arasında bir bağıntı kurmak tabiatıyla mümkün değil. Ve Şuara Suresi 211. ayet-i kerime وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَتِعُونَ وَمَا يَنْبَغِي ve yakışmaz lehum onlara ve ma yestetiune ve muktedir olamazlar, güçleri yetmez. Ve onlara yakışmaz ve bu, yani Kur'an-ı Kerim'i cinlerin, şeytanların indirmeleri onlara yaraşmaz, yakışmaz. Onların harcı değildir. Onlar bunu beceremezler. Öyle bir şeye müsaade etmeyiz diyor Allah Teala. Ve onlar buna muktedir olamazlar. Güçleri buna yetmez diyor Allah Teala. Yani Kur'an'ın, Allah Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği mukaddes kitapların ve resullerine, velilerine yazdırdığı kitapların şeytan tarafından indirilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu değildir. Ve Allah-u Teala kitaplarını daima muhafaza altında gönderir. Onun için hep o ifade vardır. Allah'ın izniyle indirilmedikçe hiçbir Resul'e, hiç kimseye bir ayet inmez diyor Allah-u Teala. Onun için Allah-u Teala bir kitap indirirse, ayet indirirse, Allah'ın izniyle indirilmiştir diye mutlaka bir notu olur orada, bu Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi. Ayet 212. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehum anis sem'i le ma'zulun. İnnehum, muhakkak ki onlar, anis sem'i işitmekten le, gerçekten kesinlikle kesin olarak, ma'zulun, azledilmiş olanlar, uzak tutulmuş, men edilmiş olanlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten, yani işitmekten, neyi işitmekten? Vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Azledilmiş olanlardır diyor Allah Teala. Yani men edilmiş. Onlara mani olunmuş olanlardır buyuruyor Allah-u Teala.

213 Bismillahirrahmanirrahim. Fela ted'u me Allahi ilahen ahara. Fe tekune minel muazzebin. Fe artık öyleyse la ted'u, dua etme me Allahi, Allah ile beraber ilahen ilah ahara diğer. Fe öyleyse o takdirde tekune sen olursun minel muazzebin, azap edenlerler, azap edilenlerden. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah ile beraber diğer bir ilaha da dua etmiş olsaydı azap edilenlerden olurdu diyor Allah Teala. Elbette böyle bir şey olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsında bütün alemlere sesleniyor Allah Teala. Bizden başka ilah yoktur, başka bir ilah olmayacaktır diye. Ve kim böyle yaparsa o azap edilenlerden olur diyor. Acaba Allah Teala burada ne demek istiyor? Peygamber Efendimiz Hasan'ın başka bir ilah tapması mümkün mü? Mümkün değil. Acaba ne demek istiyor Allah Teala o zaman? Allah Teala şunu demek istiyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler buyuruyor Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani sakın hevana tabi olma. Nefsinin afetlerine tabi olma. Eğer öyle yaparsan azap edilenlerden olursun diyor Allah Teala. Burada Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani Allah'ı dinlemeyip hevalarına tabi olanları görüyor musun diyor. Biz onları ilim üzere dalalette bırakırız. Biliyorsunuz ki dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Onun için azap edilenlerden olursun diyor Allah Teala. Ve söylüyor, onların görme, basar isimli görme

Ve enzir aşiret kel akrebin ve enzir ve uyar aşirete senin aşiretini akrabalar topluluğunu el akrebin en yakın ve en yakının olan aşiretini uyar. Aşiretin senin yakın olan senin aşiretin senin kısımların akrabaların senin içinde bulunduğun topluluk. Ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vah fed cenaha ke li menit tebe ake minel mu'minin. Vahfet cenaheke kanatlarını indir, kanatlarını ger. Limen kimselere ittebaake sana tabi oldular. Minel müminin müminlerden. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden yani böylece Allah'a ulaşmayı dileyip de tek fırkayı oluşturan mümin olanlardan kim sana tabi olmuşsa onlara kanatlarını ger. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu minval üzere. Şimdi Adem Aleyhisselam'a secde gününü hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Şimdi ona can verdim ve ona ruhumdan şimdi üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin diyor Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı gösterip ve bütün melekler derhal secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a ama iblis secde etmiyor. Allah Teala da neden secde etmiyorsun? Seni emrime rağmen Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ya iblis diyor. İblis de diyor ki beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Balçıktan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala da buyuruyor ki seni huzurumdan kovuyorum ve sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben Adem oğullarının sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Hepsinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakim üzerine sana ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat hakkı verirsen, pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Ne yapıyormuş? Sırat-ı müstakimin üzerine çıkıyormuş. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime girmelerine engel oluyormuş. Allah Teala da diyor ki kim sana gelip tabi olursa onların üzerinde sen bir muhafızsın. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu her tabi olanın başının üzerinde mutlaka Allah'ın bir

nimet olarak yer alıyor. Onların üzerine diyor Allah-u Teala, Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o zaman onların kalbinin içine iman yazılır diyor. Kalbinin içine iman yazılır. Ve kitabe fi kulubihimül Kur'an'ı. İmanı. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Şimdi böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu önden arkaya doğru uzanan bir hüviyette, eğer kanatların da girerse sağdan sola olan kesimi de kontrol altına almış oluyor. Bütün devirlerde devrin imamının ruhu bütün tabi olanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar için bir muhafızdır. Kişi başının üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu andan itibaren Hafiz ismini alır. Yani muhafaza altında olan kişi. İşte Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey, yani cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için. Evvap olan ruhunu Allah'a ulaştırıp bir sığınak olan, meyap olan Allah'ın zatında ruhu yok olmuş olanlar, evvap adını alıyor onlar. Meyaba sığınmış olanlar, sığınağa sığınmış olanlar. Bir de diğer kesim var. Hafiz diyor Allah Teala onlara. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiş, muhafaza altına alınmış kişi. Bu önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Bir de kanatlarını germesi halinde dört taraftan da o kişiyi kontrol altına almış oluyor. Ayet 216. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in asav ke fe kul inni beri'un mimma ta'melun. Fe fakat o takdirde in şayet eğer asav ke sana asi oldular, isyan ettiler. Fe o takdirde o zaman kul de söyle. İnni muhakkak ki ben beriyun beriyim, uzakım. Mimma yani minma, mimma şeyden ta'melun yapıyorsunuz. Eğer onlar sana asi olurlarsa, yani isyan ederlerse, o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Eğer onlar sana asi olurlarsa, yani isyan ederlerse, o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kanatlarını germesinden sonra isyan edenler ne zaman isyan edebilirler? Ne zaman ruhları Allah'a ulaşırsa Allah'ın onların üzerindeki muhtevası kalkıyor. Yani kişi vuslata ulaştıktan sonra, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştıktan sonra bu muhtevadan dönerse o zaman ne olur? Dönerse vuslata ulaştıktan sonra küfre tekrar döner. O zaman böyle insanlar olmuştur. Sahabenin arasında aslında sahabe gibi gerçekten el öpen,
Ama ondan sonra ulaştıktan sonra düşen münafıklar söz konusu olmuştur. Onlar münafıklar. Ve işte onlara sana asi olurlarsa onlar isyan edenler. Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Yaptıkları şey ne? Vuslata ulaştıktan sonra vuslattan düşmek. Böyle bir müessesede kişi daha güzele ulaşabilecek olan bir hüviyetteyken muhteva düşük oluyor. Allah'a tevekkül edebilse hiç düşmeden ruhundan sonra veçini de fizik vücudunda nefsini de iradesini Allah'a teslim edecek. Ama kişi vuslattan sonra kalbini küfre açıyor. Ve o zaman düşüyor. Her şey eski haline geri çevriliyor. Öyle olunca o kişiyi fıska düşürecek olan sebep neyse onların yaptıklarından uzak olduğunu söyle diyor ona, onlara. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevekkel alel azizir rahim. Et tevekkel ve tevekkül et. Güven alel azizi, aziz olana, yüce olana, Errahim'i rahmet nuru gönderen, rahim esmasıyla tecelli eden ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden, edene yani Allah'a tevekkül et, onu vekil et ve güven.

Dice, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tevekkül etmesi gerektiğini söylüyor. Allah'a tevekkül et, güven. Yani Allah'ı seni hedeflere götürmesinde vekil tayin et. O kendini düşeni yapsın demiş oluyor Allah Teala. Allah'ı vekil tayin et.

Allah-u Teala burada Rahim esmasıyla sende tecelli edene, seni Rahim esmasıyla tecelli ederek bütün gök katlarını aşırtan, ruhunu bana ulaştıran demiş oluyor Allah-u Teala. Bana tevekkül et ve bu tevekkülünü devam ettir. Bütün teslimlerin tamamlansın. Ellezî yerâke hîne tekûm. Ellezî ki o yerâke seni görür. Hîne o zaman, olduğu zaman tekûmu sen kıyam ediyorsun. Sen o, yani Allah, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Allah Teala her an herkesi görür. Allah Teala Şuara suresinin 219. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve tekal lübeke fis sacidin ve tekal lübeke ve senin dönmen fi içinde arasında es sacidin ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Secde edenlerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Ama o imam. İmam olduğu için namazın sonunda son duaların yapılması üzere cemaate dönmüş olması lazım. İşte secde edenler arasında, secde edenlerin içinde senin dönmeni de görür diyor Allah-u Teala. Yani onlara yüzünü döndürmeni, ellerini kaldırıp dua ederken onlara dönük olması lazım. Senin dönmeni de görür diyor Allah-u Teala. Bu

Burada Allah Teala'nın dönmekten muradı namazdan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye dönmesi hali. Namaz oluşmuş, tamamlanmış ve onlara dönüyor.

bütün namazlardan sonra bu asıldır. İmam mutlaka döner ve Allah-u Teala'nın bu ayette söylemiş olduğu hususu gerçekleştirir. Ama huzur namazında sadece imam dönmez, üç kişi döner. Arkasındaki iki kişi de döner onunla birlikte. Geriye dönen huzur namazında üç kişidir. Böylece Allah-u Teala eşitlik sağlamış olur huzur namazının arkasında kılanlar için. Neden? Çünkü namaz kılarken biri sağ taraftadır, biri sol taraftadır. Geriye döndüğü zaman, üçü birden döndürdükleri zaman eşitlik sağlanır. Artık soldaki imamın sağ tarafındadır. Sağdaki de sol tarafındadır. Bu dönüş bir Allah-u Teala'nın indinde bir eşitliğin sağlanmasıdır. Sağda olanla solda olan arasında farkın kalmamasını Allah-u Teala dizayn ettiği için. Huzur namazı Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan namazın adıdır. İndi ilahide günde 7 vakit namaz kılınması söz konusudur. Buraya göre bir ölçü ile söylüyoruz. Günde 7 defa sünnetleriyle, farzlarıyla kılınır. Sünnetlerde farzlar da ses olarak bizim anladığımız şekilde kulaklarla duyulmaz. Kalpten söylenir her şey. Söylendiği anda çok uzaklara kadar uzanan sıranın, onarlık sıralar bütün alanı kaplar. Çok uzaklara kadar namaz kılanların sırası devam eder. O sıranın başındakiler de sonundakiler de sünnetlerde de farzlarda da imamla aynı anda secde ve rüküye varırlar. Hepsi aynı anda secdeye, aynı anda rüküye, aynı anda kıyama kalkarlar. Ne kadar uzakta olursa olsun arka saflarda olanlar kalpteki sesi, kalpleri duyduğu için ses olsaydı belki de yanlarına onlara kadar ulaşamazdı. Zaten sünnetlerde ses çıkarmak da söz konusu değildir. O zaman hiç duyulmaz. Ama hepsi aynı anda duymaktadırlar. Hepsi aynı anda aynı işlevi yapmaktadırlar. Senin dönmeni deyince sen kıyam ettiğin zaman seni görür ve secdeden arasında senin dönmeni de. Huzur namazının muhtevasını kastediyor Allah-u Teala burada. Arkadakilerin dizaynını eşi tutmak üzere Allah-u Teala bunu yapıyor. 220 numaralı ayette Şuara suresinin Allah-u Teala buyuruyor İnnehu hüves semiül alim. O işitir ve İnnehu muhakkak ki o hüve. O es semiü semidir. En iyi işitendir. El alimu alimdir. En iyi bilendir. Muhakkak ki o Semidir, en iyi işitendir. Alimdir, en iyi bilendir.
Allah-u Teala muhakkak ki en iyi işitendir, en iyi bilendir. Semidir, alimdir.

221 numaralı ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hel ünebiukum ala men tenezzelü şeyatin. Hel mi ünebiukum, size haber vereyim mi? Ala men, kimseye, kimselere tenezzelü iner. Eşeyatini şeytanlar. Şeytanlar kimlere iner? Size haber vereyim mi diyor Allah Teala? Şeytanların kimlere indiğini size haber vereyim mi? Ayet 222. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzülü ala kulli effakin esim. Tenezzülü iner ala kulli, hepsine. Effakin, ağır, iftira edenler, yalan söyleyenler, esimin, günah işleyenler, günahkarlar. İftira eden, yalancı, günahkarların hepsine inerler. Effakin, ağır, iftira edenler. Yalancı günahkarlar, iftira eden yalancı günahkarların hepsine inerler. 223. Yülkûne sem'a ve ekseruhum kâzibûn. Yülkûne sem'a, kulak verirler, dinlerler. Ve ekseruhum, ve onların çoğu kâzibûn, yalancıdırlar. Onlar, yani bu yalancı ve günahkarlar, onlara, şeytanlara kulak verirler, dinlerler. Ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve şeytanlara kulak veren bu insanlar yalancılar olarak vasıflandırılıyor Allah-u Teala tarafından. 224 Şuara suresinin şuara kelimesi geçen ayeti. 224 Veş şuara'u yette bi'u humul gavun. Ve eş şuara'u şairler yette bi'uhum, onlara tabi olurlar. El gavun, azgınlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara, o şairlere sadece azgınlar tabi olurlar.

Eskiden şairler Mekke'de önemli bir yerin sahipleriydi. Şiirler söylerlerdi, müsabakalar yapılırdı şiirlerde. Ve müsabakada birincilik kazananın şiiri Mekke'deki o büyük Kabe'nin duvarına asılırdı. Ve onlar toplum tarafından ciddi şekilde beğenilen, övülen kişilerdi şairler. Bunun için Allah-u Teala o şairlerden bahsediyor, Allah'tan bahseden değil de şiir yazan, şiirlerde başarı kazananlar Allah'tan yana değiller. 225. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ennehum fi kulli va'din yehimun. Elem tera görmüyor musun, görmedin mi? Ennehum onların olduğunu. Fi kulli va'din bütün vadilerde yehimun. Şaşkın şaşkın dolaşıyorlar, hayal peşinde koşuyorlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Şaşkın şaşkın dolaşmak, hayal peşinde koşmak, yehimun. Ve 226. ayet kerime ve ennehum yekulune ma la yef'alun. Ve ennehum ve onların olduğunu muhakkak ki onlar yekulene diyorlar, söylüyorlar, söylerler. Ma şey la yef'alun, yapmıyorlar. Muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Bu insanlar aslında yapmadıkları şeyleri de söyleyebiliyorlar.

İllellezine 227. ayet-i kerime İllellezine amenü ve aminu salihate ve zekirullahi kesiran ve tesaru min ba'di mazulimu ve se ya'lemullezine zalemu eyye münkalebin yenkalibun. İllellezine onlar o kimseler hariç illa ellezine amenü amel olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihatı ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ve zekeru ve zikrettiler. Allah'ı kesiren çok. Ve tesaru ve yardım alanlar, yardım edilenler min badi ondan sonra zulümü, kendilerine zulüm yapıldılar. Ve se yalemu ve bilecekler ellezine o kimseler zalemu zulmettiler. Eyye hangi münkalebun döndürülen yer, dönüş yeri dönecekler. İnkalibun. İllellezine aminu ve aminu salihati onlar amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminu salihat yapanlar, nefsi ıslah edici ameller işleyenler ve zekirullahi kesira ve Allah'ı çok zikredenler ve tesaru min ba'di ma zulimu zulümlerinden sonra yardım alanlar, yardım edilenler, yani kendilerine zulüm yapıldıktan sonra yardım edilenler, Allah'tan yardım alanlar. Ve se ya'lemullezine onlar bilecekler. Zalemu zulmedenler. Eyye munkalibun yenkalibun. Hangi yere, dönüş yerine döndürüleceklerini bilecekler. Yani cehennemde hangi dönüş yerine ulaşacaklarını bilecekler. Burada cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor Allah Teala ve gitmeyecek olanlar da açık bir şekilde amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve nefsi ıslah edici ameller ve Allah'ı çok zikredenler. Kendilerine zulüm edildikten sonra yardım edilenler. Bunlar kurtulanlar ve zalimlerin de durumu gidecekleri yerin cehennem olması hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersini beraberce tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me az salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: بركاته.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz nefs tezkiyesi. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları bir fizik vücut, bir nefs ve bir de ruh ile yaratmış. Nefsimiz ve ruhumuz birbirinden çok farklı iki yapıyı temsil ediyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, 19 grup afet, nefsimizin afetleri. Ruhumuz da tekamülün zirvesinde yaratılmış. Ruhumuz tamamen hasletlerle donatılmış. Düşmanlık mı var nefsimizde? Ruhumuzda dostluk var. Nefret mi var nefsimizde? Ruhumuzda sevgi var. İsyan mı var nefsimizde? Ruhumuzda itaat var. Sabırsızlığın yerine sabır, bütün negatif faktörlerin yerine pozitif faktörler var ruhumuzun kalbinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlar eğer mutsuzsak, bunun arkasında sadece nefsimizin afetleri var. Şeytan, nefsimizin afetlerine tesir etmek için bütün gücüyle çalışır. Bir tek hedefi vardır, hepimizi mutsuz etmek. Gayreti hep bu istikamettedir. Bizim mutsuzluğumuz, bizim huzursuzluğumuz. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetleri sebebiyle biz insanlar neden mutsuz oluruz? Çünkü nefsimizin afetleri bizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder. Gene nefsimizin afetleri Allah neyi emretmişse onları da yapmamamızı ister. Şeytan da nefsimizin afetlerini bir vasıta olarak kullanmak suretiyle bizleri huzursuz etmeye çalışır. Çünkü bir günah işlersek, bir hata yaparsak, o zaman mutlaka Allah Teala bize azabı hissettirir her olayın arkasından. Ayrıca ruhumuzda nefsimizi huzursuz kılar. Her olayın arkasından bu mutlaka cereyan eder. Eğer Allah'ın emrettiği istikamette bir güzel fiil işlersek, birinin mutlu olmasına sebebiyet verirsek, o zaman da Allah bize huzur verir, mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi ferahlatır. Öyleyse bir tarafta yanlışlıklar, huzursuzluk, sıkıntı, keder, bir tarafta güzel davranışlar, sevince müteallik hususlar. Bir insan huzursuz olduğu zaman, nefsin afetlerine yenik düşüp de bir günah işledikten sonra huzursuzluğu mutlaka yaşar. Bir taraftan Allah'ın ona azabı söz konusudur. Her olaydan sonra mutlaka bu azap gerçekleşir. İnsanlar buna vicdan azabı derler. Öyleyse mutsuzluğumuzun veya mutluluğumuzun arkasında gene biz varız. Bizim nefsimize tabi olarak, nefsimizin afetlerine tabi olarak yaptığımız yanlış davranışların arkasından yaşadığımız huzursuzluk veya ruhumuza tabi olarak yaptığımız güzel davranışların başkalarını mutlu edecek davranışların ve ibadetlerimizin arkasından Allah Teala bize huzur verir, mutluluk verir. Nefs asla ibadet etmek istemez. Ruh ise ibadetin mutlaka yapılmasını ister. Bu sebeple iç dünyamızda iki düşman kardeş vardır. Bir arada yaşamak mecburiyetindedirler ve bizleri huzurlu veya huzursuz yapacak davranışlar bizim karar mekanizmamıza bağlıdır. Öyleyse ya doğruyu tercih ederiz ya da yanlışı tercih ederiz. İşte biz insanlar için doğrunun tercihi mutluluğumuzu, yanlışın tercihi mutsuzluğumuzu ifade eder. Peki, devamlı bir mutluluğu yaşamak mümkün müdür? Kesintisiz bir mutluluğu. Evet, yaşamak mümkündür. Nasıl? Nefsimizdeki bütün afetleri yok ederek, sıfırlayarak, nefsimizi de hasletlerden değil ama faziletlerden oluşan bir dizayna oturtarak. Faziletler, nefsimizle alakalı olan, nefsimizin afetlerini zikir vasıtasıyla yerine alacak olan güzelliklerdir. Hasletlerle faziletler aynı istikamette hedeflerin sahibidirler. Allah'ın bütün istediklerini mutlaka gerçekleştirmek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemezler. Ruhumuzdaki hasletler de böyledir. Nefsimize sonradan gelip yerleşecek olan fazıllar da böyledir. Ve kişiyi fazilet sahibi kılarlar. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne kadar gece kelimesi kullanmışsa o kadar da gündüz kelimesi kullanılıyor. Ne kadar nefs kullanmışsa o kadar ruh kullanıyor. Her şeyi muhteşem bir denge içerisinde yaratmış Yüce Rabbimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyaya geldiğimiz zaman dengeli bir standartta dünyaya getirdiniz. Nefsimizin kapkaranlık dünyasıyla ruhumuzun pırıl pırıl dünyası birbirine eşdeğer bir aydınlık ve karanlık dengesi oluştururlar. Kısaca nefsimizde ne kadar afet varsa ruhumuzda da o kadar haslet vardır. Allah-u Teala nefsimizin teskiye edilmesini ve tasfiye edilmesini emrediyor biz insanlara. Niçin? Mutluluğu yaşayabilelim diye. Şeytan sürekli olarak insanları Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye, emrettiği hususları da yapmamaya çağırır. Ve devamlı insanlara tesir etmeye çalışır. Bu dizayn içerisinde insanlar hataları işledikçe cezalandırılırlar, güzellikleri işledikçe mükafatlandırılırlar. Allah Teala nefs için diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Yani bütün insanların nefsleri ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır. Bunun yolu ise nefsin önce tezkiyesi, yani nefsin afetlerinin %50'den fazlasının yok edilmesi, sonra da tasfiyesi, nefsin afetlerinin bütünüyle yok edilmesi, yerlerine faziletlerin alması. Nefs tezkiyesinin yolu zikirdir. Şeytan Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın mutluluk mesajını yok etmek üzere harekete geçtiğinde 14 asırda başardığı bir husus var. Nefs tezkiyesini yok etmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan insanların nefs tezkiyesi yapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nerede kaldı ki nefslerini tasfiye edecekler? Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyor musunuz? O zaman nefsinizi önce tezkiye edeceksiniz, sonra da tasfiye edeceksiniz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Nefs tezkiyesi bizi Allah'ın güzelliklerine yaklaştıran bir müessesedir. Nefsimizdeki afetleri yok etmenin sadece bir tek yolu vardır. O nefs tezkiyesidir. Konumuz bugün, bu akşam nefs tezkiyesi. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, herkes değerlendirir. Bu basamakta insanlar birbirinden farklı davranışlar sergilerler. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emridir. İnsanların bir kısmı dilerler, bir kısmı dilemezler. Ama bir kısmı da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah yolundan men ederler. İşte bu men edenler Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Geri kalan insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Niçin? Allah'a ruhlarını ulaştırmak için. Bunların da çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı ancak Allah'a ulaşmayı dilerler. Nefs tezkiyesinin temelinde bu talep yatar. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'a ermiş bir evliyası olmayı dilemedikçe hiçbir zaman bu istikamette başarılı olamazlar. Her şey bu talebe bağlı sevgili kardeşlerim. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe daha üst noktaya ulaşamayız. Peki dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala derhal işitir, görür ve bilir. Ve derhal üzerimizde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli, irşat makamını tanımayan, onu alelade bir insan zanneden bizler için çok önemli neticeler açılır. Neticelere açılır. İrşat makamına o güne kadar herhangi bir insan olarak bakan bizler, o günden sonra onu kıymetli bir insan olarak değerlendiririz. Onun bizim için artık bir mürşit değeri oluşur. Onun söylediklerini işitiriz, yani manasına varmaya başlarız. Yetmez, onları kalbimize indirdiğimizde idrak etmeye de başlarız. İrşat makamının söylediklerinin manasını kendimize mal ederiz. İşte biz Allah'a ulaşmayı dilersek, gözümüz ve görme hassamız, kulağımız ve işitme hassamız, kalbimiz ve idrak hassamız açılır. Allah-u Teala kalbimize söylediklerimizi içimize sindirebilmemiz için, kendimize mal edebilmemiz için ihbat koyar. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren yeni bir hüviyete gireriz. Bu yeni hüviyette artık biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Allah rahim esmasıyla üzerimize tecelli etmiştir. Bu tecelli bizi irşat makamını gören, işiten ve bilen birisi haline sokmuştur. Ve sözlerini işiten ve idrak eden bir hüviyete sokmuştur. Ama irşat makamına ulaşıncaya kadar Allah-u Teala'nın bize ard arda yaptığı, ard arda verdiği ihsanlardan sadece birkaç tanesidir bunlar. Buraya kadar 7. basamağa ulaştık. 8. basamakta Allah-u Teala kalbimize ulaşır. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبَهُ buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız. Ulaşınca ne yapar? Kalbimizi Allah'a çevirir. Kaf suresinin 34. ayet-i kerimesi. Onlar kalpleri Allah'a dönük hale getirirler diyor Allah-u Teala. Allah'ın huzuruna kalpleri Allah'a dönük olarak gelirler. Bundan sonra Allah-u Teala göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Niçin? Allah'a teslim olmaları için. Gerçekten teslimler nefsin tezkiyesine ve tasfiyesine paralel olarak gerçekleşir. Nefs tezkiyesi varsa Allah'a teslim olabiliriz. Yoksa teslim hiçbir zaman gerçekleşmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece Allah'ın göğsünü yardı bizler. O noktada zikir yaparsak, ki burası 10. basamaktır. Allah'ın katından rahmetle fazl isminde iki tane nur gelir göğsümüze. Göğsümüzden o yarıktan geçerek kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsinizin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru girebilir. Fazıllar bu noktada içeriye giremezler. Ne zaman %2 rahmet birikimi tahakkuk ederse, bu nefsimizin kalbindeki nurların ilk yerleşimidir. Allah'ın rahim esmasının simgesi olarak gelirler. Miktarları %2'yi geçemez. Ama %2 nura ulaştığımız zaman, rahmet nuruna bir huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olmak önemli midir? Evet, önemlidir sevgili kardeşlerim. Çünkü huşu sahibi olduğumuz zaman mürşidimiz Allah'tan sormak yetkisinin sahibi oluyoruz. Ve soruyoruz Allah-u Teala'dan mürşidimizi. Allah-u Teala bize mutlaka mürşidimizi gösteriyor. Bu sebeple mürşid hayatımızın son derece önemli bir parçasıdır. Mürşid olmazsa nefs tezkiyesi yoktur, tasfiyesi de yoktur. Neden yoktur? Çünkü mürşid olmazsa tabiiyet gerçekleşmez. Tabiiyet gerçekleşmezse devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelerek bizim ruhumuza senin Allah'a ulaşma günün geldi, Allah'a geri dön emrini vermez. Nefsimizin kalbine Allah imanı yazmaz. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye başlangıçtaki İhsanları, 12 tane ihsanı aldıktan sonra mürşidine ulaşır. Ancak o zaman başının üzerine devrin imamı gelir ve onun ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasını temin eder bu emri vererek. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin layık olanın üzerine emrinden, Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor. Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere devrin imamının ruhu, o kişiye yevmü talakının geldiğini ihtar etmesi için diyor Allah-u Teala. Ve de ruhumuz bu sebeple ancak bu standartta vücudumuzu terk edebilir. Allah'a ulaşmak üzere, bu sebeple Allah'a ulaşmak üzere vücudumuzu terk edebilir. Yoksa ruh, dilediği anda vücudumuzu terk eder, tekrar vücudumuza döner. Bundan hiçbirimiz de haberdar olamayız. Öyleyse mürşide ulaşmak Allah-u Teala'nın bir farzıdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmak için vesileyi Allah'tan isteyin. İşte o vesileyi istememiz nefs tezkiyesi dediğimiz olayında başlamasını ifade eder. Baştan giren %2, kalbimize ulaşan %2 rahmet nuru bu konunun sadece başlangıcını, kapıdan girişi temin eder. Rahmet nurları hiçbir zaman bir insanı nefs tezkiyesine ve tasfiyesine ulaştıramaz. Ulaştıracak olanlar fazıllardır, kişiyi fazilet sahibi kılacak olan. Nitekim mürşidimize ulaştığımızda Allah-u Teala'dan aldığımız başka hediyeler var. O güne kadarki derecelerimiz 1'e 10 iken Allah-u Teala onları 1'e 100'e yükseltir. Ve Allah'a doğru ruhumuz bir yolculuk yapacaktır. Birinci kata kadar 1'e 100 alırız. İkinci kata ulaştığı zaman ruhumuz bu aldığımız derece 1'e karşı 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştığı zaman ruhumuz bu 1'e 10, 1'e 700'e yükselir. Yetmez. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman o güne kadar işlediğimiz bütün günahlarımızı örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları sevaba çevirsin. Sonra da onları mağfiret etsin. Sevaba çevirmek demek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki, o sevgisi sonsuz. Böyle bir dizaynda

Allah onların günahlarını seyyiatini hasenata çevirir diyor. Bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. Ve nefs tezkiyesinin temeli olan zikre başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Zikir, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek farz mıdır? Kesinlikle farzdır. Allah-u Teala diyor ki, وَاسْكُرِ اسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikir adı verilen bir müesseseyle ruhumuz Allah'a ulaşacak. İşte ruhumuzu Allah'a ulaştıran bu zikir müessesesi nefs tezkiyesi yoluyla bunu gerçekleştirir. Mürşidimize ulaştıktan sonra yaptığımız zikir, nefsimizin kalbindeki %2 rahmetin ötesinde, Allah'ın katından gelen rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı davet eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin yaptığı zikir, mutlaka bu zikir sırasında onun kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının ve rahmetinin ve salavatının gelmesini ifade eder. İşte zikir yapan bir kişinin zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsüne gelir, göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Allah onun kalbine iman kelimesini yazmıştır Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Bizim ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Kalbimize yazılan iman kelimesi bir manyetik alan içerir. Bu alanın çekim gücü fazıllara karşı duyarlıdır. Kalbimize gelen nurlardan fazıllar, iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak, kalbimizin duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Böylece %1, %2, %3 derken, %7 rahmet nuruna, %2 rahmet nurunun ötesinde, başlangıçtaki %2 rahmet nurunun ötesinde ilk %7 fazıl birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleşir. Bu ne ifade eder bilir misin sevgili kardeşlerim? Bu bizden ayrılmış olan Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhumuzu zemin kattan birinci kata kadar ulaştırır. O noktaya kadar ruhumuz ne oldu? Hangi mürşide tabi olduysak ki Allah göstermiştir mürşidimize, o mürşidi mutlaka severiz ve tabiyetimizle beraber ruhumuz onun dergahına ulaşır. Orada kısa bir zaman aralığı için kalan ruhumuz bir ön giriş yapar tasavvufa ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim ilmine, Allah'a yaklaşım standartlarına, ondan sonra oradan ayrılarak devrin imamının dergahına gelir, ana dergaha gelir. Ana dergah, sırat-ı müstakimin giriş kapısı olan, altın kapının sahibi olan dergahtır. Devrin imamının dergahıdır. İşte ruhu

oraya ulaşması, oradaki onarlık insan ruhları sıralamasında gelecekte ait olacağı yere göre bir yer tayin edilir ona ve sıralardan birisinde yerini alır. Onarlık sıralardan birisinde yerini alır. İşte sevgili kardeşlerim, her sabah kişinin zikriyle beraber ruhlar katları çıkmak için harekete geçerler ve önce zemin kattan birinci kata yükselirler. Birinci katta bir secde olayı vardır. Bu yükselme için nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi olması gerekir. Allah Teala Yusuf suresinin 53. ayet kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki: "Ema uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi." Ben ya Rabbi nefsimi teskiye edemem çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esması tecelli ettikleri hariç diyor. İşte Allah Teala bu rahim esmasıyla, tecellisiyle ilk %7'nin nur birikimini kalbimize ulaştırdığı zaman ruhumuz zemin kattan, ana dergâhtan daha ileri giden kardeşleriyle beraber, Allah'a doğru seyri sülükte bulunan diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar çıkar ama o orada kalacaktır. Diğerleri ikinci kata ve daha üst katlara yükseleceklerdir. Ne zaman bu kişinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşirse, ki bir süre sonra mutlaka gerçekleşecektir zikir devam ettiği sürece, nefsimizin kalbindeki fazıllar artış gösterir. Bir süre sonra nefsimizin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleşir. Bu ikinci gök katına çıkmamızı ifade eder. Nefsi levame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Fela uksumu min nefsi levameti." O levame nefse kasem ederim diyor. Yemin ederim diyor. Burada nefsimizi levme diyoruz, kınıyoruz. Çünkü nefsimiz bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işletebiliyor. Emrettiği şeyleri yapmamıza da mani oluyor. Şeytanın ona olan tesirleri sebebiyle. Kişi bu tesirin bitmesini, nefsinin emirlerine tabi olmamayı dilemesine rağmen bunu başaramıyor. Nefsini bu sebeple kınıyor. İkinci defa %7 nur birikimine ulaştığımız yer bu sebeple nefsi levvame, nefsimizi levmeden bir kişiyiz ama ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Oradaki suvarılma havuzlarına ulaşıyor ve suvarılmaya başlanıyor. Orada kalıyor ruhumuz, daha üst kata çıkamıyor. Sonra daha üst kata çıkacak olan bir durum alabilmesi için nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi oluşması lazım. Nefsi mülhime. Bu noktada kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَّقْوَاهَا قَدْ اَفْلَهَا مَنْ زَكَّهَا 8. ayet-i kerime. O kişiye diyor Allah Teala, Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefs tezkiyesi kişiyi mutlaka felaha ulaştırır. Nefsin tezkiyesi ise %51 nur birikimi ile mümkündür. %49 fazıl, %2 rahmet. Burada kişi üçüncü gök katına ulaşır kişinin ruhu. Üçüncü katta köşke benzeyen bir iki katlı mescidin
içerisinde secdeye girer. Bundan sonra zikrini arttıracaktır ve burası nefsi mülhimedir, Allah'tan ilham aldığı yerdir. Zikir artışı bir süre sonra, yani %7 daha nefsinin kalbindeki nurları arttırmayı tamamladığı, tamamlayacak seviyeye ulaştığı zaman, diğer ruhlarla beraber onun da ruhu ayrılır ikinci katta, üçüncü kattaki bu iki katlı mescitten. Mihenk menfezine ulaşır, oradan dikey bir yolculukla uçarak dördüncü gök katına ulaşır. Burası Beyt-el Makdes'in aslıdır. Kişinin daha çok zikretmesiyle Beyt-el Makdes'in aslıdır. Burası nefsi mutmainneyi ifade eder, dördüncü kat. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor Allah Teala. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde, bildiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalp mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiği şeyler onu tatmin etmektedir. Bu kişi daha fazla para kazansaydım mutlaka ben onu Allah'ın bana emretmediği yollarda harcarım diye Allah Teala bana daha fazlasını vermiyor. Ama bu paradan daha az para kazansaydım, o zaman da Allah'a isyan edebilirdim. Ben, Allah bana bunu vermişse, bu benim için optimal olan ücrettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim diyor kişi. Bu kişinin doyuma ulaşması halidir. Nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Sonra bu kişi daha çok zikrini arttıracaktır. Nefsinin kalbindeki fazıllar bir %7 daha, beşinci defa %7 daha artacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada kişi Allah'tan razı olur. Beşinci gök katına ulaşır ruhu. Daha çok zikrederse nefsinin kalbinde bir %7 daha fazıl birikimiyle mardiye makamının da mardiye kademesinde sahibi olur. Allah da ondan razı olur. İşte mutmainne, radiye ve mardiye Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde şöyle yer alıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiyeten, Allah'tan razı ol, mardiyeh, Allah'ın rızasını kazan. İrci'i ila rabbiki diyor, ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fetuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Fetuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. İşte beşinci gök katı radiye kademesidir. Altıncı gök katı mardiye kademesidir. Beşinci katta Beyt-el Haram'ın aslı vardır. Oraya yükselir ruh.
O bir nevi Haccül Ekber'dir. Çünkü bu altıncı gök katındaki, beşinci gök katındaki Beyt-ül Haram'ın aslının hacıdır. Sonra bu kişi zikrini daha da arttırıyor ve altıncı gök katına yükseliyor. Burası Sıbkatullah olma mahallidir. Nefsinin kalbinde altıncı defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %42 fazıl birikimi ve ruh altıncı gök katında. Sıbkatullah olma mahallinde bir buz kalıbına benzeyen bir nur devamlı nur saçıyor, ışık saçıyor etrafa. Ve oraya normal renklerde giren ruhlar o buz kalıbının beyaz, çok açık yeşil beyaz rengine bürünüyor. Yeşil beyaz bir renge bürünüyor derileri ve çatlıyor. Yavaş yavaş bu renk o kişi için bir yerleşme noktasına ulaşıyor ve bir süre sonra taraf bir tanesinin artık çatlamıyor yüzü, elleri. O kişiye hilat giydiriliyor ve tavandan yukarıya doğru yükselerek yedinci gök katına ulaşıyor. Artık yedinci katın ailesinden oluyor. Kişinin nefsinin kalbinde biriken nurlar %42 olmuştur. Bu kişinin yedinci gök katına ulaşıp da yedinci katta alemleri birer birer geçmeye başlaması söz konusu oluyor. Önce birinci alem kader hücreleri, sonra ikinci alem Ümmül Kitap, sonra üçüncü alem Kudret Denizi, sonra dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem Zikir Hücreleri. Kişi her birinde bir süre bekleyerek, oranın adabına uygun hareket ederek neticede Zikir Hücrelerine ulaşıyor. Orada her sabah devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti İsa bu zikir hücrelerine ulaşanlara onları bir hilal halinde karşılarına alarak onlara ders veriyor. Bu zikir hücrelerinde 2 metreden daha yüksek buz deniz anasına benzeyen şeffaf küreler içerisinde İnsan ruhları zikirlerini yapıyorlar. Ve bir gün bunlardan bir tanesi zikrini tamamlıyor. O oradan ayrılarak, uçarak İnd-i İlahi'ye ulaşıyor. İnd-i İlahi'nin en yüksek noktası Sitet-ül Münteha'dır. Sitet-ül Münteha'ya ulaşan insan ruhu oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası nefsin tezkiye olduğu yerdir. Nefsin kalbinde bu son %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %2'de rahmet birikimi daha evvel tecelli ettiği cihetle toplam %51 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu nokta nefs tezkiyesi noktasıdır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ فَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ
Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirir ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Dönüşü, ruhunun dönüşü Allah'adır. %51 fazıl birikimiyle, %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefs tezkiyesi burada tamamlanır. Nefs tezkiyesinin muhtevasına baktığımız zaman kişinin karanlıkla yaptığı mücadeleyi kazandığını görürüz. Nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle kaplıyken şimdi %50'den fazlası, %51'i 49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Yani şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık galip değildir, mağluptur. Bu nokta nefsimizi tezkiye ettiğimiz noktadır. Burada her şey bitmiyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın emri nefsin tasfiyesini de içeriyor. Bu daha sonraki bir devreyi ifade ediyor. İşte ne zaman bir insan nefs tezkiyesi yoluyla nefsinin kalbine %50'den fazla nur doldurmayı başarırsa, bu başardığı şey o kişinin nefsinin kalbinin çoğunun nurlarla kaplanmasıdır. Galibiyet artık Allah'ın nurlarındadır. Nefs tezkiyesi burada tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece nefs tezkiyesini değil, nefs tasfiyesine de ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın huzurunda bir araya getirdi. Bir defa daha bir Allah zikrini, bir Allah sohbetini yaşamak için. Bu akşamki konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Kur'an-ı Kerim'de üç yakinde geçiyor. Artık hepiniz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşur. Toplam 28 basamaktır. Vel Asr suresi bunun bütününü verir. Allah Teala buyuruyor Vel Asr suresinde, Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç. Ve amelü salihate, ve nefsi ıslah edici amelde bulunanlar da hariç. Ve tevasa bil hak, hakka ulaşıp, hakka ruhunu teslim edip, hakkı hak tavsiye edenler de hariç. Ve tevasa bil sabr, sabrı tavsiye edenler de hariç. Yani nefslerinin bütün afetlerini sabır afeti de dahil olmak üzere yok edenler, bu hedefe ulaştıktan sonra bunu tavsiye edenler de hariç. Bu 4 tane muhteva, amen olmak, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlamak, ruhu Allah'a teslim etmek ve fizik vücudu da nefsi de Allah'a teslim ederek neticeye ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 4 tane 7 basamak söz konusu. Amin olmak 3. basamaktan başlıyor. 7. basamağa kadar. Ulaşıyor. Aslında ilk 7 basamağın muhtevası bu. Ve nefsi ıslah edici amellerin başladığı yere kadar gelen 8. basamaktan başlayarak 14. basamağa kadar gelen 14. basamağın sonucunda ulaşılan durum. Birincisi ilk 7 basamağı temsil ediyor. 7. basamağın sonunda ulaşılan durum amene olmak. 3. basamakta amene olan kişi 7. basamağı da işaret ediyor. 3. basamağa ulaşan kişi
birkaç dakika içinde yedinci basamağa ulaşmıştır. Amin olmak bu sebeple yedinci basamağı temsil eder. Allah'ın verdiği diğer ihsanlarla beraber 14. basamakta kişi 10 ihsanlı mürşidine ulaşıp tabi olur. Ve nefsi ıslah edici ameller işlemek bundan sonraki olaydır. Bu olayların 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefsin ıslah edilmesi sebebiyle kişinin ruhu %51 nur birikimiyle nefste Allah'a ulaşır. Burası 3. 7 basamaktır. Ondan sonra da kişinin fizik vücudunu 25. basamakta, nefsini 27. basamakta ve iradesini 28. basamağın 5. kademesinde Allah'a teslim etmesiyle teslimler tamamlanır. Yani kişi sabrın da sahibi olur. Öyleyse 28 basamakta dizayn ettiğimiz bu muhtevada ilmel yakin nerede başlar, nerede biter? Aynel yakin nerede başlar, nerede biter? Hakkul yakin nerede başlar, nerede biter? Sevgili kardeşlerim, basamakların genel anlatım dizaynı içerisinde ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini beraberce tespit edelim. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz, herkes değerlendirir. Ama bu herkes Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Bizim görevimiz de insanları ikaz etmek ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini herkese söylemektir. Dileyen diler, dilemeyen dilemez. Ama biz söylemek mecburiyetinde olanız. Öyleyse herkese buradan diyoruz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa kıyametten sonra gideceğiniz yer cehennem olur, kendinize kıymış olursunuz. Sonsuz bir zaman parçasını Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehennemde geçirmiş olursunuz. Öyleyse ikinci basamakta Allah-u Teala olayları nasıl karşıladığımıza, olayları nasıl yaşadığımıza ve bu olaylarda nereye ulaştığımıza bakar. Eğer olayları pozitif değerlendiriyorsak, başkalarına zarar vermeyen bir insansak, yani pozitif tarafımız normal standartlarda ağırsa, kasti olarak insanlara kötülük etmiyorsak, Allah Teala bizi seçer. İkinci basamak seçim basamağıdır. Seçilmeyenler mutlaka kurtulamazlar. Seçilenlerden de üçüncü basamakta seçilenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar da kurtulamazlar. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. İşte üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını bize mülaki kılmayı, ilka etmeyi, ruhlarını bize ulaştırmayı, dünya hayatındakini ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların
Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, ilmin sahibi olmamak demek. Kimdir alim, ilim sahibi? Allah'ın ayetlerini bilendir. Allah'a göre Allah'ın ayetlerini bilen alimdir. Öyleyse Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte özellikle bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrettiğini bilmesine rağmen bunu dilemeyenler, ruhunu Allah'a ulaştırmak istemeyenler, bu insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinde kaybedenler, cehenneme gidecek olanlar, birinci ve ikinci basamaktakiler, onlar. İkinci basamaktaki seçilmek, kişiyi mutlaka alan cennetine götürmez. Cennete götürecek olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama sadece dileyenler seçilenlerdendir. Seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse o kişi üçüncü basamaktadır. İlmel yakine adım atmış olur. Allah-u Teala kimlere diyor? Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan birisidir. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan kişi Allah'ın ayetlerine yakin hasledendir. Yani Allah'ın ayetlerinden en azından gafil olmayan, haberdar olan biridir. İlmel yakinin başlangıcı burasıdır. İlim tahsil edilecek olan nokta burasıdır. Bu noktaya kadar bu kişiye kıraat edilmiştir. Bilgiler ulaştırılmaya ve onun kapalı olan kulaklarının açılması için, kapalı olan gözlerinin açılması için, kapalı olan kalbinin açılması için ona ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu noktaya kadar o kişiyi ilim sahibi yapabilmek için sarf edilen gayretin, bildirimin, verilen derslerin adına Allah kıraat diyor. Kıraatı dinleyenler baş gözleri, baş kulakları kör ve sağır olanlardır. Kalplerinde ekinnet bulunanlardır. Kalpleri fıkıh edemeyenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala ne buyuruyor İsra 44-45'te? Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman o ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla aranda Hicab-ı Mestur adlı bir perde vardır. Yani o insanların gözlerinde seninle onların arasında olan perde vardır. Sana bakarlar, seni görmezler. Sadece bakarlar anlamına kullanıyor Allah-u Teala. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler. Manasına varamazlar.
senin sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar buyuruyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanların gözleri, kulakları, kalpleri kapalı. Ve bunlara yapılan ilim kıraat. Bunlara verilmeye çalışılan ilim kıraat. Kıraat ilme giriştir. Ve işte bu ilmi algılayabilecek olanlar Allah Teala tarafından seçilenlerdir. Kıraatin manasına varabilecek olanlar seçilir. Buna rağmen bu manayı alabilecek olmasına rağmen kişilerin bir kısmının almaması da tabiidir. Çeşitli tesirlerle, özellikle şeytanın tesiriyle insanların Allah'ın ilmini almaktan sarf-ı nazar etmesi söz konusudur. Öyleyse Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dileyenin

neyi neler yapacağını, konunun nereye ulaşacağını açık bir şekilde ifade etmiş. Şura 13'te. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmaya yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse seçiliyor insanlar ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Artık ilim üzere olmuştur. İlmel-yakinin başlangıç noktasında. Bu kişi birkaç dakika içinde ilmel-yakinin içine girecektir. Çünkü derhal Allah-u Teala bu kişinin üzerinde bir tesir oluşturuyor. Baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Böylece bakan görmeyen gözler irşat makamını görmeye, seçmeye başlıyor. İşitmeyen kişi kulaklarındaki vakranın alınmasıyla manasına varmaya başlıyor hidayetçinin söylediklerinin. Ve bir adım ötede kişinin kalbindeki ekinnetin Allah-u Teala tarafından alınması ve yerine ifadın konulması var. Böylece kişi kendisine ilim verilenlerden oluyor. Kendisine ilim verilenlerden bir adım öteye geçiyor. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kendisine ilim verilendir. İlim verilmiştir. Kıraat, ilmin verilmesi olayıdır. Ama kıraat devam eder. Kişi ilim verilenlerden birisi hiçbir zaman olamaz. İlim verilmeyenler arasında kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler ilim verilenlerdir. Yani verilen ilmin algılanması söz konusu ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kişi yedinci basamağa, üçüncü basamağa geldikten en çok 5 dakika sonra ulaşır. Bütün bu işlemler bir anda arka arkaya gerçekleşir. Ve kişinin kaybettiği derecelerden daha fazla kazancı olur. Burası ilmel-yakin başlangıcıdır. Allah-u Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konmuştur diyor Allah-u Teala. Haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Kalpteki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Yedinci basamaktayız. Kişi kendisine ilim verilenlerden. Kalpteki ihbatla beraber kişinin ilmi algılaması söz konusu. Daha evvel kişi ilmi anlayamıyordu. Baş gözündeki hicab-ı mestire sebebiyle. Ama asıl kulaklarındaki vakra
ve kalbindeki ekinlet sebebiyle anlayamıyordu, engellerin hepsi mevcuttu. Allah'a ulaşması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kapıları Allah Teala birer birer açtı. Kişiyi idrak edecek seviyeye getirdi. İşte idrak 8. basamakta başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır, hidayeti koyar ve bu hidayetle o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. İlk 7 basamak bu olaydan evvel tamamlanmıştır. Kişinin kalbine Allah-u Teala ihbatı koyup da kişiyi Allah'ın indirdiklerini anlayabilme noktasına getirdiği zaman, idrak edebilme noktasına getirdiği zaman o kişinin muhtevası budur. Ve böylece kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kendisine ilim verilen bir insan artık ispatı vücut etmiştir. O kişi gören, işiten ve idrak etmeye başlayan birisidir artık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Buradan sonrası 8., 9., 10. basamaklar. Bunlar da hemen onun arkasından gelen ikinci merhaledir. Birkaç dakikada bunlar için Allah Teala sarf eder bir anda. O kişinin kalbine Allah ulaşır sünnetullah ile. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Birincisi 8. basamak, ikincisi 9. basamak. Ve Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. 10. basamak. Kişi daha çok algılamaya, daha çok idrak etmeye başlar. Allah Teala zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine rahmetin sızmasını sağlar. Artık kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katına gelen nurlar kişinin göğsünden geriye dönmüyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbini yarmış Allah Teala kişinin kalbinin içine nurların sızabilmesi için. Niçin girebilmesi için demiyoruz? Çünkü kalp mühürlü. Ve kişi ilmel yakin hudutlarının içinde yoluna devam ediyor. Henüz kendilerine ilim verilenler safında başlangıçtan itibaren kişinin yakin hasıl etmesine doğru bir yaklaşım var. Kişinin yaklaşımı bu standartların içinde. Böyle bir durumda Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği ihsanlar sekiz tane, yedi tane ihsan olmuş. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine nurlar sızmaya başlayacaktır. Rahmet nuru sızmaya başlayacaktır. 8. ihsanı Allah-u Teala'nın. O kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikiminde huşuya ulaşacaktır. 9. ihsanı. Ve o kişinin kalbinin içine giren bu nurlar sebebiyle kişinin hacet namazı kılıp
Allah'tan sormasıyla Allah ona mürşidini gösterecektir. 13. basamak. Kişinin Allah'a ulaşması dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidini görmesi, irşat makamı hakkında kesin bir bilginin sahibi olması, o kişinin ilme daha yakın olmasını oluşturuyor. Ve kişi mürşidine ulaşıp önünde bu aldığı 10 tane ihsanla diz çöküp tövbe ediyor. Kişinin aldığı ilim ilk iki basamak için kıraat iken, üçüncü basamaktan itibaren aldığı ilmin adı gene Kur'an-ı Kerim'in okunması, öğretilmesidir. Ama bunun adı tilavettir. Artık hayata gelen insanlara bir öğreti başlamıştır. Bu insanlar artık ölü değillerdir. Kulakları duyuyor. Yani Allah'ın söylediklerinin ifadesini insanlara aktaran Allah'ın hidayetçilerini kişi duymaya, idrak etmeye başlıyor ve onu bir hidayetçi olarak görmeye başlıyor. Hidayet çağının temel özelliği hidayetçilerin hidayetçi olarak kabul edilmeleridir. İşte böyle bir olgunun sonunda kişinin mürşidine ulaştığı bir nokta var ve tilavet devam ediyor. Ne olur? Kişi nefs tezkiyesine başlar. Ne olur? Kişi fizik vücudunu nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtarmaya, Allah'a kul etmeye başlar. Ne olur? Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir seviyede kişi ilmel yakinin nefs tezkiyesiyle alakalı olan bölümünü artık kucaklamıştır. Ruhu Allah'a doğru vücudundan ayrılarak yola çıkmıştır. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ve kişinin ilimdeki yakin müessesesi giderek güçlenecektir.

Bu 10 tane ihsan boyunca kişi İlmalyakin'in başlangıcındadır. İlimde yakin hasıl etmeye başlaması irşat makamını yani hidayetçiyi görmesi, işitmesi ve idrak etmesiyle oluşur. Bunlar oluştuğu andan itibaren artık kişi ilmel yakindedir. İlme yakin hasıl etmiştir. Ve tilavet safhasındadır. Mürşidine ulaştığı ana kadar bu ilmel yakinin birinci kademesini teşkil eder. Bu kademede ıslah mevcut değildir. İlmel yakinin ikinci safhası ıslahı ifade eder. Islahın başlayıp yarıya kadar ulaşması ilmel yakinin hedefine ulaştığını gösterir. Böylece kişi zikir yaparak nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Nefs tezkiyesi boyunca devamlı olarak kişinin Allah zikrine karşılık Allah Teala'nın gönderdiği nurlar o kişinin göğsünden kalbine ulaşır ve göğsünden kalbine ulaşan bu nurlar o kişinin nefsinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İlk %7 toplanma ruhun birinci kök katına ulaşması demektir. Nefsi emaredir kişi. İkinci defa %7 nur birikimi ıslahın ikinci defa gerçekleşmesini sağlar. Kişi nefsi levamededir yani nefsini levmeden birisi, nefsi emare, şerri emreden bir nefs kademesi. Bu noktanın sonunda nefsi emareye ulaştığı zaman kişi nefsin kalbindeki afetler %100 iken %98 iken %7 daha aşağı inmiştir. %98'e indiren nedir? Nefsin kalbine sızmış olan %2 nispetindeki rahmet nurları. Kişi ilmen yakinin muhtevasında üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Ruhu üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi ruhu dördüncü gök katında nefsi mutmainne. Nefs-i mülhime kişinin Allah'tan ilham aldığı nokta. Nefs-i mutmainne kişinin doyuma ulaştığı nokta. Allah'ın verdiklerini yeterli bulduğu, hırsından, para hırsından kurtulduğu nokta. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da ondan razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a yönelmiştir. On dördüncü basamakta fiziki hidayetin içine girmiştir. Artık o kişi için hidayet söz konusudur. Bu hidayet o kişiye bir şeyler sağlar. Kişi
ruhunu Allah'a ulaştırır. Şura 13'ü hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kimler, hangileri Allah'a yönelirlerse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala burada o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın kişinin ruhunu kendi zatına ulaştırmasıyla noktalanan bir olguyu ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 21. basamaktasınız. Sonra ruhunuz Allah'a sarılır. Yani Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa sığınır. Allah Teala ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra Allah

Bu noktada kişi hidayete ermiştir. Nefsinin kalbinde 7 tane gök katında %7 nur birikimiyle 2 de huşu daldığı, %2 rahmet nuruyla, kişi %2'si rahmet, %49'u fazl olmak üzere %51 nura dönüştürmüştür. Nefsinin kalbindeki %100 afeti %51 azaltmıştır. Şeytanın o kişinin üzerindeki hakimiyeti de %51 azalmıştır. Burası Vuslat Kademesi. İlmel Yakin Müessesesi buraya kadar geliyor. Bundan evvel bu noktaya kadar İlmel Yakin'in temelini teşkil eden lafız var. Kişi lafzın ilmini yapmış. Ama bundan sonra kitabın ruhu öğretilir. Bu ilmel yakini aşan bir müessesedir. Artık burada ilmin ötesine geçilmiştir. Fizik standartların ötesi, fiziği aşan bir olgu söz konusu. Fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu, beka makamında Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhu, zühd makamında Kur'an-ı Kerim'in üçüncü ruhu, muhsinler makamında Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhu anlatılır. Ve dördüncü ruhta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fena makamı da, beka makamı da, zühd makamı da, muhsinler makamı da evliyalık makamlarıdır. Evliyalık söz konusu olduğu için, ruha girildiği için ilmel yakin, ilim standartlarında, fizik standartlarındaki ilim bitmiştir. Artık onun ötesindedir kişi, ama hikmetin de sahibi olamamıştır. Aynel yakine kişi henüz ulaşamamıştır. İşte bu standartlar altındaki kişi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdedir. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ilmel yakini kapsar. Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ötesindeki hikmet aynel yakini kapsar. Öyleyse ilmel yakini fizik ilim ve fiziğin ötesi olarak değerlendirirsek 21. basamakta fizik bitmiştir. 22. basamaktan itibaren ilmel yakinin ruhu başlamıştır. Ruh İlmel yakinin üst mertebesidir. Ama ilim adını verdiğimiz nesne ruhu değil, lafzı içerdiği için ilmel yakini 22. basamakta, 21. basamakta Allah Teala bitiriyor. Öyleyse fena fillah makamı, beka billah makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun teslimi ilmel yakinin ötesidir. Ama kişi

aynel yakine henüz varamamıştır. İlmel yakinin ötesi, o kişiyi ilmel yakini aynel yakine bağlayan bir köprüde tutar. Köprünün bir tarafı ilmel yakindir, ikinci tarafı aynel yakindir. İşte bu köprünün her noktasında kişi ilimden irfana geçebilir. Bu köprünün her noktasında irfan söz konusu olabilir. İrfan söz konusu olduğu için, irfan da ilmin ötesi olduğu için buraya, bu dört basamağa, yani velayet kademelerinin başlangıçtaki dört tanesine ilmel yakini, ilmel yakin burada da devam eder diyemiyoruz. Bazıları için devam eder, bazıları için devam etmez. Kişinin kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığı yer artık onun irfan ehli olduğunu ifade eder. O kişi ilmi aşmıştır, irfan ehli olmuştur. Öyleyse ilmel yakinin burası mutlaka ötesidir. Ama henüz aynel yakine de kişi ulaşamamıştır. Ne zaman ki kişi fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaştırırsa, o zaman o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın yeni bir noktasına varmak olacaktır. Burası aynel yakindir. Kim daimi zikrin sahibi olursa, o fizik vücudunu Allah'a teslim etmenin ötesine geçmiştir. Nefsin teslim edilmesinin iki kademesinin birincisine ulaşmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştırırsa, o kişi ilmel yakinle aynel yakin arasındaki berzahı geçmiş sayılır. Eğer kalp gözü açıldıysa, ister fena makamında açılsın, ister beka makamında açılsın, ister züht makamında açılsın, ister muhsinler makamında açılsın, her birinde o kişi ilim ehli olmaktan çıkmış, irfan ehli olmuştur. Yeri tayin edilemediği için irfan kademeleri diyemiyoruz. Herkes de farklı bir noktada tecelli ettiği için irfanın muhtemel yerleri buralarıdır. Ama bunların hiçbirinde kişinin kalp gözü, kalp kulağı açılmamış da olabilir. Bundan sonra açılacak demektir. Ama buralarda açılabilir de, açılırsa kişi irfan ehli olur. Şimdi ötesine geçiyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, o kişi hikmet ehlidir. Ve o kişi zikir ehlidir. O kişi Allah'ın bir yeni hedefine ulaşmış durumdadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzele ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sizlere bu güzellikleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu noktaya daimi zikre ulaşan kişi niçin hikmet sahibidir? Hikmet sahibi olmak
ne demektir? Hikmet sahibi olan kişi yeni bir yakinin sahibi olmuştur. Bu yakinin adına aynel yakin denir. Yani gözlerin yakin hasıl etmesi, kalp gözüyle görmek. Kim daimi zikrin sahibi ise mutlaka kalp gözü açılır, mutlaka kalp kulağı açılır. Bu kişinin dört özelliği, daimi zikrin sahibi olması bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, nefsinin kalbi bir daha kararmamak üzere Allah'ın fazlıyla dolmuştur. Ve bir daha bu fazlıların boşalıp da o kişinin karanlıklara tekrar geri dönmesi ihtimali artık yoktur. Burada kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, üçüncü özelliği o kişinin kalp gözü açılmıştır. Dördüncü özelliği o kişinin kalp kulağı da açılmıştır. Kalp gözüyle kalp kulağı da mutlaka açıktır. Dört özellik, daimi zikir, afetlerden %100 kurtulma, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bu dört tane temel şart, o kişide üç tane de vasıf şartını oluşturur. O kişi ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür, ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Niçin ehli tezekkürdür? Allah ile her konuyu konuşabildiği için, müzakere edebildiği için, aynı zamanda daimi zikrin sahibi olduğu için. Tezekkür kelimesi zikir kelimesinden geliyor ama aynı zamanda müzakere etmek de aynı konunun içinde. Kişi ehli tezekkürdür. Allah'tan dilediği her şeyi sorar. Allah da lütfederse ona cevap verir. Sonra bu kişi ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Ve daimi zikrin sahibi olduğu için de devamlı derecat kazanacaktır. Yani hayır kazanacaktır. Kesinsiz bir hayırın sahibi olduğu için ehli hayır diyor Allah Teala, hayır sahibi diyor bu insana. Bu insan aynı zamanda ehli hikmettir, hikmet ehlidir. Kur'an'ın bütün ayetleri konusunda o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal bu konuda hüküm verebilmek imkanının, derhal hükmedebilme imkanının sahibi olan bir insandır. Zaten Allah Teala'dan o konuda da devamlı yardım alır. Ulul Elbab hikmetin, yani aynel yakinin birinci kademesidir. Göğün katları gösterilmez, zemin kattaki ana dergahın sırları gösterilir. Sonra kişi ihlas makamında gök katlarını görmeye başlar. 7 tane gök katını ihlas makamında görecektir kişi. 7. gök katın 7 alemini görecektir. Ve sesetil müntahada bu konu tamamlanacaktır. Sesetil müntahadan sonra Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Kişinin baş gözü, kalp gözü, ama burada bu makamda, ihlas makamında o kişi Allah'ı göremez. Burası aynel yakinin ikinci kademesidir. İkinci safhasıdır. 26 ve 27. basamaklar. Aynel yakin burada bitmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşan, nefsini de Allah'a teslim eden bir kişidir.
bu makam, ihlas makamı o kişinin nefsini Allah'a teslim ettiğinin kesin işaretini taşır. Nefs Allah'a teslim olmuştur. Kişi kendisine sitedimin ta gösterildiği zaman Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ve bu noktadan itibaren artık ihlas makamından salah makamına geçmiştir. Aynel yakın devam ediyor. Salah makamının birinci makamı tövbe-i nasuhtur. İkinci makamında Allah o kişinin günahlarını örter. İrşad makamına ulaştığı andan sonraki günahlarını örter. Üçüncü kademesinde o kişiye salah nurunu verir. Dördüncü kademesinde o kişinin örttüğü günahlarını mağfiret eder, yani sevaba çevirir. Ve kişi böylece irşada ulaşır. İrşada ulaştığı noktada aynel yakin tamamlanır. Salah makamının dördüncü mertebesi. Dördüncü kademesi salah makamındaki müzeyyen olmanın dördüncü mertebesi. Ve kişi iradesini Allah'a teslim etmek için hazırdır. İrade teslimi için Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Allah zaten onu bu maksatla oraya ulaştırmıştır. Allah onun iradesini kendi iradesine bağlar. Burası hakkül yakindir. Salah makamının 28. basamağın 4. mertebesinde aynel yakin tamamlanır. Ve hakkül yakin müessesesi kişinin talebi üzerine derhal gerçekleşir. Allah o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad yetkisi verir. Neden verir Allah-u Teala? Çünkü artık kişi iradesini Allah'ın iradesine bağlamıştır. Sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirebilir. Sadece Allah'ın emirlerini yapabilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala tarafından o kişi irşad göreviyle görevlendirilir. Bu Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Allah'ın Resulü değildir ama Allah'ın tayin ettiği bir mürşit hüviyetine girer. Buradan daha üstteki kademelerde Resuller vardır. Her kavimdeki onlar da hakkül yakin kademesindedirler. Daha ötede devrin imamı vardır. 7. ve son mertebesi salah makamının. Orada da hakkül yakin devam eder. İşte böylece Kur'an-ı Kerim'deki 3 kavramın 28 basamaktaki muhtevasını sizlere açıklama imkanını bize bahşettiği için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ve as-salavat. Aleyhim gâlin maktubi aleyhim ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz Allah'ın yolunda bir gayetin sahiplerisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala aslında bütün insanları mutluluğu yaşasınlar diye dünyaya getiriyor. Dünyada verilen bu gezegen yüz milyar galaksideki bir galaksinin yüz milyarda yüz milyar yıldızından bir tanesi. Bir sonsuzluk içinde yaşıyoruz. Allah Teala her şeyi yaratandır. Sevgili kardeşlerim, Allah için söz konusu olan şey, insana da verilen en çok sevdiğim mahlukunun mutluluğudur. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olmak Allah'ın ruhunu taşımak yetkisinin sahibi olmaktır. Allah Teala doğar doğmaz insana verilen bu mahlukun katının hepsine mutlaka ruhundan üfürür. Ve nefaha fihi min ruhi diyor. Biz onun yani Adem Aleyhisselam'ın içine biz demiyor. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücudun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu. Ruh bir yaratık değildir. Bizatihi Allah'ın ruhudur. Bir insan fizik vücut, nefs ve ruhtan oluşur. Hayvanların nefsleri ve fizik vücutları vardır. Onların ruhları yoktur. Cinler içinde, melekler içinde aynı şey söz konusudur. Ruh sadece Allah'ın insana has bir tecellisidir. Allah bütün insanlara onlar doğarken ruhundan mutlaka üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. İşte şu anda bizi nasıl görüyorsanız ruhumuz da aynı hüviyettedir. Hepiniz için aynı şey geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak Allah'ın temel emridir. Allah Teala hepinizi çok seviyor ve de sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır. Mutlu olmanın yarısı %51 mutluluk ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızla gerçekleşecektir. Bu ise dünyadaki en mutlu bir 7-8 aylık süreyi yaşamaktır. 7 tane gök katı. Ruhunuz hepsini birer birer aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah Teala iyiliğindedir. O her an aynı zamanda her yerdedir. İlmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Bizleri de kuşatmıştır. İster ki herkesin ruhu Allah'a mutlaka ulaşsın. Hayattayken ulaşsın. Ve o kişi dünya mutluluğunun en az yarısını yaşasın. İşte insanların bu hedefe gidebilmeleri, ulaşabilmeleri onların bir dileklerine bağlıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah Teala buyuruyor, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah'ı Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, yani kendisine, men kişiyi yünip. Yünip olmak, bir dileğin sahibi olmak demek. Yünip kelimesi bir istikamette kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi yünip adını alır. Enübi kelimesi, münibine kelimesi, münib kelimesi hep aynı kökten gelir. Kimdir münib olan kişi? Allah'a ruhunu dünya hayatındayken ulaştırmayı dileyen kişi. O müniptir.

Allah'a yönelmek bir dileği ifade eder. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Muradı insanları hidayete erdirmektir. Diyor ki, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Diyor ki, inne hüdallahi huvel hüda. İnne şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Ve işte o el hüda, hidayettir. Neyimiz ulaşır? Allah'ın üfürdüğü ve sonunda mutlaka Allah'a dönecek olan ruhumuz. Bir insan dünya hayatını yaşarken hidayete ermezse ruhunu Allah'a kendi iradesiyle ulaştırmayı deneyip ulaştıramazsa o zaman ruhu kendisindedir ve öldüğü zaman fizik vücut ruh için bir melce, bir sığınak olmak imkanını kaybeder. Sığınak olmak yeteneğini kaybeder. Ve sadece bir görüntüden ibaret olur ruh için fizik vücut. Ölümle beraber öyle bir değişiklik geçirir ki o artık fizik vücut için, o artık ruh için bir melce, bir sığınak, iltica edilecek, sığınılacak ve şekli alınacak bir varlık değildir. Ölümle beraber fizik vücut bu hüviyetini kaybeder ve ruh onun içine girip de onun şeklini alamaz. Bir görüntü haline almıştır sadece. İçinden geçer ama içine girip sığınamaz. Ruh için o fizik vücut artık bir görüntüdür. Sığınak olmak özelliğini kaybetmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'ın ruh, fizik, vücut ve neften oluşan üç ayrı faktörü bir araya toplayan bir hüviyet gösterdiler. Ruhumuz Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Ve biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a dönecektir. Ruhun Allah'a dönüşü iki ayrı şekilde gerçekleşebilir. Birisi ölümle dönüş. Ölen bir kişinin fizik vücudu ruha sığınak olmak vasfını ölümle birlikte fizik vücut kaybettiği için artık fizik vücut için ruh içinde barındırabileceği bir şey değildir. Ruh içinde fizik vücut
onun içine girip de onun şeklini alabileceği bir hüviyet taşımaz. Ruh, Allah'a ölümle birlikte mutlaka geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala emretmiş, irca-i ila Rabbi ki Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş, bir emirdir. Bu emrin mutlaka yerine getirilmesi icap eder. Allah-u Teala da bu muhtevayı mutlaka sağlayacağına dair söz vermiştir. İnsanlar başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindedirler. O zaman cemaat halinde yaşayan insanlar birbirinin haklarına riayet etmek mecburiyetindedirler. Herkesin yaşama hakkı vardır. İnsanın Allah-u Teala olan ilişkilerinin bu yaşamanın sonucunda bir hedefi söz konusudur. Bu cennettir. İşte en çok sevdiği mahluk insan Allah-u Teala'nın ve insan adı verilen bu mahlukun bir tek talebi, ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum talebi, onun cehennemden kurtulması için yeterli bir sebeptir Allah'a göre. Yeter ki kişi kalbinden bir dilekle Allah'a münaki olmayı dilesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlar sadece dileyeceğiz. Ya Rabbi, ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz. Ruhumu sana ulaştırır mısın? Bütün insanlar böyle bir dileğin sahibi olmak mecburiyetindeler. Ne olur? Bu dilek Allah-u Teala için mutlaka yerine getirilmesi gereken bir hüviyet taşır.

Ve o kişinin ruhunu böyle bir talepte bulundu diye sal. Bu sebeple sadece böyle bir niyeti, böyle bir talebi oldu diye Allah mutlaka kendisine ulaştırır.

Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara iyi davranın. Onları üzecek davranışlarda bulunmayın. Her gün anlaşmazlık içinde olan aileler bizimle konuşuyorlar. Hatalarını itiraf ediyorlar. Ve de biz onlara yapmaları lazım geleni söylüyoruz. Lazım gelen nedir? Bir ailede, ailedeki diğer fertlerin haklarına riayet etmek. Onların da yaşama hakları olduğunu bilmek. Herkesin kendi vazifesini, görevini en güzel şekilde yerine getirmeye çalışması yuvanın ahengini oluşturur. İnsanları seveceksiniz, sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bulunduğumuz yerde olsaydınız, siz de Allah'a hayran olurdunuz. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Bunlar Allah ile olan yakınlığın giderek arttığı bir bütünü ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak size neyi ifade ediyor? Allah için olmanın muradı başkaları için olmaktır. Başkaları için yaşamaktır. İnsanlar tek başlarına bir hiçtir. Herkes başkalarına muhtaçtır. Başkalarının hazırladığı elbiseyi giyiyorsunuz. Onların vücuda getirdiği yiyecek maddelerini yiyorsunuz. Herkes bir şeyler yapacaktır yaşamak için. Ve bu yaşantı onun hayatını en güzel boyutlarda yaşamasına sebebiyet vermelidir. Ne zaman insanlar başka insanların haklarına riayet ederse, bu konunun başlangıcını oluşturur. Manevi tekamülün başlangıcını oluşturur. Bu başlangıcın sonundaki durum o kişinin başkaları için yaşamasını ihata eder. Başkaları için yaşamak Allah'ın hedefi budur. Tamamen başkaları için yaşayan bir toplumu vücuda getirmek. İşte böyle bir toplum herkesin mutlu olduğu bir toplumdur. Neden? Etrafında üç kişi olan birisi bir toplantıda eğer onlar için yaşıyorsa her birini mutlaka mutlu etmeye çalışacaktır. Onun her başardığı mutlu etme olayı kendisinin de aynı seviyede bir mutluluğu yaşaması manasına gelir. Neyse, üç kişilik bir toplantıdaki her kişi kendi mutluluğunun
üç katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, toplumun bütün fertlerini mutlu etmek, onlara mutluluğu öğretmek, yaşatmak hepinizin görevidir. Başka toplumlarda böyle bir şeyin öğretilmediğini görüyoruz. Çok az toplumun küçük bir kısmı tasavvufu yaşıyor. Onlar mutlular sevgili kardeşlerim. Çünkü ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi nefsinin kalbindeki afetlerden %51'ini tamamlamıştır. Mutluluğu o kadardır. Ama fizik vücudunu, yani beçini, şu vücudu Allah'a teslim eden herkes mutluluğun %81'ine ulaşır. Bu dik yokuşu aşmaktır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi gelir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir insan daimi zikre henüz ulaşmamıştır. Ama fizik vücudunu bir büyük gayretle Allah'a teslim etmiştir. Nefsinde afetler vardır. Allah Teala ölü olan fizik vücudunu Allah'a teslim edenler için diyor ki onlar öfkelerini yutarlar diyor. Nefslerinde afetler hala var olduğu için öfkeleri vardır. Ama nefsindeki afetlerin önemli bir kısmını kişi yok ettiği için o fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. İşte daimi zikir bundan sonraki bir olgudur. Zikri daim kişinin yatarken zikirle uyuması ve uyandığı zaman zikrin hala devam ettiğini yaşaması hali. Sevgili kardeşlerim, bunlar hepiniz için hedefler olmalı. İnsanları sevin. O zaman onlar tarafından sevileceksiniz. Herkes etrafındaki insanların kendisini sevmesi ihtiyacıyla yaratılmıştır. Nefsin afetleri nefreti davet eder. Ruhun hasretleri sevgiyi davet eder. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız ve bu Allah-u Teala'nın sizin için tayin ettiği, sizin için vücuda getirdiği bir imkandır. Allah size Allah'a ulaşmayı diletir ve Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman Allah size mürşidinizi gösterir. O mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkacak olan kafileye dahil olması gene Allah'ın bir lütfu keremidir. Bir yolculuk yapacaksınız. Allah'a doğru o sırada
yola çıkmış bulunan, yolda olan bütün diğer ruhlarla. Ki bu ruhların bir kısmı birinci katta kalacaktır. Bir kısmı ikinci katta kalacaktır. Bir kısmı üçüncü katta kalacaktır. Bir kısmı dördüncü, bir kısmı beşinci, bir kısmı altıncı, bir kısmı da yedinci katın yedi tane aleminde kalacaktır. Ve de o yedinci alemde zikir hücrelerini dolduran insan ruhları bir zikir müessesesinin sahibidirler. Onlar belli bir seviyeye ulaştıkları zaman hücreden, zikir hücresinden ayrılıp sitet-i müntaha'ya ulaşırlar. Sitet-i müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte bu uslattır. Allah'ın zatına ulaşan kişi Allah'ın zatında ifna olur. Böyle olan insanlar için kullanılan tabir fena fillah ifadesidir. Fena, ifna olan, fi içinde Allah. Allah'ın içinde ifna olan kişi. Bu makam fena fillah makamıdır. Ruhun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, bir başka ifadeyle ruhun sahibine geri dönmesi. Çünkü bütün insanlar doğduğu zaman Allah onlara mutlaka ruhundan üfürür. İnsanı kainatta yaratılan bütün mahlukattan ayıran temel faktör budur sevgili kardeşlerim. İnsanın çok özel bir dizaynı söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevinin ki seviliyorsunuz. Allah Teala sizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, nefretin hiç kimseye faydası yoktur. Ancak sevgi sizin için bir mutluluk vesilesidir. Sevgi yoksa mutluluk yaşanamaz. İnsanları sevmek sevgiyi mutlaka davet eder. Ve insan sevdiği kişiler tarafından sevilir. Seven sevilir. Sevmeyen o imkana malik olamaz. Hiç kimse başkaları beni sevsinler, ben ondan sonra onları severim dememelidir. Derse bir ömür boyu mutsuz olmaya kendisini mahkum etmiştir. Takip edilmesi lazım gelen yol, ben etrafımdaki herkesi seveceğim. Onlar beni sevmeyebilirler ama ben onları gene seveceğim. Eğer ben onları seversem, galip bir ihtimalle onlar da beni severler. Sizin kendisini sevmenize rağmen sizi sevmeyen insanlar olabilir mi? Olabilir sevgili kardeşlerim. Başkalarının sevgi dünyasına nüfuz edemezsiniz. Onu kontrol altına alamazsınız. Göreviniz etrafınızdaki herkesi sevmektir. Sevginizi de ortaya koymaktır. Sevgi gizlenmemesi lazım gelen bir yapıyı ifade eder.
Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Mutluluk kapısı sevgi anahtarıyla açılır. Nefretse mutluluğun bitişini sağlayan bodrumun kapısıdır. İnsanlar eğer sevmiyorlarsa kapkaranlık bir bodrumda yaşarlar. Bir karanlık dünya, nefslerin afetleri sebebiyle kararmıştır. Ama bu afetlerin yerine hasletleri, hazırları yüzde kaç oluşturmuşlarsa nefslerinin kalbinde o kadar aydınlanırlar. Aydınlıkla mutluluk olayı birbiriyle tamı tamına örtüşür. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Nefsinizin kalbine ne kadar nur koydunuz, Allah'a ulaşmak konusundaki sizi hedefe götürecek olan en büyük faktör zikirdir. Ne kadar zikrediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sadece o kadar mutlu olabilirsiniz. Bu sebeple en çok mutlu olanlar daimi zikrin sahipleridir. Neflerinde hiç afet kalmayacaktır. Onlara kızanlar olacaktır. Onlara kötülük yapanlar olacaktır. Ama onlar hep kendilerine kötülük yapanları affedeceklerdir. Onların kalplerinde kin barınamaz, nefret barınamaz. Kimseye karşı kin tutamazlar. Kimseden nefret edemezler. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine kadar bir merdiven söz konusudur. Merdivenin her basamağında insanlar olabilir. Önemli olan bu değil mi sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevebilmeniz. Allah-u Teala öyle olmasını istiyor. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Gayret ederseniz bunu başardığınızı göreceksiniz. Başardıkça mutluluğunuz artacak. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamak, sevgi dünyasında yaşamakla mümkündür. Nefret dünyası insanı sadece huzursuzluğa, sıkıntıya götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Böyle bir dizaynda Allah'ı sevmek başka insanları sevmenin temelini teşkil eder. Ne kadar gösteriyorsunuz sevginizi etrafınızdaki insanlara? Gözlerinizden, yüzünüzün ifadesinden, konuşmanızdan, herkese sevgi ırmakları akıtmalısınız. Sevgiyle yaşamalısınız. Sizi çekemeyenler olacaktır. Hatta sizden nefret edenler olabilir. Ama onları da sevmelisiniz. Bir gün daim müzikle ulaşırsanız göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, hiç kimseye kin tutamazsınız. Hiç kimseye Allah'ın onlara ceza vermesi istikametinde bir talebiniz olamaz. Onlar yaptıkları bütün kötülüklere rağmen
hala sizin tarafınızdan sevildiklerini hiç bilmeyeceklerdir. Ve de kinlerini, nefretlerini kutacaklardır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizdeki afetler daimi zikirle sıfırlanır. O zaman nefretin, kinin, öfkenin sizi sarmalayamadığını, size tesir edemediğini en rahat standartlarda yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmek öylesine güzel bir müessese ki sizden herkese sevgi ırmakları akar. Onlardan size ne dönerse dönsün. Hiç kimseden nefret edemezsiniz. Size rahatsızlık vermek üzere çabalayanlar da sevginizin muhatabı olanlar. Hep sevgi dolu bir dünyada mutlu yaşarsınız. Onların size olan kinleri, öfkeleri, siz onları sevdiğiniz sürece size negatif bir sonucu ulaştırmaz. Onlar size ne yaparsa yapsın, siz onları

hiçbir zaman hiç kimseye karşı kötü davranamazlardı. Cenneti görselerdi, başka insanlara iyilik etmek için yarışırlardı. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Nefret etmeyin. Nefret etmeyin. Nefret etmeyin. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Ve sözümüz şöyle bitiyor. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kim olursanız olun, bize karşı ne beslerseniz besleyin. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmekte devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
1: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
0: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
1: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr.
0: Ana Dergah Konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

Kağıt örneği. El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bütün Resuller peygamber midir? Şimdi akaidin birinci kaidesine gelin beraber bakalım. Ne diyor akaid? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine kitap verilmeyen, Resullere verilen kitaplarla amel eden peygamberlerdir. Deve demişler ki boynun eğri. O da demiş ki yahu demiş benim nerem doğru ki? Hatalar Kur'an'a ters düşmesi lazım gelen ne kadar şey varsa hepsini bir arada gösteriyor. İşte akaidin bütün üniversitelerimizde okutulmakta olan akaid dersinin temeli. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış. Evvela Resuller bir kısmı Nebi Resuldür, Peygamber Resuldür. Bir kısmı Veli Resuldür, Peygamber olmayan Resuldür. Bu açıdan ikiye ayrılır. İkincisi, Peygamber olmayan Resullere, yani burada Resul olarak geçiyor adları, o Resullere kitap verilmez. Kitap, Şeriat kitabı nebilere verilir. Allah Teala bakınız ne diyor? Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ey nebiler sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Ne diyor Allah Teala? Nebiler diyor, biz diyor kitaplarımızı nebilere veririz. Onunla hükmetsinler diye. Şimdi konuyu detaylarıyla inşallah inceleyeceğiz. Ayet ayet yolumuza devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir peygamber olmak standartlarında olması mümkün olmayan insanlardan bahsediyor. Ve onların Resulü olduğunu söylüyor. Akaidin temeli, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller peygamberdir. Öyle olmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği alelade bir ulak, Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf 50 ve Melik dedi ki, Yusuf'u bana getirin. Resul oraya ulaştığı zaman diyor Allah-u Teala, Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde, mümin bile olmayan bir ulak, bir alelade haberci ama Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hiç kimse bunun bir peygamber olduğunu iddia edemez. Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği bir elçi de gene Resul adında geçiyor. Nem suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Ve ben gerçekten onlara bir hediye göndereceğim. Böylece bakalım Resuller, yani gönderdiğimiz haberci ne ile dönecek? Buradaki Resulün de bir peygamber olduğunu hiç kimse iddia edemez. Öyleyse bütün Resuller peygamber değildir. Nebi olan Resuller sadece peygamberdir. Üçüncü ayet-i kerimesi Allah-u Teala'nın ölüm melekleri yani Azrail Aleyhisselam'ın beraberinde olan ölüm melekleri onlara da Resullerimiz diyor Allah-u Teala. İşte Enam suresinin 61. ayet-i kerimesi ve o kulların üzerinde kahhardır. Yani kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Bu, devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine gelir ve onu korur.
Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir diyor Allah-u Teala. Allah'ın Resulleri üzerine ölüm gelen kişiyi vefat ettiriyor, öldürüyor. Ve Resullerimiz diyor Allah-u Teala. Ölüm meleklerine de Allah-u Teala Resul diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala kiramen katibin meleklerine de Resul diyor. Yani hayat filmimizi hazırlayan bir kameraman, bir de şahitten oluşan bir sürücü, bir de şahit diyor Allah-u Teala. Ondan oluşan iki kişilik bir ekip, iki melekten oluşan bir ekip. Ama bu iki meleğin de Resul olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Zuhruf Suresi 80. ayet-i kerime. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında Resullerimiz, Resul kelimesi geçiyor, her şeyi yazıyorlar. Öyleyse Allah'ın kiramen katibin melekleri Resul adını alıyor. Hiç kimse onların kendilerine kitap verilen peygamberler olduğunu iddia edemez. Öyle değil mi, yoksa bize mi öyle geliyor? İkinci bir açıdan konumuza bakıyoruz. Allah her kavimde veli, resuller beyaz ediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde resul beyaz ederiz. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala.

Öyleyse bütün kavimlere Allah Teala Resul gönderiyor. Bütün kavimlere Resul gönderdiğine göre şu anda dünya üzerinde 70'in üzerinde dil konuşuluyor. 70 türün üzerinde kavim var. Her kavme Allah Teala bir Resul gönderiyor. Her kavimde şu anda Resul yaşıyor. Bunlar peygamber olabilir mi? Nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sona ermiştir. Öyleyse nübüvvetin devam etmesi söz konusu değil. Onunla biten nübüvvet peygamberliğin sona erdiğini söylüyor. Ama şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Her kavimdeki o Resul kendi kavminin içinde Risaletini söylüyor onlara ama onlardan gelen tepki hep aynı şey oluyor. Sen bir sahtekarsın sözü oluyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey açık ve kesin, biz bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul geldiyse o kavimdekiler mutlaka Resullerini yalanladılar, diyor Allah-u Teala. Öyleyse gelin beraberce bakalım ayetlere. Bütün kavimlere arda arda Resul gönderme olayına. Bakara 87. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra da birbiri ardından artları ki arkası kesilmeksizin Resuller gönderdik, diyor Allah-u Teala. Birbiri ardından artları arkası kesilmeksizin Resuller gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa'ya da beyineler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul gelse, nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle gelse hemen kibirlendiniz. Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz, diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde. Bütün kavimlere Resul'ün geldiği, Resullerin geldiği kesin ama bir kısmı yalanlanmış, bazıları da öldürülmüş. Unutmayın sevgili kardeşlerim, ölüm bir son değildir. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ve ma kunna muazibine hatta nebase resula. Biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmadık. Biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Oysa ki bütün insanların mutlaka cehenneme uğrayacağı ve cehennemde kalacak olanların cehennem azabında kalacakları, cennete gidecek olanların da oradan cennete ulaşacakları açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Öyleyse herkes mutlaka cehenneme uğrayacak. Uğradığı zaman da herkese sorulacak. Sana Allah-u Teala size Resul göndermedi mi, gelmedi mi? O Resuller sizi uyarmadı mı diye herkese sorulacak. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesini demin söylemiştik. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler Resullerini mutlaka yalanladılar, diyor Allah-u Teala. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik, efsane kıldık, diyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Kapılara geldikleri zaman kapılar açılır. Cehennem bekçileri onlara derler ki size sizin aranızdan Resuller gelmedi mi? Ki size Allah'ın ayetlerini okusun da buraya geleceğini söyleyerek sizleri ikaz etsin.
cehenneme girenler dediler ki evet geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse hepsine söylenmiş. Herkese Allah'ın Resulleri gelmiş ve söylemiş. Ama biz insanlar Resulü hep peygamber olarak kabul etmişiz. İslam alemi olarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Kur'an-ı Kerim tamamen unutulmuş ve insanların hurafeleri kalmış. Ayetler açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor ki bütün kavimlere Resul gönderilir. Üstelik de ard arda gönderilir.

Suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki her ümmetin bir resulü vardır. Onlara resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Ve onlara zulmedilmez. Her ümmetin her devrede bir resulü vardır. Daha evvelki ayetler zaten bütün devirlerde ard arda resullerin geldiğini ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her ümmete resul gönderdiğini söylüyor. Her ümmetin bütün devirlerde bir resulü vardır. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi, hiçbir resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Bütün kavimlere onların arasından birini onların lisanıyla konuşsun diye gönderiyor. Onların içlerinden birini gönderiyor. O kavmin içinden onların lisanıyla konuşan birisi, onlardan biri o kavme resul oluyor. Dilediğini dalalete bırakır, dilediğini hidayete erdirir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir ve diğer insanlar Allah-u Teala dalalette bıraktığı için değil, zaten dalalette oldukları için dalalettedirler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi diyor ki, seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala rızaya ulaşmamış Resullerden bahsediyor. Rızaya ulaşmış Resuller de mutlaka var ki Allah-u Teala böyle söylüyor. Rızaya ulaşmamış bir Resulün peygamber olmasının kimse iddiasında bulunamaz. Cin suresinin 26 ve 27. ayetleri, gaybı bilen Allah gaybı kimseye açıklamaz. Cin 27, ancak Resullerinden rızaya ulaşanlar müstesna. Öyleyse muhakkak ki o, Allah onların önünden ve ardından muhafız gönderir. Allah'ın rızasına ulaşan Resul, devrin imamıdır. Bir Resul olsun da rızaya ulaşmamış olsun, olur mu? Evet olur. Bütün kavim Resulleri Resuldür. Devrin imamı da Resuldür. O Resuller kendi kavimleri için gönderilirler ve tasarruf rızasına ulaşmamışlardır. Allah-u Teala'nın tasarrufuna girmemişlerdir. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir ama tasarruf oluşmamıştır üzerlerinde. O Resuller kavim Resulleridir. Onların arasından sadece bir tanesi hem kendi kavminin Resulüdür ama Allah ona tasarruf rızasını vermiştir, rızasını koymuştur. Ondan tasarruf açısından razı olmuştur. O kişi tasarruftadır, devrin imameti görevini yapar. Kim devrin imamıysa onun etrafında Allah'ın koruyucu melekleri vardır. İşte Allah Teala burada önünden ve ardından muhafız gönderir diyor. Onun etrafında önden arkaya doğru bir sıra teşkil eden sağ tarafında da sol tarafında da melekler vardır. Bunlar muhafaza edecek olan muhafız meleklerdir.
Kur'an'da Allah Teala Enam suresinin 130. ayet-i kerimesinde cin resullerden de insan resullerden de bahsediyor. Cinlerden bir peygamber hiçbir zaman gelmemiştir. Hiçbir zaman cinlerden bir peygamber oluşmamıştır. Allah Teala Enam 130'da diyor ki Allah Teala Enam 130'da diyor ki Ya maşerel cinni vel insi elem ye'tikum rusulun minkum yakussune aleyküm ayati ve yunzirinekum likaye yevmüküm haza kalu şehidna ala enfusina ve garretumul hayatet dünya ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin. Ey insan ve cin topluluğu, size ayetlerimi anlatan ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Sizin içinizden gelen resuller diyor Allah Teala. Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Allah Teala hem cinlere hitap ediyor hem insanlara hitap ediyor. Hepsi bir arada. Hepsi diyorlar ki evet geldiler. İster cinler olsun, ister insanlar, cinlerin arasında da resuller var, insanların arasında da resuller var, her kavimde var. Ve cehenneme girenler bütün zaman parçalarındaki bütün kavimleri ifade ettiği cihetle hepsine birden sesleniliyor. Ve hepsi de diyor ki, cinler de diyor, insanlar da diyor, evet bize Resuller geldiler. Ve Allah Teala Hac suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Hakiki Allah en iyi işitendir. İnallahi semiyun basir. En iyi görendir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah Teala'nın dizaynı içerisinde şu ana kadar kaç tane ayet-i kerime söyledik? Bu ayet-i kerimelerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de bütün Resullerin peygamber olmadığını söylüyor. Peygamberler sadece insanlardan oluşur. Kaç ayet-i kerime söyledik? Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesi 1. Nem suresinin 35. ayet-i kerimesi 2. Enam suresinin 61. ayet-i kerimesi 3. Zuhruf suresinin 80. ayet-i kerimesi 4. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi 5. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi 6. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi 7. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi 8. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi 9. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesi 10. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi 11. Cin suresinin 26 ve 27. ayet-i kerimeleri ikisi beraber bir kabul edilir. 12. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi 13. Hac suresinin 75. ayet-i kerimesi 14. 14 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de Resullerin, bütün Resullerin peygamber olmadığını söylüyor
Ama bizim din alimlerimiz Akaid isimli derslerini öğretirken daha birinci maddede her şeyi berbat ediyorlar. Bütün Resuller peygamberdir diyorlar ve üstelik de bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyorlar. Hem bütün Resuller peygamber değildir hem de bütün Resullere kitap verilmez. O kişiye bir şeriat kitabı verilmesi için onun mutlak olarak nebi olması gerekir. Eğer tek başına risalet söz konusu ise o kişi bir veli resuldür. Peygamberlerden sonra da huzur namazının imamlığını vekaleten derüft edecek olan onlardır. Veli resullerdir. Onlardan birisi mutlaka huzur namazının imamlığına vekalet eder. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtalım. Hiçbir devrede Allah-u Teala dünyayı resulsüz bırakmaz. Dünyayı demekten dünyadaki bütün kavimleri kastediyoruz. Her kavme mutlak olarak resul gönderir. Bir, aynı konunun devamı ve ard arda gönderir. Ardı arkası kesilmeksizin devamlı olarak gönderir. Hiçbir kavim olmamıştır ki Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kendilerine ard arda ardı arkası kesilmeksizin Resuller gönderilmemiş olsun. Bütün kavimlere Allah-u Teala bu söylediğimiz ayetlerde kesin olarak ifade ediyor ki Resuller göndermiştir. Bu Resuller o kavimlerdeki insanları hidayete erdirsinler diye gönderilir. Şu anda da işte şu anda hepimiz hayattayız. Şu hayatta olan insanların yaşadığı bütün kavimlerde, komünist ülkeler de dahil olmak üzere, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri şu anda Kur'an'daki bu ayetler gereğince mutlak olarak yaşıyorlar. Ama kim bilir hangi sebepler tahtında kendilerini açığa vuramıyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri bütün kavimlerde şu anda yaşıyor. Hangi dil konuşulursa konuşulsun, mutlaka o dili konuşanların arasında onların Resulü mutlaka vardır. O Resul öldü. Yerine Allah-u Teala yenisini tayin eder. Mutlaka bütün kavimlerin kıyamete kadar devam edeceği, hayatları, o kavmin hükmü, o kavmin kavim oluşunu sürdürmesi ne kadar sürerse, onların içinde Allah'ın bir Resulü şu anda mutlaka görev yapıyor. Kıyamete kadar da bu görev devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün insanlar için Allah-u Teala bir dizayn koymuş. O dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz ki Allah'ın adaletsizliği söz konusu değildir. Bütün kavimler Allah için değer taşır. Ve bütün kavimlere o kavimler var olduğu sürece o kavmin lisanıyla konuşan, onların aralarında yaşamakta olanlardan birini Resul tayin eder. Öyleyse bütün kavimlerde
bir Resul şu anda hayattadır. Ve şu anda sizinle onlardan birisi konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki, Allah Teala bu hakikatleri bize öğretti. Biz öğrenelim diye değil, öğrenelim de sizlere anlatalım diye, sizlere öğretelim diye. Dindeki hurafeleri birer birer ortaya çıkartalım da o hurafelerin yerini Kur'an hakikatlerine açalım diye. Kur'an hakikatlerini o hurafelerin yerine yerleştirelim diye. Biliyoruz ki bütün söylediğimiz şeyler sizin bugüne kadar öğrendiğiniz üniversitelerde öğrenilen din tedrisatına ters. Şeytanın papucumuzu bize nasıl ters giydirmiş olduğunun farkına vardınız mı sevgili kardeşlerim? Özellikle sizlere sesleniyoruz sevgili din öğreticileri. Söylediklerimiz doğru mu yoksa yanlış mı? Allah Teala bize Kur'an'dan başka bir şey öğretmedi. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da sağ iken sadece Kur'an'ı kullandı. Ve size bugün Kur'an hakikatlerini anlattığımız zaman Kur'an'dan ne kadar sapmış olduğunuzu anlatmış olmuyor muyuz? Bütün Resuller peygamberdir diyen siz değil misiniz? Bütün Resuller kendilerine kitap verilen, şeriat kitabı verilen peygamberlerdir diyen sizler değil misiniz? Sizlersiniz. Öyleyse akaidiniz yanlış. Kur'an'a ters düşen bir ilmi öğretmekle vazifeli kılınmışsınız. Ve bunun için ücret alıyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Doğruyu mu yapıyorsunuz? Ne zaman söylediklerimize kulak vereceksiniz? Ne zaman doğruyu göreceksiniz? Ne zaman cehenneme doğru giden bu 70 milyondan fazla insanı ve kendinizi kurtarmak için harekete geçeceksiniz? Ne kadar korkunç bir durumda olduğunuzun farkında değil misiniz? Vahim değil mi durumunuz? İnsanlara onları cennette kavuşturmak üzere, cehennemden kurtarmak üzere din öğretimiyle vazifelisiniz. Ama öğrendiğiniz şeytanın araya girerek hakikatlerden uzaklaştırdığı bir din ilmini size öğretmesi sebebiyle hem kendiniz kurtulamazsınız hem de o öğrendiğiniz din ilmini öğrettiğiniz insanlar kurtulamaz. Çünkü görüyorsunuz ki öğrendikleriniz yanlış. Allah Teala Kur'an için Furkan adını veriyor. Kur'an Furkan'dır diyor. Furkan suresi bu açıdan konmuş bir suredir. Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran en sağlam hüküm merkezi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bu hükme tam paralel olarak şunu söylüyor. Bir gün gelecek diyor, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Kur'an'a uymayan hiçbir hadisim doğru olamaz diyor. O mutlaka mevzu hadistir diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Size yüzlerce hadis gösterebiliriz Kur'an-ı Kerim'e ters düşen ve ilmi açıdan inceleme yapıyorlar.
O hadislerin değeri tespit ediliyor. Senetli oluşu, senetsiz oluşu vesaire. Ve de o yönden yapılan incelemeler eğer bir hadisi sahih hadis gibi gösteriyorsa bu sahihtir diyorlar. İşte o sahih hadislerden oluşan sahih hadisler dediğiniz o hadislerin bilgisinden oluşan din ilminiz. Ne görüyoruz? Bir facia görüyoruz. Her şey mahvolmuş. Gördünüz ki bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberler değildir. Hem bütün resuller peygamber değildir, nebi değildir yani. Hem de bütün resullere şeriat kitabı verilmez. İki açıdan da daha akaidin birinci ayağında yanlış söylüyorsunuz. Sonra da bir üçüncü açı daha geliyor. Daha da berbat ediyorsunuz her şeyi. Nebiler de kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Tam aksine Allah-u Teala nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor. İşte Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi, ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah-u Teala. Başka bir izah, başka bir ispat vasıtası ister misiniz? Öyleyse muhterem din adamları, yanlıştasınız. Bu insanlara o öğrendiğiniz ilimle yanlışı öğretmeniz bir tarafa. Şu anda konunun küçücük bir kısmındayız. Resul kavramı. Ama bunun ötesi var. Onlara öğrettiğiniz din onları cennete götürecek hiçbir özelliği taşımıyor. Çünkü bu dinin ulaştığı sonuç, öğretinizin ulaştığı sonuç İslam'ın 5 şartı. İslam'ın bütün temellerini yok etmiş olan bir din öğretimi bugün sizler tarafından insanlara öğretiliyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Farz. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştılar. Tabi oldular. Farz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı. Farz. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etti. Farz. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etti. Kul etmekle teslim etmek aynı hüviyette kullanılıyor. Ama teslim etti demek daha doğru bir ifade. Fizik vücudumuzun teslimi de Kur'an'da üzerimize farz kılınmış. Hepsi daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim etti. Yeter mi? Hayır, o da yetmez. Hepsi muhlis oldular. Yani irşad oldular. Tövbe-i nasuh'a davet edildiler. Ondan sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılındılar. Hepsi irşat makamının sahibi oldular. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi aynen şöyle. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsi ama hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar.
yani iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Ve sevgili din adamları, siz bunların hiçbirinden haberdar dahi değilsiniz. Elinizi vicdanınıza koyun ve sorumluluğunuzu düşünün. Onları cehennemden kurtaracak olan ilmi onlara öğretemiyorsunuz. Öğretmeniz de mümkün değil çünkü siz bilmiyorsunuz. Öyleyse ne zaman bir araya geleceğiz? Ne zaman bunları size öğretmemizi bizden isteyeceksiniz? Ne zaman bize köstek olmak yerine, engel olmak yerine yardımcı olacaksınız ki sizlerle beraber bu insanları cehennemden kurtaralım? Ne zaman? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konuşmamız daha burada inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah-u Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Ciao a te. El-Fatiha me as-salawat. Allahumme salli ala Muhammed. Neyzu billahi min eşşeytan. Allah'a rabbil alemin. Ar-Rahman. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek için sevgiyi, dostlukları tazelemek için, kalp kalbi olmanın, beraberliğinin verdiği mutluluğu yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, bizler sevgi etrafında birleşenleriz. Yeni ufukları sevgi üzerine kuracak olanlarız. Allah'ın dünya üzerindeki en çok sevdikleriyiz. Öyleyse Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim. Bu sevgi bağından devamlı çiçekler derlemek imkanını Allah Teala bize verdi. Başkaları, onlar yanlış yapabilirler. Onlar birbirine kin duyabilirler, nefret duyabilirler. Bize de kin duyabilirler, nefret duyabilirler, öfkelenebilirler. Ama biz onlara öfkelenemeyiz sevgili kardeşlerim. Biz onlara kin duyamayız. Biz onlara karşı nefret hissi besleyemeyiz. Buna Allah-u Teala bizim yapımızı müsait kılmıyor. Kimseden nefret etmiyoruz. Kimseye karşı kin duymuyoruz. İnsanlar bize çok fenalık etmişlerdir. Ama bu bizim ölçülerimize göre değil. Aslında bize her fenalık yapan bize büyük bir iyilik etmiştir. Bize derecat kazandırmıştır. Öbür taraftan onların yaptığı kötülükler, yanlışlıklar, bize karşı olan davranışlar bizi küçültmez. Allah'ın indinde daha büyütür yerimizi. Ama biz onlara aynı şekilde cevap vermeyiz. Hiçbir zaman Allah-u Teala bize kin müessesesini geliştirecek olan bir kalp yapısı vermedi. Hep sevdik, sevmeyi öğrendik. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize kadar sadece sevdiklerimiz var. Sevgili kardeşlerim, şunu çok iyi bilmeliyiz. Yanlışlık yapan kişi Allah'a hesap vermek mecburiyetindedir. Yanlışlık yapan kişi derecat kaybedecektir. Yani başka bir ifadeyle onun hesabı Allah ile hatayı işlediği an kapanmıştır. O kişi A istikametinde bir hata işlemiştir. Karşılığında B kadar derecat kaybetmiştir. Kaybettiği derecelerle yaptığı fiil eşdeğerdir. Netice 0'a 0, elde var 0. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi'nin yerine bırakacağı kişiyi seçmesi konusundaki talebelerine verdiği emri, hepiniz diyor çıkın, bütün mahkemeleri, karakolları, ne kadar kötülüğün hesabı görülen yer varsa, ne kadar kötülük varsa bütün onların bulunduğu yerlere gidin ve sonuçları bana gelin, ulaştırın. Talebeler bütün İstanbul'a dağılmışlar. De her köşesinde suç aramışlar ve bulmuşlar da.
Döndüklerinde Sümbül Efendi diyor ki, hadi anlatın bakalım neler gördünüz, intibalarınız nedir? Anlatıyorlar. Her tarafta haksızlıklar, zulüm, insanların birbirine yaptığı düşmanca davranışlar ve de bundan hüzün duyarak anlatıyorlar. Herkes anlatmış, bir kişi hiç sesini çıkarmıyor. Ona soruyor Sümbül Efendi, yavrum diyor, sen hep sustun. Sen o mahkemelere gitmedin mi? O karakollara gitmedin mi? O meyhanelere gitmedin mi? Görmedin mi neler olup bittiğini? İnsanların birbirine nasıl davrandığını? Gördüm diyor. Gördüm diyorsun ama yavrum diyor, hiçbir şey söylemedin. Söylemedim diyor, çünkü diyor her şey merkezindeydi. Sümbül Efendi diyor ki, ne demek istiyorsun diyor. Açıkla da kardeşlerin de duysun diyor. İşte ahiler o zaman dinliyorlar kardeşlerinden. Her şey merkezindeydi diyor. Çünkü onlar suçu işledikleri anda kiramen katibin melekleri o suçun cezasını onlara yazıyorlardı. Onlar suçu işledikleri halde kendilerine karşı suç işlenen insanların da amel defterine zayid rakamlar kaydediliyordu. Kötülüğü yapanlar derecat kaybediyor. Aynı miktardaki derecatı iyilik yapanlar kazanıyordu. Gördüm ki diyor her şey merkezindeydi. Kötülük vücuda geldiği anda Allah Teala derhal hesabı kapatıyor, sıfırlıyor. Fiile karşı derecat.

Sonra Sümbül Efendi'nin yerini bu zat alıyor. Merkez Efendi. Her şey merkezinde dediği için. Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin söylediklerine bakalım. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Hakkın, Allah'ın şerleri hayır eylemesi. Şer, derecat kaybettiren olaylar. Hayır, derecat kazandıran olaylar. Öyleyse şer, bize yapılan kötülükler. Hayır, kazandığımız dereceler. Bize bir kötülük yapıldığı anda bu bir şer olaydır. Bizim üzerimize tecelli etmiştir. Bize acı veren bir olayı yaşıyoruz. Ama arkasından, hemen arkasından bize o kötülüğü yapan kişi derecat kaybediyor. Biz de onun kaybettiği kadar derecatı kazanıyoruz. Hesaplar kapanıyor sevgili kardeşlerim. Kötülüğe karşı derecat kaybı, bu kötülüğün yapıldığı kişiye de derecat geliri. Bu kişinin derecat kazanması. Yani kendisine karşı işlenen bir şerrin mükafatı olarak derecat kazanmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman hep bu güzellikleri görüyoruz. Allah her şeye kadirdir. Bütün çirkinlikleri yok eder, güzelliğe çevirir. Burada üç grup insan oluşabilir. Bu üç grup insanın nasıl bir dizayn içinde olduğunu hep bir kısa anlatılır. Bu muhtevayı ifade etmek üzere. Bir genç tasavvufa girmek istemiş. Tabiyetini gerçekleştirmiş. Mürşidi demiş ki yavrum demiş şimdi merdivenden aşağı in. Soldaki odaya gir. Soldaki odada şu anda Kur'an okumakta olan birisini göreceksin. Ensesine bir tokat at ve bekle. Delikanlı gereğini yapmış merdivenlerden inmiş. Soldaki odaya girmiş. Gerçekten kitap okumakta olan birisi var. Orada Kur'an-ı Kerim okuyan birisi var. Çok da güzel okuyormuş. Ama bizimki tokatı patlatmış adamın ensesine. Şeyhim demiş bana emretti ben yaparım. O adam da yerinden kalkmış. O da bunun ensesine bir tane tokat patlatmış. Ondan sonra dönmüş. Kur'an-ı Kerim'ini okumaya devam etmiş. Bizimki beklemiş acaba şimdi ben ne yapayım? Ben ona bir tokat attım. O da bana tokat attı. Haklı adam. Tokatı atacak. Sonra demiş ki gideyim anlatayım durumu. Yukarı çıkmış. Efendim demiş attım tokatı. Sonra ne oldu yavrum demiş. O da demiş bana bir tokat attı. Güzel demiş. Böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş merdivenin tam karşısındaki odaya gireceksin demiş. Orada da birisini bulacaksın. Onun da ensesine bir tane tokat atacaksın demiş. Delikanlı yeniden bir tokat yiyeceği düşüncesiyle mürşidim emretti demiş. Ben yeniden bir tokat diye iki tokat yesem gene atacağım bu tokatı bu kişiye. Girmiş. Gene Kur'an-ı Kerim okumakta olan bu ikinci zatında ensesine bir tane tokat aşk etmiş. Kıpkırmızı olmuş adamın ense. O okumakta olan zat geriye doğru dönüp bakmış. Görmüş bizimkini. Sonra yukarıya bakmış. Gülümsemiş. Sonra da okumaya devam.

Bizimki bekliyor, tokat gelecek diye. Ama tokat gelmemiş. Beklemiş beklemiş, tokat gelmemiş. Gelmeyince sessiz sedasız dönmüş geri. Anlatmış efendisine. Efendimiz demiş, bu zaten ben bir tokat attım ama o demiş, beni gördü, bana baktı, gördü. Tokadı benim attığımdan da emin. Ama demiş, o kalkıp bana tokat atmadı. Tamam demiş yavrum. Bu ikinci odada her zaman bu olur. Şimdi demiş, bir üçüncü odaya gideceksin. Bu sefer merdivenden inince sağ tarafında olan odaya gireceksin. Evvela soldakine girdin, sonra merdivenin karşısındakine girdin, şimdi de sağ taraftakine gireceksin. Tamam demiş delikanlı, gitmiş. Yeni bir sürprizle karşılaşması mukadder. Ama çekilmeden gitmiş. Orada da Kur'an-ı Kerim okumakta olan daha yaşlı, beyaz sakallı birisine, ona da bir tokat patlatmış. Aynı şiddette bir tokatı. Sonra da geriye çekilmiş. Ama bu seferki kişi kalkmış yerinden. Üstelik de ona doğru birkaç adım atmış. Bizimki de birkaç adım geriye çekilmiş tokat geliyor diye. O zat demiş ki, evladım demiş, enseme demiş bir tane tokat attın. Hay demiş, Allah senden razı olsun. Bu tokatı attığın için demiş, Allah senden razı olsun. Ama demiş, beni borçlu hale getirdin yavrum sen demiş. Enseme tokat attığın zaman mutlaka elin acımıştır. Öyleyse ben ensemle senin elini acıtan birisiyim. Evvela beni bağışlamanı istiyorum. Ensem elini acıttığı için. Ama demiş, burada bitmedi. Sen demiş, bugün buraya geldin, bana bu tokatı attın ya demiş. Bir dost kazandın evladım demiş. Ne zaman bir problemin olursa bana gel. Ben senin problemini çözmen için sana mutlaka yardımcı olacağım. Efendimiz demiş, beni bu iş için burada görevli kıldı. Sen demiş, artık bir Allah dostunu dost edindin. Ne zaman bir problemin olursa mutlaka bana geleceksin. Beraber çözüm arayacağız. Ben mutlaka devreye gireceğim. Çocuk yukarı çıkmış. Genç. Ve Efendi Hazretlerine anlatmış durumu. Demiş ki, böyle böyle oldu ama demiş, bu seferki demiş, bana demiş çok garip davrandı. Hem demiş benden o özür diledi, ben ona tokat attığım halde. Hem de demiş bana, dedi ki, sen artık bir dost kazandın. Hangi problemin olursa olsun bana gel. Beraberce çözüm arayacağız. Biz mutlaka inşallah çözümü buluruz. Mürşidi ona demiş ki, bak demiş evladım, birinci kişi kısasa karşı, birinci kişi kısas uyguladı. Senin yaptığın fiile, o da fiille karşılık verdi. Sen ona tokat attın, derecat kaybettin. Oysa sen ona tokat attığın zaman senin kaybettiğin dereceyi kazanmıştı. Ama o henüz nefsine hakim olmayan bir evladımızdı. Daha aramıza katılalı çok olmadı. Yeni katıldı aramıza. O da kalktı senin ensene bir tokat patlattı. Çünkü canı yanmıştı ve senden intikam almak istedi. Sen tokat attığın zaman sen ona tokat attın, derecat kaybettin. O senin attığın tokata muhatap olduğu için, canı yanan olduğu için o da derecat kazandı. Ama sana tekrar dönüp o da tokat attığı için
O kazandığı derecat kadar derecatı kaybetti sana tokat atmakla. Öyleyse derecat açısından o derecat kaybetti. Buna karşılık tokat attı. Senin attığın tokata karşılık da derecat kazandı. Öyleyse kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit. Fiiller de eşit. Bir tokat yedi, bir tokat attı. İşte kısasın hükmü budur. Bir tokat atılır, karşılığında bir tokat yenir, fiiller eşittir. Tokat yiyen kişi derecat kazanır, tokat atan kişi derecat kaybeder. Başlangıçta tokatı yiyen derecat kazandı. Sonradan da tokatı yiyen ikinci kişi o derecatı kaybetti. Kişilere göre anlatalım. İçeri giren delikanlı tokat atıyor, derecat kaybediyor. İkinci kişi tokat atıyor, o da derecat kaybediyor. Ama birinci kişi tokat attığı zaman kitabı okuyan tokat yediği cihette derecat kazanıyor. Bu kişi karşı tarafa içeri giren delikanlıya tokat attığı zaman o zaman da içeri giren derecat kazanıyor. O kaybediyor. Öyleyse dereceler açısından bakıyoruz. İki tarafta derecat kazanmış. Ama iki tarafta aynı miktarda derecatı kaybetmiş. Tokat açısından bakıyoruz. Birisi bir tokat yemiş, öteki de bir tokat yemiş. Aksiyon açısından bakıyoruz, fiil açısından bakıyoruz. Birisi bir tokat atmış, öteki de bir tokat atmış. Bütün standartlar eşit. İki taraf birbirine tokat atmış, derecat kazanmışlar ve kaybetmişler. Kaybedilen derecatla kazanılan derecat birbirine eşit. İki taraf da tokat atmış ve tokat yemiş. Her şey merkezinde. İkinci odaya geliyoruz. İkinci odadaki kişi oturuyor. Tokatı yiyor ama hiç aldırmadan okumasına devam ediyor. Bizim delikanlı tokatı atmış ama bu sebeple derecat kaybetmiş. Diğer taraf o tokata sabırla tahammül etmiş. Kazandığı derecatı muhafaza etmiş. Karşılık vermediği, o da diğer tarafa tokat atmadığı için derecat kaybı yok. Taraflardan birinin fiili var, tokat atmak. Bu karşı tarafa bir zarar verdiği için bu fiilin karşılığı derecat kaybetmektir. Derecat kaybetmiş. Tokatı yiyen tarafa bakıyoruz. O sükunetle oturur okurken bir tokat yiyor. Buna karşılık derecat kazanıyor. Kalkıp cevap vermediği için kazandığı derecatla kalıyor. Fiillere bakıyoruz. Bir tokat atma olayı var. Karşılığında derecat kaybetme olayı var. Diğer tarafa bakıyoruz. Bir tokat yeme olayı, karşılığında da derecat kazanma olayı. Burada karşılaşan hususlar fiille kaybedilen veya kazanılan dereceler. Bir taraf derecat kaybederken ikinci taraf derecat kazanıyor. Öyleyse fiillerle kazanılan ve kaybedilen dereceler arasında eşitlik sağlanmış. Birincisinde fiillerle fiiller de eşitti. Kazanılan ve kaybedilen dereceler açısından da eşitlik vardı. Burada fiile karşılık kazanılan ve kaybedilen derece var sadece. Bir fiil, birisi bir tokat atıyor, derecat kaybediyor, fiile karşı derecat kaybı. İkincisi bir tokat yiyor, o derecat kazanıyor. Dereceler açısından bakarsak biri kazanmış, biri kaybetmiş. Eşitlik yok. Çünkü bir taraf suçlu. Tokat açısından bakarsak bir taraf suçlu, tokat atan taraf, tokat yememiş o. Diğer taraf suçsuz, bu sebeple derecat kazanıyor.
Tokat atan kişi, derecatı kaybeden kişi. Attığı tokada mukabil derecat kaybediyor. Amel defterinde sadece kaybedilen derece var. Tokatı yiyenin amel defterinde kazanılan derece var sadece. Öyleyse burada kısas uygulanmamış, fiile mukabele edilmemiş, derecat kazanılmış. Allah gene hesabı görmüş, eşitliği sağlamış. Neye karşılık neyle? Fiile karşılık derecat kazandırarak, fiile karşılık derecat kaybettirerek. Burada fiille derecat sistemi karşılaştırılıyor. Birincisinde hem fiiller karşılıklı eşit, hem de dereceler karşılıklı eşitti. İki taraf da birbirine tokat atmıştı. İki taraf da birbirinden tokat yemişti. İki taraf da hem derecat kazanmıştı hem derecat kaybetmişti. Burada taraflardan biri tokat atıyor, derecat kaybediyor, karşı taraf derecat kazanıyor. Fiilin sonucu bir tarafa derecat kazandırıyor, öbür tarafa derecat kaybettiriyor. Ve amel defterlerine baktığımız zaman tokatı atan derecat kaybetmiş, tokatı yiyen derecat kazanmış. Dereceler arasında eşitlik yok. Biri kazanıyor, biri kaybediyor. Aksiyon itibariyle, fiil itibariyle bakıyoruz. Taraflardan birisi tokatı atmış, birisi tokatı yemiş. Resmen bir saldırı var. Başkasına zarar veren bir fiil işlenmiş. Bu sebeple taraflardan biri derecat kaybediyor, birisi kazanıyor. Üçüncüye gelince, üçüncü kişi delikanlı içeri girip de tokatı attığı zaman o ona tokat atmıyor. Bizim delikanlı tokat attığı için derecat kaybetti. Diğeri de tokadı yedi, derecat kazandı. Orada birinciye göre olay bitti. Ama ikinci için bir başka kapı var. Dostluk elini uzattı. İşte bu kişi hayırlarda yarışanlardandır.

Bir başka ifadeyle kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Sevgili kardeşlerim, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Herkes bunu başaramaz. Kötülüğe iyilikle mukabele eden kişi, nefsinin kalbindeki afetleri tamamen daimi zikre ulaşarak yok eden kişidir. Ona göre düşman yoktur. Sadece dostlar vardır. Kendisine kötülük eden de dosttur. Çünkü ona derecat kazandıran bir vasıtadır. Bir gazoz ağacı. Kendisine iyilik eden de dosttur. O, dostluğunu davranış biçimleriyle gösteriyor. Bu üçüncü kişinin farklılığı ne? Farklılığı kötülüğe iyilikle mukabele etmek yetkisinin sahibi. Allah-u Teala onu o seviyeye ulaştırmış. Daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbindeki afetler yok olmuş. Sonra iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmiş. Ve bu noktadan itibaren tesbihe geçmiş. Artık kendi iradesi daimi zikri gerçekleştirmiyor. Zikir değil yaptığı şey. Artık tesbih. Külli irade onun standartlarında bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse görüyoruz ki Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri çok güzel söylemiş. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler, hak şerleri hayır eyler, görelim nasıl eyler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Yüce Rabbimiz bir sohbette bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın indinde bir güzelliği beraberce yaşadığımız için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ona sonsuz hamd ve şükrederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek aramızda hep sevgi yaşayacak sevgili kardeşlerim. Sadece seveceğiz, nefret etmeyeceğiz, düşman olmayacağız, kin tutmayacağız. Öyle değil mi? Hepinizden bir gün öyle olmanızı bekliyoruz. Zikrinizi arttırmaya çalışın. Biliyorsunuz ki zikir en büyük ibadettir. Hepinizi orada zirvede görmek istiyoruz. Daimi zikrin sahipleri olarak. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni sohbette, bir mutluluk sohbetinde sizlere sesleniyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala kainatta en üstün mahluklar olarak bizleri, insanları yarattı. İnsan neden üstündür? İlk insan olan, topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam'a secde edildiği için Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Eğer insanın da var olduğu bir ortamda başka bir mahluka secde edilseydi Allah'ın emriyle, o insan, o varlık insandan üstün olacaktı. Ama Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Bu sebeple biz insanlar cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da Allah-u Teala'nın indinde üstün mahluklarız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepsi bu kadar mı? Hayır, değil. Muhtevasında vücutlarından birisi ruh olan, Allah'tan gelen ve Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruh taşıyan kainattaki tek varlık insandır. Allah'tan bir emanetin sahibi ve Allah'a dönecek olan bir emanetin sahibi insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmadan evvel bir emanet vardı sizde, ruhunuz. Ama tabi olduğunuz zaman sizlerden ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Başınızın üzerinde ise devrin imamının ruhu oluştu. Gene bir ruh var sizinle beraber ama içinizde değil, dışınızda. Bu sebeple dışarıdan kontrol ediyor nefsinizin afetlerini ve nefsinize azap veren odur. Nefsinize huzur veren de odur. Öyleyse üstün olan insandır. Neden insandır üstün olan? Sizler için söylüyorum sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Allah'ın yarattığı bütün başka mahluklardan üstün olduğunuzu bilmenizi istiyorum. İnsan bütün bitkilerden üstündür. Herkes tamam der tabii. Bütün hayvanlardan üstündür, kuşlardan, balıklardan üstündür. Tamam, tamam. Ama insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Allah'ın yeryüzündeki varisidir. Bunun için üstündür. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bunun için üstündür. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk insandır.
bütün kainat her şeyiyle, bütün yerler, gökler, ikisinin arasındakiler hepsi insan için yaratılmıştır. Yerler, gökler, ikisinin arasındakiler ve o yerlerde ve göklerde ve onların ikisinin arasındakilerde yaşayan bütün mahlukat insan için yaratılmıştır. Öyleyse çok hamd edin, şükredin Allah-u Teala'ya ki sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bizler bir bitki olabilirdik. Allah-u Teala bizleri bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir kuş olarak, bir balık olarak, bir hayvan olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yarattı. Öyleyse Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için ne kadar çok şükretmemiz, hamd etmemiz lazım. Ne diyor Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla cansızıyla her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah'ın zatına geri dönmesi lazım gelen bir emanet taşıyoruz. Ruh. Sadece biz insanlar. İnsandan başka hiçbir mahlukta bu ruh mevcut değil. Öyleyse bizim vücudumuzun mekan olduğu bir varlık, ruhumuz, onu Allah'a gönderdiğimiz zaman bizden ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'ın zatı aynı ruha mekan oluyor. Zaten o ruh bize gelmeden evvel, Allah Teala tarafından üfürülmeden evvel Allah'taydı. Ve döneceği yer gene Allah. Allah sonsuz hayatın sahibidir. Biz insanlarsa hudutlu bir hayatın, mahdut bir hayatın sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki öyleyiz. Allah Teala neyi yapmışsa, nasıl yapmışsa, her yaptığı mutlaka en güzelidir. Öyleyse hepiniz kendi prototipinizin en güzel örneğisiniz. İnsan olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Dünyanın varisi olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olmak, Allah'a şükretmek için büyük bir vesile. Ruh sahibi olmak, her biri ayrı ayrı bir kıymet. Sevgili kardeşlerim, Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız, insan. Allah'ın en büyük mükafatlarına layık bir yaratık. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. En üstün, biz insanları yaratmış Allah-u Teala. Ve kainattaki ibadet eden her türlü varlığa ibadetinin gerçek hudutlarını gösteren, öğreten netice itibariyle bir insandır. Öyleyse Allah-u Teala insan olarak yarattığı bu mahlukunu
en çok sevdiği mahluk olarak yaratıyor. Eğer biz insanlardan daha fazla sevdiği bir mahluk olsaydı Allah-u Teala'nın, biz o mahluku için yaratılmış olacaktık. Öyleyse bütün mahlukatı bizim için yarattığını söylüyor. Öyleyse şeksiz şüphesiz Allah'ın en çok sevdiği, en üstün tuttuğu mahluk biz insanlarız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bazdan gelin beraberce yola çıkalım. El ele tutuşalım. Önümüzdeki şu yeşilliğe doğru, deryaya doğru yürüyelim. Güneşin altında Allah'ı düşünerek. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Her şey sizlerle öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde eriyorum, yok oluyorum. Hamdolsun ki sizler varsınız. Hamdolsun ki Allah bizleri yarattı. Hepimizi. Ve zamanın bu parçasında, bu dünya adı verilen gezegende hayata geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hidayet çağında Allah Teala bizi hayatta kıldı. Asrı hidayette yaşıyoruz. Bütün dünyaya ve kainata hidayetin öğretileceği yer, merkez burası. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd ve şükretmemiz lazım ki onun dostları olmaya layık görülmüşüz. Çok hamd etmek ve şükretmek için geçerli sebep değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a ulaşmış. Allah'ın evliyası olmuşsunuz. Mutlulukları yaşamak için en güzel sebebe sahip olmuşsunuz. Sonra mı çoğunuz böyle bir olaydan sonra, vuslattan sonra Allah'a tevekkül etmeyi başarmışsınız. Bir kısmınız tevekkül etmeyi başaramamışsınız. Eğer irşat makamından ve Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden bir şüpheniz yoksa fıska düşmezsiniz. Ama mutluluğunuz yavaş yavaş azalır. Kimler için söylüyorum bunu? Allah'a ulaştıktan sonra zikirlerini aksatanlar, namazlarını aksatanlar, Allah ile ilişkilerinde zayıflayanlara söylüyorum. O kardeşlerimiz, eğer irşat makamından bir, Allah'ın ayetlerinden iki, Allah'tan üç, şüphede değillerse, böyle bir şüpheleri yoksa, o zaman fıska düşmeleri söz konusu olmaz. Allah Teala fıska düşenlerin özelliklerini böyle veriyor. Allah'tan şüpheye düşenler, Resullerinden şüpheye düşenler ve Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşenler. Şüphe söz konusuysa velayet kalmaz. Evliyalık makamı elinizden derhal alınır. Her şey aslına rücu eder. Ne olur?
açılmış olan gözlerinizdeki hicab-ı mestüre geri gelir. Kulaklarınızdaki vakra yeniden konulur. Kalbinizdeki ekinet yeniden yerine konur. Allah'ın nur kapısı Allah'a döndürülmüşken tekrar aşağı döndürülür. Kalbinizin mührü açık olan mührünün açılmasıyla kalbinizdeki iman kelimesi alınır, yerine küfür kelimesi yazılır. Başınızın üzerinden devrin imamının ruhu alınır ve sizin ruhunuz vücudunuza geri döndürülür. Sevaba döndürmüş olan bütün dereceleriniz tekrar günaha döner. Allah Teala size 1'e 100 vermeye başlamıştı. 1'e 700'e kadar da çıkarmıştı bunu. Tekrar 1'e 10'a geri dönersiniz. Göğsünüzden kalbinize açılan yol kapatılır. Her şey aslına rücu eder. Allah'a açılması lazım gelen, kapalı olan ama açılmış olan sistemler tekrar kapatılır. Her şey başa döner. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederim ki insan olarak yaratıldık ve bundan daha çok hamd teşekkür ederim ki herhangi bir insan değiliz. Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir toplulukuz. Allah'ın öğretim yaptığı, Allah'ın öğrettiği bir ilmin sahibiyiz. Öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Allah'ı biliyoruz. Ona iman ediyoruz ve onu görmek şerefine nail olduk. Siz de olacaksınız. O zaman daha çok hamd ve şükredeceksiniz. Gök katlarını görmeye başladığınız zaman zevkinizi şimdiden yaşıyor gibiyim. Allah'a ne kadar şükredeceksiniz gözyaşlarıyla, kalp gözünüzü açtı da size bütün gök katlarını gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, siz Allah'ın dostusunuz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olduğunuz an, kısa bir zaman sonra Allah'ın dostu yani velisi olmak şerefine erdiniz. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir zaman parçası içerisinde 33 bin zikirle 7 gök katını açtınız ve Allah-u Teala'ya ulaştınız. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmanın o büyük hazzını yaşıyorsunuz. Alelade bir insan değilsiniz. Allah'ın evliyası olduğunuz anda Allah'ın artık bir sevgilisisiniz. Allah sizi seviyor. Nasıl oldu? Seviyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah-u Teala tarafından sevilmek bir büyük olay değil mi? Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliğin dizaynı içerisinde Allah'ın size karşı bir de özel bir sevgisi varsa, onun bir sevgilisiyseniz, Allah'ın bütün evliyaları Allah'ın sevgilisidir. Siz Allah'ı seversiniz, Allah da sizi sever. Onun sizleri seviyor olması, onun açısından
size verilen bir şereftir. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ve sevmesi de, Allah tarafından sevilmesi de bir ayrıcalıktır. Bir onurdur, bir şereftir. Öyleyse gelin Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, şükredelim sevgili kardeşlerim. Bu çatının altındayız. Mihr çatısının. Mihr biliyorsunuz, Acemce güneş demek. Hidayet güneşinin çatısı altındayız. Hidayet çağının sahibiyiz. Bizler, sevgili kardeşlerim, hepimiz, bize emanet edildi hidayet müessesesi. Öyleyse sevinmez miyiz? Allah-u Teala'nın bu şerefe layık gördüğü bizler, hidayet çağının mimarları, tayin kimseye ait değildir, sadece Allah'a aittir. Mührü dilediğine verir. Öyleyse bu çağa hidayet çağı buyurmuşsa, hidayetin öğretilmesi görevini bize vermişse, hidayet çağının sahibi kılınmışsak, sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyorsak, bizler birer güneşsek, meşaleysek, ışıksak, öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var, görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Görmüyor musunuz ışığı? Gözlerinizi kapatın ve ışığı görmeye çalışın. Oradan uzaktan iki gözünüze ayrılarak iki tane ışık geldiğini göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. İki ışığın birleştiği yeri göreceksiniz. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? İki ışık hüzmesini görenler, sizlere sesleniyorum. Kalp gözünün sahipleri. Gözlerinizi kapattığınız zaman, biraz sıktığınız zaman gözlerinizi, gözlerinizin içinde aydınlık oluşmaya başlamışsa tamamdır. Nurlar sizindir. Nurların sahibi kılındınız. İki parmağınızla gözlerinizi bastırdığınız zaman bir ışık doluyorsa, karanlık ortamı bir ışık yok ediyorsa bir nur, işte o Allah'ın nurudur. Gözlerinizin Allah tarafından verilen nurudur. O benim gözümün nuru kardeşlerim. Size böyle hitap etmek ne kadar büyük bir zevk biliyor musunuz? O benim gözümün nuru kardeşlerim. Allah'ın sevgilileri, dostları, geleceğin ışıltılı mimarları. Gelecekte Türkiye bu kötü şartlarını devam ettirmeyecek. Ait olduğu yerde olacak. O zaman daha mutlu olacaksınız. Daha bir yakın olacaksınız Allah'a. Allah'ın nurunda daha bir huzurla, daha bir mutlulukla var olacaksınız. Yerler, gökler sizin olacak.
Sevgili kardeşlerim, insanlar birçok konuyu erişilmez olarak mütalaa ederler. Öyle olmakta haklıdırlar. Öyle mütalaa etmekte, çünkü bilmiyorlar. Öğretileri Allah tarafından değil, kitaplar onların ilmi öğrendiği yer, Allah değil, kitaplar. Öyleyse o kitaplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, şu kainattaki en büyük hazinedir. Ve insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak için, başka kitapları baş tacı etmeleri için İblis 14 asırdan beri olağanüstü bir gayretin sahibi. Bu mahluk sinsi ve çok zeki. Muhakeme kabiliyeti çok yüksek. İkna etmek kabiliyeti çok yüksek. Taklit kabiliyeti çok yüksek. İçinizdeki o size ait olan sesi, iç sesinizi taklit etmekte büyük bir maharetin sahibi. Sizi aldatabilmek için her zaman hazır. Bir tek gayesi var, sizi ve etrafınızdaki insanları sizin vasıtanızla mutsuz etmek. Etrafınızdaki insanları mutsuz etmek, her biri vasıtasıyla sizi mutsuz etmek. Nasıl Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyorsa, mutluluğunuz için varsa, sizi mutlu olmanız için yaratmışsa, İblis de bir yaratık ama sizi mutsuz etmek için var. Allah sizi mutlu etmek için yarattığı için, yarattığı cihetle o sizi mutsuz kılmak ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler bir bütünüz. Siz, biz ve Allah. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki hep onun gösterdiklerini hayranlıkla izlemekteyim. Onu da. Sevgili kardeşlerim, bir gün gökleri göreceksiniz. Size anlattığım bütün gök katlarını birer birer size de gösterecek. O zamanki halinizi görmek istiyorum. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'ın bu büyük lütfuna mazhar olduğunuz için. Kalp gözünüzün açılması ve size 7 gök katını Allah-u Teala'nın teker teker göstermesi Allah'ın bir lütfudur. Önce devrin imamının dergahını gösterir. Bir altın para kümesi gösterecek. Onarlık sıralar halinde oturmuş, önlerinde rahleler olan, üzerinde de Kur'an-ı Kerimler olan insan ruhları sırasını gösterecek. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de göreceksiniz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı da göreceksiniz. Orada devrin imamını da göreceksiniz. 7. kata çıkan ruhlarla birlikte. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi
bir büyük zevkler kumkumasıdır, şelalesidir, gökkuşağıdır. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri yaşamanızı ne kadar çok istiyorum biliyor musunuz? Gördüğünüz zaman daha bir sağlam basacaksınız yere. Ben Allah'ın güvendiği biriyim diyeceksiniz. Ki benim kalp gözümü açtı, bana gökleri gösterdi. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, onun güvenine mazhar olmak, bir vazifeyle yükümlenmek ve yavaş yavaş onu severken aşık olmak, ondan sonra da ona hayran olmak ve neticede onun kölesi olmak ve kainatın en büyük şerefinin bu olduğunu idrak etmek, Allah'ın azatsız kölesi olmak, imamet görevinin sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne kadar çok insan var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ı hiç tanımayan, yokmuş zanneden ve şu dünyadaki kısır taleplerle hayatını geçiren, üstelik de kendine zindan ederek geçiren milyonlarca insan yaşıyor. Hayır, milyarlarca. Milyonlarca insan bizim ülkemizde yaşıyor. Dünyada ise 7 milyar insan. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyor insanlar. Şair ne demiş? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Biz de diyoruz ki ol insanlar ki dünya içredir, dünyayı bilmezler. Bu dünyayı fizikten ibaret bir hüviyet içerisinde görenler, idrakleri o kadar olanlardır. Allah-u Teala öğretmemiş ki öğrensinler. Allah-u Teala kalp gözlerini açmamış ki görsünler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. İhtiyacınız, gayretinizi arttırır. Artan gayretiniz himmeti davet eder. Himmet nusreti davet eder. Nusret iştiyakinizi arttırır. Artan iştiyak liyakatinizi arttırır. Artan liyakatiniz mükafatınızı arttırır. Bu dizi içerisinde her safhada siz varsınız. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok

Adem'den, yokluktan geriye baktıracak ve kainatı göreceksiniz. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ve ilim ilim dedikleri şeyin Allah'ın size verdikleri yanında çok güdük kaldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi gene O'dur, Allah'tır. İşte buradan öyle görünüyor. Her şey çok güzel görünüyor. Allah'ın nurunda, O'nun aydınlığında, O'nun dost olmanın şerefine sahip olmak ve bunun sağladığı mutluluğun sahibi olmak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bunca mukaddes kitap indirmiş. Her nebisine mutlaka kitap vermiş Allah Teala. Ne kadar nebi geçmişse, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Davud, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepsine şeriat kitapları vermiş. Onlar nebi, yani Acemce adıyla peygamber. Hepsi aynı zamanda Resul. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda peygamber değildir. Allah-u Teala'nın ilmini öğrenmeden insanlara ahkam kesen bir sürü alim olduğunu iddia eden insan yaşıyor. Yaşamış her devirde. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala öylesine güzel yaratmış ki her şeyi, o güzelliğin içinde kendinizi hep kaybedeceksiniz. Gelecek, yokluk, göreceksiniz onları. O güzelliklerin hepsini yaşayacaksınız. Kader hücrelerinizi göreceksiniz. Böyle bir dizayn içerisinde en kıymetli duyunun sevmek olduğunu öğreneceksiniz. Her şeyin sevgiye dayalı olduğunu öğreneceksiniz. Sevgiyi yaşayacaksınız. Çağlayanlarca sevgi. Yumak yumak, kucak kucak sevgiyi yaşayacaksınız. Onu çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Ama sonunda hayran olacaksınız. Hep hayranlığınız devam edecek. Ölene kadar mı? Hayır, değil. Ondan sonra da devam edecek. Allah'ın cennetinde de hep devam edecek. Sonsuza kadar. Sevgili kardeşlerim, zaten ölmek diye bir şeyden korkarlar insanlar ama aslında kıyamet günü herkes bu bedenleriyle, fizik bedenleriyle yeniden var olacak. Gerçi fizik bedenleri bu var olmadan sonra enerji beden haline dönüşecek ama var olacaklar. Yani ölüm bir son değil sevgili kardeşlerim. Ölümü düşünerek korkan insanlara sesleniyorum. Hayır, ölüm bir son değil. Öldüğünüz zaman göreceksiniz ki fizik vücudunuz öldü. Ama siz

Nefs olarak yaşamakta devam ediyorsunuz. Berzah alemine gideceksiniz. Ama fizik vücudunuza o vücuttan ayrılarak dışarıdan bakacaksınız. Onun ölmesi sizin yaşamanıza engel teşkil etmeyecek. Kaldı ki onun için de ölüm bir son değil. Çünkü zaman ölmeden evvel mevcut olduğunuz noktaya, ölmeden evvelki noktaya tekrar geri dönecek. Geri döndüğü zaman gene canlanacaksınız. Hiç ölmemişsiniz gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah-u Teala'ya? Mahkeme-i Kübra'da size en ufak bir adaletsizlik yapılması mümkün değildir. Hayatınız boyunca hayatınızın her saniyesi filme alınır. Üç boyutlu bir filme. Yetmez. Düşünceleriniz de üç boyutlu bir filme alınır. Ve Kiramen Katibin meleklerinin ellerinde bulunan mizan hayatınızın her saniyesinde sizin amel defterinize bir şeyler yazar. Kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri. Bu mizan şaşmaz bir dizayn taşır. Dünyada ve kainatta mevcut olan veya olabilecek bütün sistemleri bu mizan ihtiva eder ve bütün alternatifleriyle her olayınızda ne kadar taammüt var? Yani neyi kastettiniz? Hedefiniz neydi? Düşünce platformunuzda bu belli. Neyi vücuda getirdiniz? O da belli. Bir insan başka birini taammüden öldürmeyi planlayarak öldürmüş mü? Bütün boyutlarıyla belli. Çünkü düşünce platformunda evvela o düşünce şekilleniyor. Sonra da düşüncenin neticesi olarak başka birisinin ölümü. İnsanların sizi suçlu zannettiği ama hiç suçunuz olmayan bütün olaylar orada açık ve kesin olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü düşünceniz de filme alındığı cihetle insanların sanası değil, düşünceniz ve fiiliyatınız orada hükümrandır. O düşüncenin sahibi olarak siz ne yaptınız? Sevgili kardeşlerim, adaletin ne olduğunu o gün öğreneceksiniz. Orada. İşte Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir mahkeme, hakim, avukat, müddei umumi yani yargıç ve savcı böyle şeyler yok Mahkeme-i Kübra'da. Sadece siz varsınız ve bir seyircisiniz. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayat filmini seyreden bir seyirci. Ama o hayat filminizde geleceğiniz var. Yani cennet mi söz konusu, cehennem mi söz konusu, orada göreceksiniz. Hayat filminizin her saniyesi
kazandığınız veya kaybettiğiniz derecelerden oluşur. Ve sağ taraftaki rakamlar yeşil rakamlardır ve pozitiftir, artıdır, zaittir. Bunlar kazandığınız derecelerdir. Allah'ın emrettiklerini yaptığınız zaman, yasak ettiklerini yapmadığınız zaman devamlı derece kazanırsınız. Sol tarafınızdaki rakamlar negatif rakamlardır. Allah'ın emirlerini yapmadığınız zaman, yasaklarını işlediğiniz zaman derece kaybedersiniz. Yani negatif, yani nakıs, yani eksi dereceler kazanırsınız. İşte böyle bir dizayn içinde kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Göreceksiniz ki size kıl kadar haksızlık edilmemiş, zulmedilmemiş. Hiçbir derecat kaybınız hak etmeden oluşmamış. Öyleyse bütün güzellikler sevgili kardeşlerim, hepsi sizin için. Her şeyi en güzel standartlarda düşünün. Hiç kimseye en ufak bir adaletsizliğin yapılmasının mümkün olmadığı bir ilahi adalet mekanizması. Hangi olayda ne kadar taammüt var, ne kadar tasarlamışsınız ve ne kadar yanlış şeyler tatbik etmişsiniz, hepsi belli. Hiçbir günahınız olmadan, tasarlamadan başka birine, farkına bile varmadığınız bir kötülüğünüz dokunmuşsa, bundan düşünce sisteminiz haberdar olmadığı cihetle size negatif derecelerin yazılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi suçlu görmek için mutlak olarak iradenizin devreye girmesini temel şart kabul eder. Bir basit misal verelim. Bir adam silahını temizlerken silah elinden düşüyor. Namludan çıkan kurşun, bir kurşun varmış namlu zaten tabancada. Tetik bir yere takılıyor. Namludan çıkan kurşun bir kişiyi öldürüyor. Bu kişi o adamı öldürmemiştir. Öldürmek diye bir kastı yoktur. Düşüncesi orada açık bir şekilde göründüğü için böyle bir kastının olmadığı açık ve kesin bir şekilde anlaşılacaktır. Peki bu adam birinin ölümüne sebebiyet vermiş, derecat kaybetmeyecek midir? Dikkatsizliği sebebiyle kaybedecektir. O kadar. Adam öldürmesi sebebiyle değil. Kasten adam öldüren birisinin kaybettiği derecatla, dikkatsizlik sebebiyle kasıt olmaksızın birinin ölümüne sebebiyet veren kişi arasında Allah-u Teala'nın indinde büyük fark var. Ama dünyada hiçbir hakim bir insanın ne ölçüde suçlu olduğu konusunda hakikati tam olarak bilemez. Hep karinelere göre hareket edip karar vermek mecburiyetindedir. Şahitleri dinleyecektir. Olayı şekillendirecektir. Ona göre hüküm verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah el-adl esmasının sahibidir. Adaletin kainat temsilcisidir. Allah-u Teala el-hak esmasının sahibidir. Hakkın gerçek temsilcisidir. Biliyorsunuz ki hak enfüsi bir statüyü içerir. Herkesin şahsi hakkı vardır. Ama adalet hakkın
çiğnendiği yerde, haksızlığın var olduğu yerde, iki tarafın haklarını tespit etmek üzere mutlaka vücut bulması lazım gelen bir sonuç fonksiyonudur. Öyleyse sonucu adalet verecektir. Bu sebeple kıstla, yani adaletle davranmak hakimlerin temel görevidir. Uzunca bir süre kadılık yapan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanefi Hazretleri hakimlik mi diyor, kadılık mı? Ateşten bir gömlekmiş diyor. Sevgili kardeşlerim, her kararında mutlaka Allah'a sorarak karar vermesine rağmen gene de o sorumluluk hissini bütün boyutlarıyla yaşamış. Ateşten gömlek diyor. Ve şimdi bakıyorsunuz adalet müessesesine. Her şey ne kadar değişmiş zaman içinde sevgili kardeşlerim. Ama her şey, unutmayın can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizlerle güzel. Siz varsınız. Hamdolsun ki beraberiz. Gene Allah'a sonsuz hamdolsun ki biz de varız. Şu dünya hayatını yaşıyoruz beraberce. Paylaşacağımız o kadar güzel anılarımız var ki sevgili kardeşlerim. İşte burada bu kasette bizi seyrediyorsunuz, dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Sizler ve biz ve Allah hepimiz bir aradayız ve onun bir müstesna güzelliğini yaşıyoruz beraberce. Mutluluk denilen şey, iç dünyanızda huzur, işte bu sulh ve sükun hali olmalı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, yani nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun bütün hasletlerinin eşitleri nefsinizin kalbini doldurmuş, nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmışlar. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış aleminizde başka insanlarla kavgayı bitirmişsiniz. Siz onlara düşman değilsiniz. Düşman olmanız artık mümkün değil. Ama onlar size düşman olabilirler. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Onların huzursuzluk duyacakları davranış biçimlerinde bulunamazsınız. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizin olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dış aleminizde de bir gün kavgayı bitireceksiniz. Bu başkalarının size düşman olmaması manasına gelmez. Ama sizin dış dünyanızda sizin düşman olabileceğiniz kimse kalmamıştır. Düşmanlık diye bir his iç dünyanızda mevcut değildir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık, bunlar sizde hiç kalmayacaktır daimi zikre ulaştığınız zaman. Böylece
dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşacaksınız. Sonra da Allah'ın emirler cephesi mi, bütün emirleri gerçekleştiren bir insansınız. Daimi zikre ulaşmışsınız. Yasaklar cephesi mi, bütün yasaklara riayet ediyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz tam bir uyum halinde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte el birliği ediyorlar. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali Allah'ın emirlerinde de nehirlerinde de. Eğer bütün bunlar birer vakaysa işte o zaman siz iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir akşam daha beraber olduk. Bir öğlen daha beraber olduk demek daha doğru. Bir defa daha bir beraberlik, bir defa daha mutluluğun beraberce yaşanması. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde, bir dini sohbette bir araya getirdi. Dinimize giren hurafelerden bahsediyorduk. İşte hurafelerden birisi de dinde zorlama vardır ifadesi. Sevgili kardeşlerim, din Allah ile olan ilişkilerin esas yolunu çizdiği bir dizaynı içerir. Allah ile olan ilişkiler. Biz insanlar diğer insanlarla ilişki içerisindeyiz ve Allah'la ilişki içerisindeyiz. Allah ile kul arasındaki ilişkilerde hiç kimsenin zorlanması söz konusu olamaz. Namaz kılmak Allah ile kul arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Allah'ın emri Allah'a ibadet etmektir. Allah'ın emri Allah'a kul olmaktır. İbadet etmek de kul olmak da aynı kökten geldiği için insanlar asırlar boyunca bu iki kelimeyi birbirine karıştırmışlardır. Bu iki manayı, ibadet etmekle abd olmayı aynı şey olarak kabul edenler çıkmıştır ortaya ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesini insanlar dünyayı ibadet etsin diye gelirler şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Ne diyoruz Allah-u Teala Zariyat 56'da? وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece kul olsunlar diye diyor. Li abudun. Sadece kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattık. Ama ibadet, kulluğun mutlak gerekli olan şartlarını içerir. Tamam. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İbadetin bütününü yapsa, İslam'ın 5 şartının 5'ini de 80 yaşında ölen bir insan 65 yıl gerçekleştirse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişi sadece ibadet etmiştir. Ama abd olamamıştır, Allah'a kul olamamıştır. Ne zaman başlıyor tağuta kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlıyor. Ondan evvel insan oğlu tağutun kuludur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي O sahabe için söylüyor. Onlar tağuta kul olmaktan
İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İbadi diyor. Kullarım diyor. An yabuduha diyor. Kul olmaktan diyor. Tağuta kul olmaktan. Kendilerini kurtardılar. Vellezi ve onlar ki neştenebut tağute. Tağuttan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha, ona, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Yabudu, kul olma fiili, abudu, kul. Öyleyse burada yabudu kelimesinin başlangıçtaki y'si fiil, kul olmak fiili, an yabuduha, mastar şekli, tağda kul olmaktan iştinab ettiler. Burada kul kelimesi, abud kelimesiyle ifade ediliyor. Ve febeşir ibadi sondaki y'de benim anlamına geliyor. İbadi kullarım oluyor. İbad abudu kullar. Öyleyse Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kullandığı ifade neydi? Ve ma halektel insi ve cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a kul olma bir müessesedir ve sadece Allah'a kul olabilenler kurtuluşa ulaşır. İşte hiç kimse başka bir kimseyi zorlayamaz. Allah'a inansın diye, Allah'a ibadet etsin diye, Allah'a kul olsun diye hiç kimse başka bir kimseyi zorlayamaz. Bu Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Başka hiç kimsenin müdahalesine Allah-u Teala müsaade etmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a de diyor ki, sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak biz erdiririz diyor. Hidayete erdirmek bizim üzerimize vazifedir buyuruyor Allah-u Teala. Sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsanız, biliniz ki gideceğiniz yer cehennemdir. Hiç kimse sizi
cehennemden kurtaramaz kendinizden başka. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dinemek veya dinememek iradi bir konudur. Kişisel iradeyi ilgilendirir. Kişisel irade, kulun iradesi, cüz'i irade aynı iradedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişinin dışarıdan yapılan bir tesirle mümin olması, kurtuluşa ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Kişi mutlaka kendisi, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilediği takdirde mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama başka biri o kişiyi hidayete hiçbir şekilde erdiremez, hidayetine sebep de teşkil edemez. Her halükarda mutlak bir şartı var Allah-u Teala'nın. O kişinin cüz'i iradesi, o kişinin kişisel iradesi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. O irade Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, etrafındaki insanlar ona ne yaparlarsa yapsınlar, o kişi hidayet üzere olamaz, o kişi kurtulamaz. Dışarıdan yapılacak olan bütün müdahaleler, kimin tarafından yapılırlarsa yapılsınlar, o kişinin iradesine karşı bir zorlamayla kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, asla o kişiyi hidayete erdiremezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdirmeyi istemez miydi? Elbette isterdi. O yetimken amcası onu büyüttü. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ricalarına rağmen amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Dilemezse ne olur? Dilemezse kurtuluşu mümkün olmaz. Hidayete eremez. Dilemezse hidayet üzere olamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayet üzere olamaz. Hidayette olamaz. Hidayeti de haydi eremez. Öyleyse hiç kimse bir başkasını hidayet üzere kılamaz. O kişi bizatihi kendisi hidayete ermeyi istemedikçe. Allah-u Teala'nın kişisel iradeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Bir kişinin cehennemden kurtuluşu bir tek şarta bağlanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir şart yoktur. Her şey bu noktadan itibaren başlar. Kişinin cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren başlar. Bu ise Allah-u Teala'nın mutlaka o kişinin kalbinde göreceği, kalbinde işiteceği, kalbinde bileceği bir taleptir. Allah işitir, bilir ve görür. Kalbinizi, kalbinizdeki sesi işitir, Allah'a ulaşma talebini işitir. Kalbinizdeki talebi görür, kalbinizdeki talebi bilir. Öyleyse bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi hiç kimse zorla Allah'a ulaşmayı dileme noktasına ulaştırmak imkanının ve aynı zamanda da yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Bu sebeple Allah Teala la ikrahe fid din diyor. Dinde zorlama yoktur diyor.
Bakara suresi 206. ayet-i kerime böyle başlıyor. La ikrahe fiddini. Niçin dinde zorlama yoktur diye başlıyor acaba ayet-i kerime? Kat tebeyyene rüştü minel gayy. Rüşt ile gay birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, tebeyyün etmiştir. İkisinin de özelliği belli, hususiyetleri belli olmuştur. Rüşt yolu ve gay yolu. Bu ayet-i kerimede Allah Teala yola rüşt ve gay adını kullanarak remzi olarak yolu muhtevasını almış. Gayla rüşt birbirinden tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, açıklanmıştır, birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır manası çıkıyor. Bu açıklamanın daha açık bir şekilde ortaya konduğu ayet-i kerime ise Araf 146'dır. Allah Teala diyor ki: Se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. O kişileri ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Ve en yerev külle ayetin ayati la yu'minu bihi. Onlar bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar. Ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve onlar eğer rüşt yolunu insanı irşada ulaştıracak olan, arkadan da Allah'a ulaştıracak olan ve Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim ettirecek olan yolu gördükleri zaman onu asla yol ittihaz etmezler diyor. Allah-u Teala yol edilmezler. Ve en yerev sebilel gayye yettehuzuhu sebila. Eğer gay yolunu görürlerse onu yol edinirler diyor. Onu yol ittihaz ederler diyor Allah-u Teala. İşte rüşt yolu ve gay yolu ve serbest seçim. Dileyen dilediğini yol ittihaz eder. Sadece iki tane alternatif var. Ya rüşt yolu ya da gay yolu. Unutmayın, herkes doğumuyla birlikte gay yolundadır. Hiç kimse iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rüşt yoluna ulaşamaz. Gay yolundan ayrılamaz. Bu yol aynı zamanda dalalet yolu olarak da adlandırılır. Aynı zamanda cehennem yolu olarak da adlandırılır. Gay, cehennemin içindeki bir kuyunun adıdır. Gay kuyusu. Öyleyse gay yolu cehenneme götürecek olan yol demektir. Öyleyse unutmayın, bütün insanlar doğdukları andan itibaren bir dalalet çukurunun içindedirler. Hep dalalette kalırlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Kim kendi iradesiyle, yani bilerek, isteyerek kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerse, dalaletten kurtulabilen, hidayet üzere olan sadece onlardır. Rüşt yolu, irşat yoludur, hidayet yoludur. İnsanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edeceği yolun adıdır.
ve bu yola sadece serbest iradeyle verilen bir karar insana ulaştırabilir. Böyle bir kararı Allah Teala hep bekler hepinizden. Hep kalbinize bakar. Acaba Allah'a ulaşmayı bu kişi dileyecek mi ve dilediği zaman da benim kulum olacak mı diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar Allah'ın kulu olmayı hak ederler. Sadece onlar tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Öyleyse iradi yapının Allah'a ulaşmayı dilemediği bütün noktalarda, bütün zaman parçalarında o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalette kalmaya mahkumdur. İnsanı dalaletten kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir ve serbest iradesiyle dilemektir. Hiç kimse bir başkası adına dilekte bulunur da dileğinin kabul edileceğini zannediyorsa hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Herkes bu sebeple kendisinden sorumludur. Aynı sebeple niyet amelden üstündür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemenin niyetine sahipse, Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi hiçbir aksiyonun içine girmemiştir. Sadece bir niyetin sahibidir. Ama bu niyet tek başına onu kurtuluşa ulaştırır. Ama amel, 80 yaşında ölen bir adam 15 yaşında sorumluluğunu almış, İslam'ın 5 şartını 65 yıl tatbik etmiş, bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse. Bir Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyet, 65 yıllık ibadeti onun daha ötesinde bir değere sahip olarak örtüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç kimse zorla başka birine tesir edemez. Onun için Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinin başına Allah-u Teala la ikrahe fiddini koymuş. Dinde zorlama yoktur. Bu zorlamanın hangi standartları ihata edeceğini ise irşat yollarıyla gay yollarının, rüşt yoluyla gay yolunun birbirinden ayrıldığını söyleyerek giriyor. Femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi. Kişisel irade burada görevini yapıyor. Tağutu tekfir ediyor. Tağutu devre dışı bırakıyor. Tağutu inanç hudutlarının dışına taşıyor. Tağutun kendisine emretmesine mani oluyor. Tağutu inkar ediyor, reddediyor. Buradaki küfür kelimesinin tağutu inkar ederse müessesesi hakim biliyorsunuz. Küfür kelimesi örtmek anlamına geliyor. Bir de inkar etmek anlamına geliyor. İnanmamak anlamına geliyor. Kim tağutu küfrederse, yani onu devre dışı bırakırsa, onu inkar ederse, ve yu'min billahi, Allah'a
aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, fakat istemseke bir urvetil vuska lenfisameleha, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Böyle bir durum kişiyi nereye ulaştırır? Bir sonraki ayet-i kerime Bakara 257 onu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, Allahu veliyyullezine aminu. Allah aminu olanların dostudur. Öyleyse iki ayet-i kerimeyi birbirine bağlarsak, kim tağutu inkar etmişse, reddetmişse ve aminu olmuşsa, o Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ı veliyyüllezine aminu. Tağutu inkar eden kişi, reddeden kişi, aminu olan kişidir. Kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Rüşt yolunu bu sebeple seçmiş olan kişidir. Ve o Allah'ın dostluğunu kazanır. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlar olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve diyor Allah-u Teala, Allah onları, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Bütün kalpler doğuştan itibaren kapkaranlıktır. Nefs kalplerinden bahsediyor Allah-u Teala. O nefs kalpleri bütün insanlarda doğuştan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, nefret, iptiralar, cimrilik, cehalet, bunların her birisi bir grup afetin içerisine girer. Öyleyse bu afetlerin her biri nefsimizin kalbinde karanlıkla temsil edilir. Nefsimizin kalbi doğduğumuz andan itibaren bu sebeple kapkaranlıktır. Doğduğumuz zaman Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruh ise %100 pırıl pırıl aydınlıktır. Orada da bütün güzellikler vardır. Afetlerin tam tersi olan her şey. Öyleyse bir adım daha atalım. Ayet-i Kerime'nin devamına bakalım. Vellezine keferu, inkar edenlere gelince, kafirlere gelince, evliya hümit tagute, onlar tagutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricune hum minen nuri ile zulümati. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Eğer bir kişi amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin nefsinin kalbini mutlaka %50'den fazla nurla dolduracaktır. Karanlık kalp aydınlanmış olacaktır. Devam ederse o kişi bu aydınlık giderek artacak ve o kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacaktır. Ama vuslata ulaştıktan sonra tağut, insan ve cin şeytanlar o kişiyi tuzaklarına düşürürlerse, o kişi
kişi o zaman o gittiği yolu inkar eden hüviyete gelecektir. Başlangıçta zaten kişi kafirdi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mümin oldu. Allah'a ulaştı ama ulaştıktan sonra fıska düştü, küfre düştü. Tağut onun aydınlık olan kalbini, en azından yarıya kadar aydınlanmış olan kalbini tekrar kapkaranlık hale getirdi. Tağut bunu zorla mı yaptı? Hayır. O kişiyi Allah'ın yolundan saptırmak için, onun iradesiyle saptırmak için ona her türlü kötülüğü adım adım işledi. Ve kişi Allah'a ulaştıktan sonra yoldan saptı, dalalete düştü. Kendi iradi yapısıyla. Öyleyse karar sadece kişisel iradeye aittir. Onun dışındaki herkes sadece tesir alanı yaratmak isteyenlerdir. Yaratanlar değildir. O kişinin iradesi kabul etmedikçe hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemez. Hiç kimse kimseyi Allah'a ulaşmayı diletemez. Hiç kimse kimseye Allah'a ulaşmayı diletemez. Ve öbür taraftan o kişi dilemedikçe hiç kimse kimseyi, bütün insan ve cin şeytanlar dahil, hidayetten dalalete düşüremez. Kişinin dilemesi ve kişinin ulaştıktan sonra yoldan vazgeçmesi söz konusu olabilir. Ancak bu şekilde kişi hidayet üzere olur, hidayete erer ve hidayetten dalalete düşer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Bununla hem zorlamak isteyenlere engel koyuyor, hem de bunun mümkün olmadığını söylüyor. Zorlamakla hiç kimse kimseyi din sahibi kılamaz, kurtuluşa ulaştıramaz. Zorlamakla hiç kimse kimseyi Allah'ın yolundan da uzaklaştıramaz. Allah ile ilişki her şeyden evvel bir kalp ilişkisidir. Ve kişisel iradeyi Allah-u Teala mutlaka devrede görmek ister. Muhtevaya bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemiyor insanlar. Dilemedikçe birinci ve ikinci basamaklarda kalacaklardır. Allah-u Teala tarafından dilerseler diye seçilmiş olsalar da netice değişmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe daima dalalette kalacaktır. Hiçbir zaman kurtuluşu, hidayeti söz konusu olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki dinde zorlama yoktur. Hem Allah-u Teala tarafından zorlama yasaklanmıştır, hem de zorlamakla hiç kimse kimseyi Allah'ın yoluna alamaz, Allah'ın yolundan da çıkaramaz. Hidayete, hidayet üzere yapamaz, hidayete erdiremez, hidayetten de dalalete düşüremez. Meğer ki kişi kendisi karar vererek bunu yaparsa, yapsın, o zaman sonuç hasıl olur. Kişinin kendi iradesi Allah'ın yoluna girmeyi dilesin veya girmiş, hedeflere ulaşmışken gene o kişisel irade, Allah'a vuslat olan kişinin iradesi kendi standartları içinde kendisini devreden çıkartır, hidayetten kopartır. Başkası o kişiye tesir etme konusunda ne kadar gayret sahibi olursa olsun, o iradi yapı istemedikçe o kişi yola giremez, yoldan da çıkamaz.
Dış etkenler kendi istedikleri istikamette kişiyi yönlendirmeye çalışırlar. Ama son söz daima o iradenin, serbest iradenin sahibindir. Allah-u Teala insanları kişisel iradenin sahibi kılmış. Kendi iradenizle karar vereceksiniz. Öyleyse Allah'la kul arasındaki ilişkilerden bahsediyoruz. Öyleyse kimse zorlanamazsa, dinde zorlama yoksa, diyorlar ki nasıl oluyor da Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyen bir kabileye harp ilan etti. Hani dinde zorlama yoktu? Evet, dinde zorlama yoktur. Ama sadece Allah'la insan arası ilişkilerde. Zekat da Allah'la insan arası ilişkilerden birisi değil midir? Hayır, değildir. Zekat, başkalarını infak etmek için verilen bir nafakadır. Öyleyse hepinizin kazandığı parada %2,5'u, Hanefi mezhebindeyseniz bizim gibi, kazandığınız paranın %2,5'u mutlaka zekat olarak verilmek mecburiyetindedir. Sahabe en az 2 kat verirlerdi. Biz de onları örnek

Kişisi ise ne söylerse söylesin, kişi mutlaka zekatını vermek mecburiyetinde, vermezse o zaman o devirdeki otorite olan Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e savaş hakkı veriyor bu. Çünkü o zekat oradaki fakirlerin Allah Teala tarafından tayin edilmiş hakkı. Öyleyse burada zorlama var mı? Burada zorlama var. Zekat meselesi Allah'la kul arasında bir ilişki değildir sadece. Başka bir kulun hakkını gasp etmektir. Allah'ın kanunu gereğince Allah Teala kazandığınızın 1/40'ı mutlaka zekat olarak verilmelidir diyor. Zekat nisabı Hanefi mezhebinde 1/40'dır. Şafii mezhebinde %10'dur. Öyleyse gerçekten Hazreti Ebu Bekir bir savaş açmıştır. Zekat almak istikametinde ve bir zorlama yapmıştır. Ama bu sadece Allah'la kul arasındaki bir ilişki olsaydı Hazreti Ebu Bekir asla bunu yapamazdı. Başkasının hakkını gasp etmektir zekat vermemek. Kazandığınız paranın %5'i size haramdır. Başkasına aittir. Siz kazandınız ama o çalışamaz durumda olanın, şu veya bu sebeple iradesi dışında para kazanamayan insanların hakkıdır. Fakirlerin hakkıdır. O bir haktır. Allah-u Teala tarafından konulmuş. Sizin kazandığınızdan başkalarının da hakkı doğar. Allah-u Teala diyor ki para insanları birbirinden farklı yarattık para kazanmak hususunda. Yani bazı insanlar bazılarından para kazanma hususunda üstündür. Onlar daha fazla para kazanırlar. Ve biz niçin üstün kıldık diyor Allah Teala? Bu insanlar diyor iş yeri açsınlar da çalışmayan insanlara iş temin etsinler ve insanlar çalışsın. Allah'ın temel kanunu çalışmaktır. Boş duranı Allah sevmez ifadesi de bu yönde kullanılır. Çalışmak asıldır. Daima gayret içinde olacaksınız. Sahabe gibi hep çalışacaksınız. Onların bütün ömrü birbirlerine yardım etmekle geçmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın yolunda yapılacak olan çok şey var. İnsanların Allah ile olan ilişkileri ya onları kurtuluşa götürür ya da cehenneme götürür. Kurtuluş kıyamet günü cennete girmekle temin edilir. Ya dünya üzerindeki o cennete gitme şartlarını hazırlayan standart bir dilektir. Allah'laşmayı dilemek. O dilek yoksa, iradi yapı Allah'laşmayı dilemiyorsa hiç kimse kurtulamaz. Görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerde kişinin kurtuluşunu sağlayan yegane faktör o kişinin iradi yapısının bir talepte bulunmasıdır. Yani başka hiç kimse bir insanı kurtuluşa ulaştıramaz. Yetmez. Başka hiç kimse başka birini cehenneme atamaz.

şeylerden bahsediyoruz. Son derece açık. Bir insanın cehenneme gidebilmesi Allah Teala tarafından şarta bağlanmış. Ne diyor Allah Teala? Kimin günahları kıyamet günü günahlarla sevaplar tartılır, mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi diyor Allah Teala cehenneme gider. Ebediyen kalmak üzere onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Günah nedir? Derecat kaybettiğiniz bütün olaylar. Bu olayların bir başka adı yani günahları sevaplarından fazla olan insanlardan bahsediyoruz. Kazanılan dereceler sevabı, kaybedilen dereceler günahı ifade eder. Kazanılan dereceler hasenatı, kaybedilen dereceler seyyiatı ifade eder. Allah Teala çeşitli isimler vermiştir ama aynı hedefe yönelik olarak ya derecat kazanırsınız ya da derecat kaybedersiniz. Şimdi kazanılan derecelere bakıyoruz. Kazanılan dereceler iki şekilde kazanılabilir. Yani başka bir irade sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verebilir. Ama derecat kaybetmenize hiçbir şekilde sebebiyet veremez. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Birisi bir başkasının malını çalıyor. Çaldığı an çalan kişi çaldığı malın seviyesine göre, çaldığı malın değerine göre derecat kaybeder. Kaybettiği dereceyle o malın değeri birbirine daima eşittir. Hırsız çaldığı malın karşılığı olarak derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişinin o anda hesabı görülmüştür. Çünkü hırsızın kaybettiği derecat malı çalınana aynı anda amel defterine kaydedilir kiramen katibi melekleri tarafından. Ne oldu? Hesap sıfırlandı. Bir kişi ötekinin malını çaldı, suç işledi. Buna karşılık derecat kaybetti. Kaybettiği derecatla çaldığı mal eşitlendi. Netice sıfır. Malı çalınanın da neticesi sıfır. Onun malı çalındı ama karşılığında çalınan malı kadar derecat kazandı. Kazandığıyla kaybettiği birbirine eşit derecat ve mal arasındaki ilişki. Hırsızın çaldığı malla kaybettiği dereceler birbirine eşit. Gene malla kaybedilen derece arasındaki ilişki. Öyleyse bir kişinin cennete girmesine, derecat kazanmasına başka birinin yaptığı kötülük sebebiyet olabilir. Cennete girmek konusunda size yapılan bütün kötülükler sizin derecenize tesir edecektir. Kul hakkının doğması bu demektir. Doğduğu anda Allah Teala tarafından kul hakkı ödenir. Şimdi diğer tarafın durumuna bakıyoruz. Ya kaybedilen dereceler? İşte gene aynı noktaya oluyoruz, ulaşıyoruz. Dinde zorlama olmadığının kesin delili. Hiç kimse başkasının bir fiiliyle, bir sözüyle, bir davranışıyla derecat kaybedemez. Kazanabilir ama asla kaybedemez. Bütün insanlar başkasının cennete girmesi konusunda onlara faydalı olabilirler.
yaptıkları kötülüklerle, ama hiç kimseyi yaptıkları davranış biçimi ne olursa olsun derecat kaybetme noktasına ulaştıramazlar. Hiç kimsenin derecatı başka birisi vasıtasıyla kaybolmaz. Başka birinin yaptığı hiçbir fiille kimse derecat kaybedemez. Öyleyse hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesinde amil olamaz. Onu kandırıp ona yanlış fiilleri işleten kişi, bu yanlış fiilleri işletmek dolayısıyla sorumlu olur, derecat kaybeder. Ama fiili işleyen de derecat kaybeder. Bir insanı cehenneme götürecek şey, kaybettiği derecelerin fazlalığıdır. Ve bu kaybettiği dereceleri o kişi sadece kendisi kaybedebilir. Başka hiç kimse onun derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Başka insanlar o kişiyi kandırmaya çalışırlar. Eğer o kişi kanarsa, kendi iradesiyle yaptığı fiiller dolayısıyla derecat kaybedecektir. O kişi ona derecat kaybettirmiş olmayacaktır. İnanan kişinin, kanan kişinin yaptığı yanlışlıklar sebebiyle kaybettiği dereceler, onu, dereceyi kaybeden kişiyi sorumlu tutar ama kendi iradesiyle gerçekleştirmiştir. O iradesini şu veya bu şekilde kullanması tavsiyesinde bulunanlar ona zorla bunu yaptıramazlar. İkna olursa bu istikamette neticeye gidecektir. Suç işleyecektir ve işlediği suçlar kazandığı derecelerden fazlaysa mutlaka cehenneme gitmesi söz konusudur. Ama kendi yaptığı fiiller sebebiyle başka birinin kendisini kandırması o noktadan sonra önemini kaybeder. O kişi kendi iradesiyle bir suç işlemedikçe cehenneme gitmez. Öyleyse kaybettiğimiz derecat bizim kendi irademizle yaptığımız veya yapmadığımız sebeplere bağlıdır. Allah Teala daimi zikri farz kılmış üzerimize. Zikir yapmadığımız her saniye derecat kaybederiz. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinde zorlama hiçbir şekilde mevcut değildir. Zorlamakla hiç kimse kimseyi cehenneme gönderemez. O kişi kendi iradesiyle kendisine derecat kaybedilecek olayları işlemedikçe. Öyleyse dinde zorlama görüyorsunuz ki yoktur. Allah ile kul arasındaki ilişkilerde. Eğer kulla kul arasındaki ilişkilere bakarsanız, orada hakkın yerine getirilmesi için zorlamalar tahakkuk eder. Evvela Allah Teala kısas müessesesini koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Bu cebri bir olaydır. Birisi birine tokat atsa, Allah'ın huzurunda olay tamamlanmıştır kaybedilen dereceye karşılık. Tokat atılmıştır, kişi derecat kaybetmiştir. Yenen tokata karşılık derecat kazanmıştır. Eşitlik sağlanmıştır iki tarafta da. Kaybedilen derece atılan tokat, kazanılan derece yenilen tokat. Ama tokatı yiyen kişi intikam almak sevdasına düşmüşse kadıya müracaat eder, ediyordu. O devrede, Osmanlı devresinde ve eğer kadı kısas hükmederse, o kişi de diğerine bir tokat atmak hakkının sahibi oluyordu. Bu sefer hem olaylar eşitleniyordu, hem de dereceler eşitleniyordu. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Dindeki zorlama, kişisel iradenin kendi iradesiyle yaptığı işlevleri hiçbir zaman negatif istikamette etkileyemez. Başka birinin kişisel iradesi
bir başka iradeyi hiçbir şekilde negatif istikamette sonuca ulaştıramaz, derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Meğer ki o kişi tesir altında kalarak veya kalmayarak kendisi kendisine derecat kaybettirecek bir fiili işlemiş olsun. O fiili işlemedikçe kişinin derecat kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse zorlamak hükümsüzdür. Zorlamak netice vermez. Dinde zorlama bir neticeye kimseyi ulaştıramaz. Zorlayan kişiye derecat kaybettirir. Zorlanan kişiye derecat kaybettirmez. Kişi suç teşkil edecek bir şeyi kendi iradesiyle işlemedikçe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sebeple dinimizdeki hurafelerden biri de dinde zorlama vardır ifadesi. Ben zorla istediğimi dine alırım, istediğimi din sahibi yaparım diye diyecek olan bir insan bunu hiçbir zaman yapamaz, başaramaz. Ben zorla insanları dinden çıkarırım diyen insan da bunu başaramaz. Din bir inanç, bir talep meselesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dinde başarıya ulaşabilir. Bu ise mutlak olarak kişisel iradenin, cüz'i iradenin sonucudur. Öyleyse bu bağlamda meselemizi ele aldığımızda kesin bir hüküm çıkıyor ortaya. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi ne rüşt yoluna zorla ulaştırabilir, ne gay yoluna zorla ulaştırabilir. Her ikisinde de zorlayan kişi değil, zorlanan kişinin kendi iradesi hüküm verecek, kendi iradesi fiili işleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biz sizlerle bir bütünüz. Allah'tan aldığımızı size ulaştırmakla vazifeliyiz. Biz dini Allah'ın bize öğrettiği standartlarda öğrendik. İnsanların çoktan unutmuş oldukları hidayeti sizlere ulaştırmakla vazifelendirildik. Biliyorsunuz ki İslam bu açıklamaların, bizim tarafımızdan yapılan bu açıklamaların yapılmasından önce İslam'ın 5 şartını indirgenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar samimi olarak bunları yaptıkları zaman her ne kadar biraz cehennemde kalıp kavrulacaklarsa da cehennemden çıkıp sonsuza kadar cennette yaşayacaklarına inandırılmışlardı. Böyle bir inanç Kur'an-ı Kerim'imize tamamen terstir. Bir defa hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir husus yok. İkincisi, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın bu 5 şartıyla ki şimdi tatbikatta sadece bunlar kalmıştır. Hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Mülaki kelimesi, lika kelimesi, likaye kelimesi aynı kökten geliyor. Ulaşmak, varmak, vasıl olmak demek. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Başkaları mı? Onlar nefret ve kinleri içerisinde olanlar, öyle olmayanlar, diledikleri gibi yaşayacaklardır. Ama eğer onlar İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa bunun mümkün olmadığını acı acı onlara defaatle hatırlattığımızı bu vesileyle söylemek isteriz. İnsanlar İslam alemi dinlerin esas standartlarını unutmuşlar. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. İkinci kademe, ikinci safa. Ruhlarını
Allah'a ulaştırdılar. 3. Fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ettiler. 4.

Sonra Manisalılar, sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabiyet iki, böylece ruhun Allah'a ulaşması üç. Bu üç tane kademe herkes için Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte tüm insanlar için Allah-u Teala'nın bu müstesna yardımı mutlaka gelir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mürşidini gösterir. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyet gerçekleşince ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bundan sonrası ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişinin zikrini derece derece yavaş yavaş arttırmasıyla devam eder. Sevgili kardeşlerim, günde 3 saatlik bir zikir bir insanı ruhen Allah'a ulaştırmak için yeterli bir müessese olarak yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan üst seviye yardım alır. Bu yardımı kişinin Allah'a ulaşmasını sağlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala diyor ki ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilek bizden gelecek. Bizim dilememiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanların istediği tek şey mutluluk ve mutluluğun başka bir yolu yok. Nefsimiz afetlerle dolu. Ruhumuzsa hasletlerle dolu. Ve denge kurulmuş vaziyette %100 afetlere dolu bir nefsimiz %100 hasletlere dolu bir ruh. Ruhumuz yani Allah'ın ruhu. Allah'ın bize üfürdüğü ruh ve bizdeki emanet. Allah Teala diyor ki emaneti sahibine iade edin. Geriye döndürün, ulaştırın. Geri verin. İşte bütün insanlar kendilerinde bir emanet olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak zorundadırlar. Allah Teala irci'i ila Rabbik diyor. Rabbine rücu et diyor. Ey ruh, ruha hitap ediyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. Rücu, geri dönmek demek. Çekilmek demek. Öyleyse bütün insanlar için başlangıçta Allah-u Teala adaleti koymuş. İnsana nefsi var. %100 afetlerle dolu. Bir de ruh üfürmüş Allah-u Teala. %100 hasletlerle dolu. Ne oldu? Denge gene kuruldu. Terazinin bir tarafında %100 afetler var. İkinci tarafında %100 hasletler var. Ve
denge kuruyor Allah Teala. Afetlerle hasretler dengesi. Bu dengeyle insan hayata başlıyor. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Bizden istediği bir şey var. O ruh benim ruhum diyor Allah Teala. Ve hepinize farz kıldım ki bana ait olan ruhu bana ulaştıracaksınız. Bunu üzerinize farz kıldım. Hepiniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. Ne olur? Nefsimiz var, %100 afetlerle dolu. Ruhumuz var, %100 hasretlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizden ayrıldığı zaman sadece nefsimizin %100 afetlerle dolu olan bölümü kalıyor. İşte nefs tezkiyesi bununla alakalı olan bir müessese. Bunu temizlemek mecburiyetteyiz. Bunun bir tek yolu var. Adı zikir. Kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarlarsa, kim Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikrederse, o kişi zikrullahı gerçekleştirmiş olur. Allah'ın zikrini gerçekleştirmiş olur. Tüm ibadetlerden daha üstün olan ve insanı mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan, o kişinin 8 aylık bir ömrü varsa o kişiyi mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir davranış biçimi bu. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından nurları davet eder. O nurlar Allah'ın katından göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşırlar. Ve kalbimize yerleşmeye başlarlar. Evvelce bizde bir denge var mıydı? Evet, nefsimiz vardı. %100 afetlerle doluydu. Ama ruhumuz da vardı. %100 hasretlerle dolu. Denge kurulmuştu. Bütün insanlar bu denge üzerine hayata atılırlar. Ama ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra denge bozuluyor. Ruhumuz, %100 hasletlerle dolanan ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman Allah'a doğru seyir sülküsünü bir yolculuğa çıkıyor. Bir tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak nefsini tezkiye etmek demektir. Allah için daha büyük boyutta yaşamak, Allah'a nefsini ve neticede iradesini teslim etmekle sonuca ulaşan çok daha büyük bir mutluluğu yaşamak demek. Bir insan bir denge üzerine yaşıyor. Yani nefsi afetlerle dolu ama ruhu hasretlerle dolu. Denge tamam. İşte kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarsa Allah Teala onun kalbindeki, nefsinin kalbindeki afetleri %7 defa, %7 ve bir de %2 olarak %51
azaltarak onların yerine, afetlerin yerine hasletleri koymak suretiyle meseleyi çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı düşünün. O Allah ki sizlerin sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanın formüllerini önce Tevrat'a koymuş. 7 safa ve 4 tane teslim. Bu 7 safanın 4'ü teslimdir. 3'ü de ara bölümlerdir. 1. Allah'a ulaşmayı dinlemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik vücudun teslimi. 5. Muhdis olmak. Ve neticede 7. kademede iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu muhtevada 7 tane gök katının aşılması emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye adı verilen 7 kademede nefsin kalbini %7 afetlerden temizlemekle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala abesle iştigal etmez. Bütün emirleri mutlaka yapılması lazım gelen Allah'ın kaideleridir. Ve sadece insanları mutlu etmek istikametinde Allah Teala tarafından emredilmiştir. En çok sevdiği mahluk ruhundan üfürdüğü insandır. Ve insanın mutlu olmasını istiyor. Bunun için onlarda emanet olarak bulunan ruhunu da kendisine istiyor, geri istiyor ve o emanet başlangıçta denge unsuru olarak vardır. Yani kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olduğu için Allah Teala ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu olan ruh vücudumuzun içine girdiği andan itibaren denge kuruluyor. Doğar doğmaz da Allah Teala ruhundan mutlaka kişiye üfler. Kainattaki o muhteşem denge, hani hep söyleriz ya, ne kağı küfte, o kağı ekmek. Bu denge mutlaka kurulur. İkinci dengeye baktığımız zaman orada nefs var. Ama ruh yok. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış, vücuttan ayrılmış. O zaman var olan tek varlığın nefsin kalbinde bu dengeyi sağlaması lazım Allah-u Teala'nın. Nefsin kalbine %51 nurları ulaştırıyor ve bu dengeyi sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıyan, onunla konuşabilen bir insanın Allah'a hayran olması, olmaması mümkün değildir. Allah'tan hoşlanır insan, sonra sever, sonra aşık olur, Allah'a aşık olur, sonra hayran olur. Nefsin Allah'a tesliminden sonraki kademe, hayranlığın geliştiği kalemidir. İradenin teslimi ise hayranlığın üst seviyeye oluştuğu noktadır.
O zaman aynı şarkı söylenir. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışmak Allah için olmak istikametindeki bir gayreti temsil eder. İşte böyle bir gayretin ortaya çıktığı noktadan itibaren kişi zikir adlı bir müesseseyle nefsinin kalbini her kademede %7 olmak üzere emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nurla dolduracaktır. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber 7 kere 7, 49 eder. %2 de rahmet nuru, %51. O kişinin nefsinin kalbi afetlerden çok hasretlerle dolar, %1 fazla afet oluşur. %2 fazla kalpte fazlalar oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Hepsizlere mutlu olmanızı isteyen Allah Teala bunları farz kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Farzdır. Mürşide tabiye. Bu da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak, o da farz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek farz. Mühendis olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek, o da farz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz Allah Teala tarafından sizi mutlaka onu Allah'a layık bir hale getirmeniz gereken bir emanet olarak sizlere verilmiştir. Ruh bir emanettir, Allah'ın zatına dönecektir. Nefs size verilen bir emanettir. Onu tezkiye ve tasfiye edeceksiniz. Nefsinizin kalbi %51 nura, %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Bu rakam %81'e çıktığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Bu rakam %100'e çıktığı zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. İradeniz ise çok daha sonra Allah'a teslim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'dan hoşlanmak, Allah-u Teala'yı sevmek, Allah-u Teala'ya aşık olmak ve sonuçta Allah'a hayran olmak bir muhteşem silsileler dizisidir. Allah-u Teala'nın bütün insanları kurtarmak istediğini nereden anlarız? Tevrat'tan anlarız. Nereden anlarız? İncil'den anlarız. Nereden anlarız? Kur'an-ı Kerim'den anlarız.
Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı, İncil'i de inceledik. Kur'an-ı Kerim'i zaten biliyorsunuz ki 19 ciltlik, 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Ama diğerlerini de inceledik. Bir de baktık ki Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim var.

Sevgili kardeşlerim, yedi safa ve dört teslim. Bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir muhteva taşır. Allah hepinizi çok sever. Bu sevgi hepiniz için geçerlidir. Ama insandan insana Allah'ın sevgisi değişir. Çünkü herkes ayrı bir liyakat kademesindedir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz, onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte bu başkaları için yaşama olayı, kendisini başkalarının hizmetine vermek anlamına gelir. Onlar için yaşarsınız. Onlar için her güzelliği gerçekleştirirsiniz. Onlar sizinle beraber oldukları zaman mutlu oluyorlarsa, onları mutlu edebiliyorsanız, davranışlarınız onlara sıkıntı değil, huzur veriyorsa, o zaman siz Allah'ın size verdiği görevi yapmaktasınız demektir. İşte insanların huzura ve mutluluğa ulaşabilmeleri, nefsin kalbindeki afetlerin, hasetler de oranına bağlıdır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlere doludur. Kişi daimi zikre ulaştığı zamansa %100 hasletlerle doludur. %2 rahmet, %98 fazıl nur olmak üzere %98 nurlarla, %100 nurlarla, %98 artı 2 nurlarla dolu olur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olursunuz, huzur içinde yaşarsınız. Allah-u Teala'nın sevgisine layık olursunuz. Allah-u Teala sizi nefsinizin kalbindeki hasletler seviyesinde sever. Yani Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyorsanız, nefsinizin kalbindeki hasletleri arttırmalısınız. Nurları arttırmalısınız. Bunu arttırmanın da sadece bir tek metodu var. Zikir. Nihai sonuca ulaşmak ise ancak zikri daimle mümkündür. Ulnelbap makamı, ihlas makamı ve salah makamı üç makamdır. Bu üç makamın üçü de daimi zikirle alakalıdır. Seviyelerin beşinci, altıncı ve yedincisidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak. Bundan sonraki kademelere ulaşmak. Bir insanın merdivenleri birer birer çıkması sebebiyledir.

Hepiniz için mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Ama sizi yaratan Yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirdiğiniz takdirde hangi ölçüde yerine getiriyorsanız mutluluğunuz da o ölçüde olacaktır. Allah'ın kanunu budur. Nefsinizin kalbini ne kadar çok nurla doldurabilirseniz, mutluluğunuz o kadar çok artar. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Asıl mutluluğun başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel olduğunu tatbikata soktuğunuz zaman bunu çok iyi idrak edeceksiniz. Demek ki herkesin mutlu olmak elinde. Başkaları bana kötü davranıyor, bu yüzden mutsuzum diyen bir insan, bilsin ki kendisi başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranıyor. O kendini değiştirebilirse, başkaları da davranışlarını değiştirecektir. Kimler halinden şikayetçiyse, insanlar bana kötü davranıyor diyorsa, o bilsin ki kendisi de onlara karşı kötü davrandığı için onlar tarafından böyle bir tepkiyi alıyor. Bu Allah'ın kanunudur. Sevgiye karşı sevgi, nefrete karşı nefret oluşur. Öyleyse siz sevin insanları, sevginizi her vesileyle ispat edin. O zaman insanların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Sadece insana ruhundan üfürmüş. O zaman Allah Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, hamdetsek az değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sizleri yüceltmesi istikametinde etrafınızda ne kadar insan varsa ulaşabildiğiniz herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak sizin için bir kurtuluş reçetesi olabilir. O bütün insanları kurtarmak ister. Kendilerini ateşe atan insanlardır. Çünkü insan serbest iradeyle yaratılmıştır. Dilediğini yapmakta serbesttir. Ama her an, her an, her saniye bütün insanlar ya derecat kaybeder ya da kazanır. Bir insan şu anda ben hiçbir şey yapmıyorum. Hamdolsun ki kimseye bu sebeple zararım yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Ama bir şey yapmadığım için derecat kazanmıyorum da diye düşünüyorsa, derecat da kazanmıyorum diyorsa, derecat kazanmadığı konusu doğrudur. Ama hiçbir şey yapmayan bir insanın zikretmediği takdirde derecat kaybetmesi kesindir. Ne diyor Allah Teala? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Yatışınızın da yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. İki kulağınız yastıkta olsun ve yastığa
Dayanan kulağınız kalbinizin atışlarını duysun. Bu atışların her çiftinde Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek uyumaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki bir gün sabahleyin kalktığınız zaman da hala zikrediyorsunuz. İşte bu hayatınızın en mutlu günlerinden bir tanesi olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Siz onu ne kadar seviyorsunuz? İşte bu sizin zikir seviyenizi gösteren bir muhtevayı alır bünyesine. Zikir seviyeniz ne kadarsa, 24 saatlik bir zamanın parçasının her gün 24 saattir. 2,4 saatlik bir kısmını, yani 3 saat değil de 2,5 saate yakın bir devreyi zikirle geçirmeniz halinde her gün, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz sadece. Ne zaman bunu 12 saate çıkarırsanız %50 seviyorsunuz. Gece yattığınız zikirle uyandığınız zaman da zikredesiniz. Bütün gün Allah'ı zikrettiniz. Gece de zikirle yattınız. Uyandığınız anda da bakıyorsunuz zikrediyor. Diliniz kımıldıyor ve devamlı Allah Teala'ya zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman daim zikirdesiniz. Allah Teala en çok zikredenleri en çok sever. Daimi zikirde olanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Daimi zikirde olanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. En çok seven onlardır ki Allah için bütün gayretlerini sevk etmişler. Allah için yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Siz de sevin. Allah için sevin. Öyleyse hepimizin başka insanların mutluluğu için bir vesile olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın. Etrafınızdaki her insana ulaştırabileceğiniz mutluluk. Size aynen geri döndürülür. Allah başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar sizin kalbinize ferahlık verir. Ruhunuz veya başınız üzerindeki devrim imamının ruhu da size huzur verir. Öyleyse neden dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır? Çünkü

En büyük mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu pencereden bakıldığı zaman görünen tablo bir mutluluk tablosu. Allah bize kendimizi mutlu etmeyi değil, başkalarını mutlu etmeyi öğretti. Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Her biriniz bizim için sizin şartlarınızda mutlaka sizi mutlu etmemiz lazım gelen hedeflersiniz. Hepiniz layıksınız. Hangi insan nasıl bir dizayn içinde neyle mutlu olur? İşte o kişiyi o huzura, sevince, o saadete, o mutluluğa ulaştırmak Allah Teala'nın Resullerinin temel görevidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize görev verdi. Bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. Kademe kademe çevremizdeki insanlar, daha geniş kitle ülkemiz, daha geniş kitle dünya, daha genişi evren. Sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun bir hedefin peşinde olmalısınız. Herkes mutluluğa ihtiyaç duyar, mutlu olmayı, mutlu kılınmayı ister. Ama hep başkalarından beklerler. Her şeyin zıttıyla kaim olduğu Allah'ın genel kanunu onlar için bilinmeyen bir mefhumdur. Oysa ki ne verirseniz sadece Allah size onu iade eder ama başkalarına mutluluk verirseniz iki katı iade olur. Mutsuzluk verirseniz aynı mutsuzluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala derece sisteminde ne yapıyor? Bir kişi günah kazanırsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerse veya emrettiği bir şeyi yerine getirmezse zaman parçaları içerisinde o kişi derecat kaybeder. Ama eğer bir derecelik bir suç işlemişse, bir hatası varsa sadece bir derece kaybeder. Ama o kişi bir güzelliği vücuda getirdiği zaman, derecat kazandığı zaman kim olursa olsun bir derecelik bir herhangi bir şey kazandığı zaman, herhangi bir güzel davranışta bulunduğu zaman bir derece kazanacak olan bir davranış, o kişinin amel defterine mutlaka onun 10 katı yazılır. Burada bitmiyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 10 kat devam eder. Ama mürşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse, tabiyet gerçekleştirildiği andan itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Ruh birinci gök katına ulaşınca 100 kat devam eder. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Ama ikinci gök katına ulaştığı zaman bir derecelik sevabına 200 derece kazanır kişi. Levame kademesinde, emmare kademesinde bir dereceye 100 derece kazanır. Ruh birinci gök katına ulaşmıştır. Kişi nefsi emmarededir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Çok ötelerde bir olaydır. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Nefsinin emrinde olan bir insan, her tasavvufa giren insan, her Allah'a

Kur'an'ıyla emrettiği şeyleri yapma kararı alan, ben de Allah'ın evliyası olacağım diyen kişi, ancak Kur'an'ı tatbik sahasına geçirmekle kendi hayatında evliya olabilir. O da Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda silsileler var. İnsan ruhunun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır ve isimler emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini bu kelimelerle ifade eder. Birinci gök katına ruhu ulaşan kişi nefsi emmarededir. Şerrin emredildiği bir nefs kademesi. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisuin. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, şerri emreden bir nefs kademesi. Öyleyse bütün insanlar için daha üstü var mı? Elbette Allah'a ulaşmayı dileyen kişi nefse emaredir. Birinci gök katı bu olayı değiştirmez. Kişi nefse emarede olmaya devam eder. Ama ne zaman o kişinin kalbindeki nurlar, fazıllar, fazıl birikimi ikinci defa %7'ye ulaşırsa, o kişi nefsi levvamede olur. Nefsini levmeden bir insan söz konusudur. Nefsini kınayan bir insan söz konusudur. Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah Teala. O levvame nefse, hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Sonra ruhun üçüncü gök katına ulaştığı noktada üçüncü defa %7 nur birikimi olur nefsin kalbinde. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah'tan ilham alınan bir noktaya ulaşmıştır. Sonra daha üstü var mı? Elbette var. Daha üstte farklı bir olgu vardır. Üçüncü gök katı Allah'tan ilham almayı ifade eder. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O kişinin nefsinin kalbine ilham edilen bir şeyler var. O nefse fücuru ve takvası İlham edilir diyor Allah Teala. Kat eflaha men zekaha diye bitiyorum olay. Kim felaha ererse, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsin tezkiye edilmesi, zekaha diye burada geçiyor. O kişinin nefsini tezkiye etmesi. Sonra nefsin
emmare, levvame, mülkime, mutmainne. Mülkime kademesinde kişi Allah-u Teala'dan ilham almaya başlıyor. Elhamaha, fücura ve takva. O kişiye takvası da fücuarı da ilham olunur. Şems suresi 3. ayet-i kerime. 7. ayet-i kerime. Sonra bu kişi ruhunu 4. gök katına ulaştıracaktır. Nefsi mutmainne. Rad 28'de Allah Teala diyor ki İlâ bi zikrillâhi tatmeinnül kulûbü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalplerin mutmain olduğu nokta Allah'ın zikriyle o kişinin nefsinin kalbine yeterli boyutta nur taşınması noktasıdır. 4 defa %7 nur birikimi kişinin nefsinin kalbinde %28 fazıl birikimi bu mutmainne noktasını ifade eder, kişi doyuma ulaşmıştır. Bir %7 daha nur birikimi nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olur. Bir %7 daha nur birikimi nefsi mardiye, Allah tarafından razı olur. İşte mutmain olma, Allah'tan razı olma ve Allah'ın rızasına kazanma Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ifade ediliyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadihi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'ın rızasını kazan, Allah'tan razı ol. Ey ruh, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Üç yüzde birden hitap, üç kademe. Nefsi mutmainne, nefsi nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye. Kişinin doyuma ulaşması, Allah'tan razı olması, Allah'ın da ondan razı olması. Ötesi tezkiye kademesidir. Fatır suresi 19. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirmiş olur.

Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirmiş olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İse ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında kesin bir paralellik söz konusu. Bu aynı zamanda konunun mutlulukla da alakasını ifade ediyor. Çünkü nefsini tezkiye eden bir kişi nefsinin kalbine %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere yarıdan daha fazla nuru yerleştirmeyi başarmıştır. Zikir sayısı ile 41 bin arasında kişiye göre değişir. Ama ulaştığı yer mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırdığı yerdir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İçimizde bir zamanlar taşıdığımız ruhumuz, bizim ruhumuz değil de Allah'ın ruhuydu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِهِ Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Birçok konularda çoğul kullanan Allah Teala biz diyen Allah Teala burada sadece bu ruhun sadece kendisine ait olduğunu söylüyor. Tekil kullanıyor. Ben üfürdüm diyor sondaki ye ifadesi. Ruhi benim ruhum demek. Bizim ruhumuz değil. Benim ruhum diyor Allah Teala. Ruhina deseydi bizim ruhumuz olacaktı. Ama böyle bir ifadeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç kullanmamıştır. Ruh sadece Allah'ın kendisine aittir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bize bir hiç sebebiyle bedavadan verdiği hiçbir gayretimizin karşılığı olmayan bir nimeti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, şirktesiniz, hidayette değilsiniz, hüsrandasınız, amelleriniz boşa gider diyor.

Allah Teala amelleri boşa giden insanlardan bahsediyor. Onların hüsranda olduğundan bahsediyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanlara herkesin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmasıdır. Bu bütün insanlığa Allah Teala'nın bir müjdesidir. Müjde hüviyetinde bir davetiyedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek dileğin sahibidir. Herkesin, bütün kullarının mutlu olmasını ister. Ama herkes mutlu olamaz çünkü Allah'a kul olamaz. Allah'a bir insanın kul olabilmesi ilk kulluk, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesiyle mümkün. Sevgili kardeşlerim, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, mutluluğun meyvesini bile yaşayamaz. Oysa ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Mutlaka bütün insanlar saadeti öğrenmelidir. Mutluluk bütün insanlar içindir. Herkesin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Serbest irade verilen insanlar, Allah'ın o insanların mutlu olması konusunda koyduğu kaydeler unutuluyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak bütün insanlar için mümkündür. Herkes bunu başarabilir. Herkes en güzelini yaşayabilir. Bunun için bir dilek, herkesin Allah'a yakınlaşması için mutlak olarak o kişiyi başarılı kılar. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun cehennemden kurtulması için ve 7-8 aylık bir ömrü varsa birinci değil, ikinci değil, üçüncü kat cennete ulaşması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığında hepinize üçüncü kat cenneti veriyor bir dilek. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. Size tasarruf ediyor. Üzerinizde hükmünü icra ediyor, kontrolü altına alıyor ve o devrede, yani ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devrede, 7-8 aylık bir sürede, sizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten zevk aldığınız bir hüviyete ulaştırıyor hepinizi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sadece mutlu olmanızı ister.
mutlaka cennetine girmenizi ister ve bir dileğiniz Allah için yeterlidir. Bir dilek. Nefsinizin kalbindeki afetler erimeye, yok olmaya başlar. Bir insanı mutlu eden şey ruhunun hasletlerine paralel olarak nefsinin kalbinde biriken fazıllardır. Bu fazıllar kişiyi fazilet sahibi yapar. İşte bir insanın Allah'ın yoluna girmesi, bu istikamette bir hedefe yürümesi Allah Teala'nın bir dizaynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzeli ulaştığı bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İstiyorsunuz ama mutsuzsunuz. Arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemediniz. Dileseydiniz mutlaka her şey en güzele dönüşecekti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için, sizin mutluluğunuz için, sizin huzurunuz için, sizin Allah'ın güzelliklerini yaşamanız için. Allah Teala'nın hepiniz için hedef gösterdiği şey sizlerin mutluluğu yaşamasıdır. Allah Teala sizden başka bir şey istemiyor. Bir tek dileğiniz Allah Teala'nın sizi mürşidinize ulaştırması için yeterlidir. Bütün kazanacağınız şeyler Allah Teala tarafından size bir hiç karşılığı, sadece bu talebinizin karşılığı olarak mutlaka verilecektir. Mutluluğu yaşayacaksınız. İşte böyle bir saadet bütün açılardan sizi mutlu kılacak olan bir noktaya ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki nurlar, Allah'ın size verdiği ibadetlerinizi severek, isteyerek, zevkle yerine getirme müessesesi sebebiyle Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala bunu mutlaka karşılıksız olarak verir, kişiyi yaşatır. O kişi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diler evvela. Sonra Allah'ın mürşidine ulaştırır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta bir gök katı yükselerek kişinin ruhu sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşması bütün insanlar için muhteşem bir olaydır. Bütün insanlar orada çok mutlu bir noktaya kadar ulaşırlar. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu kişiye bir değil, iki fayda birden sağlar. Hem o kişi nefsini tezkiye etmiştir, nefsinin kalbindeki nurlar %50'den öteye geçmiştir. Hem de o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Şeytan %100 duruma hakimdi. Ama şimdi şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Bu kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Allah onu Allah'ın bir ermiş evliyası yapmıştır.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktaya ulaştığınızda ne olur? Böyle bir noktaya ulaştığınız zaman bir süre mutluluğu yaşarsınız. Ama yolunuza devam edemezsiniz. Zikirlerinizde artma değil de azalma olursa, o zaman bu azalma sizi yavaş yavaş negatife sürükler ve sonunda kazandığınız her şeyi kaybedersiniz. İşte bunun için vuslata ulaştıktan sonra, ruhunuz Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrinizi 33 bin zikir seviyesinde ulaştıysanız 33 bin zikrin aşağısına her gün düşmemek üzere dizayn etmelisiniz. Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı kalktığı için şeytan size devamlı tesir etmeye çalışacak ve zikrinizi azaltmanız için her şeyi yapacaktır. Savaş verirseniz, zikrinizi arttırmadığınızı kabul edelim. Ama aşağı düşürmemeyi başarırsanız, bu da bir başarıdır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51 seviyesinde hep devam eder. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olarak ömür boyu yaşarsınız. Dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız ama kıyamet günü gideceğiniz yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Allah'a bir ömür boyu hamd edersiniz, şükredersiniz. Daha güzeli var mı? Elbette var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman olan o 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ötesine taşıyabilirseniz her gün 43 bin, 45 bin, 47 bin diye adım adım daha ötelere gidebilirseniz, o zaman öyle bir gün gelecek ki fizik vücudunuzda Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre yaklaştığınız bir devrede günde 18 saati geçen bir zikir temposu sizi mutlaka fizik vücut teslimine ulaştırır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi mutlaka daimi zikre ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk nedir? Mutluluk bir kişinin iç dünyasındaki bir nesnedir. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki dengenin kurulması veya ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Terk ettikten sonra o kişinin nefsinin kalbinde nurların %50'den fazla toparlanması hali, o kişinin %50'den daha fazla mutlu olmasını sağlayan bir müessesidir. Ve Allah Teala tarafından bu kişiye karşılıksız olarak verilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişinin bu istikametteki olayı tamamlanmıştır. O kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda Allah ile olan ilişkilerinizde,

Allah'ın sizi sevmesi, sizin Allah'ı sevmeniz ve mutluluğu yaşayabilmeniz sizin gayretinize vabestedir. Sizin gayretinize dayalıdır. Ona istinad eder. Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı çok zikredersiniz. Ne kadar çok zikrederseniz, nefsinizin kalbinde o kadar çok nur birikimi gerçekleşir. Bu afetlerin geri kalan kısmı işgal etmeleri söz konusu olduğu için muhtevasının çok büyük ölçüde azalması demektir. Afetler azalmışsa mutluluğunuz o kadar daha artmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınız bu minvalde dizayn edilmiştir. Kanunlar önceden konmuştur. Herkes serbest iradesiyle hareket edecektir. Allah'a ne kadar dost olduğunu davranış biçimleriyle ispat edecektir. Ne kadar dost olursa o kadar güzellik yaşayacaktır. Öyleyse herkes için Allah'ın dizaynında bir müessese var. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, Allah Teala'nın zaten emridir ve herkese bunun için yardım etmek üzere Allah Teala her zaman hazırdır. İnsanlar Allah Teala'nın söylediklerini dikkate almadıkları için onun söyledikleri insanlar tarafından unutulduğu için, şeytan insanlara Allah'ın hakikatlerini unutturduğu için insanlar mutsuz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey İslam'da tamamen unutulmuş. Ondan evvel Hristiyanlıkta unutulmuş. Ondan evvel Musevilikte unutulmuş. Yahudilerin dininde unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Bu saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Her şeyi en güzel standartlarda devreye almalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Saadet hepinizin hakkıdır. Mutluluğu yaşamak hepiniz için olmalıdır. Ömrümüz boyunca hep sizin bu mutluluğa ulaşmanız için size yardımcı olmak üzere hep buradan sizlere sesleneceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluk, hakkınız olan mutluluk sizi de mutlu etsin. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan burada ayrılıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Madem ki İnsanlar bir arada yaşamak mecburiyetindeler. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Öyleyse mutlu olmak mecburiyetindeyiz. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Öyleyse mutlu olmak mecburiyetindeyiz. Yani ne demek istiyoruz? Bunu iki defa tekrarlamaktan muradımız ne? Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Çünkü ihtiyaçlarımız hep başkalarının gayretleriyle sağlanır. Elbisemiz için bir yere gideriz. Yemek yemek için gıda maddelerini satın alırız. İhtiyaç denilen şeyler çok çeşitlidir. Her birini bir başka kişiden veya gruptan almak mecburiyetindeyiz. Biz de ne üretiyorsak onu topluma sunmak durumundayız ki geçimimizi temin edebilelim. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse her an insanlar başkalarının yaptığı bir şeylere mutlaka ihtiyaçlıysa o zaman birbirine yakın ilişkide olan insanlar söz konusudur. Herkes başkalarının ürettiği bir şeyleri kullanmak mecburiyetindedir. Kendisi bir şeyler üretiyorsa o da topluma üretim açısından bir katkıda bulunan kişidir. Şimdi bunu neden söylediğimizi açıklayalım. İhtiyaç kelimesi burada söz konusu. İhtiyacımız var. Şu gömleği almaya ihtiyacımız var. Şu kravatı, şu ceketi. Almaya ihtiyacımız var. Biz bunları üretemediğimiz için bunu onun üreticisinden almak mecburiyetindeyiz. Öyleyse o üreticilere ihtiyaç duyuyoruz, ihtiyacımız var. İşte sizlere yarenlik ediyoruz, sizlere ihtiyacımız var. Sizlere nasıl mutlu olmanız lazım geldiğinin anahtarlarını sunmaya çalışıyoruz. Bu anahtarları biz söylemiyoruz. Allah-u Teala'dan öğreniyoruz ve sizlere ulaştırıyoruz. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın sizlere ulaşan sesini temsil ediyoruz. Bir vasıta Allah'ın telefonu. Çok mutluluk verici bir olay sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize bütün Kur'an'ı öğretti. Başından sonuna kadar ayet ayet hepsini Allah Teala dizayn ettirdi. Türkçesini
O dizayn hamdolsun ki 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim külliyatını oluşturdu. Sevgili kardeşlerim, bizim sizlere ihtiyacımız var. Neden var? Çünkü eğer Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretemezsek, o zaman biz görevimizi yapmamış oluruz. Allah Teala bize biz öğrenelim diye öğretmiyor. Öğrenelim de bütün topluma faydalı olalım, onları da cehennemden kurtaralım diye öğretiyor. Ne demek istiyoruz? Demek istediğim şey son derece açık. Şu anda bütün dünyada İslam alemi çökmüş durumdadır. İslam alemi İslam'ı yaşamak imkanının dışına itilmiştir. Bir takım din adamlarının yanlış ilmi sebebiyle. O yanlış ilmin sahipleri, ki bu yanlışlık eksiklikten kaynaklanıyor, İslam'ın 5 şartıyla insanların mutlu olacağına inanıyorlar. Kur'an-ı Kerim İslam'ın 5 şartını emretmiştir diyorlar. Ve bu Allah Teala böyle söylediğine göre 5 şartı var İslam'ın. İslam'ın 5 şartını söylediğine göre bu 5 şartla insanlar mutlu olur diyorlar. Evet, Allah Teala 5 şartı da farz kılmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi farz, doğru. Ama mutluluk için yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın yoluna giremez. Ve bu beraberinde bir başka şeyi getirir, bir başka faktörü, o teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemenin sonunda oluşacak olan bir teslim, Allah'a ruhu ulaştırmak birinci teslimdir. Sonra fizik vücudun teslimi gelir, sonra nefsin teslimi gelir, sonra iradenin Allah'a teslimi gelir. Hepsi Allah'a teslim edilecektir. Mutluluklar da birbirinin arkasından çoğalarak sonsuz mutluluğa ulaşır. Kim daimi zikrin sahibi olabilmişse, o kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Bir insan iç dünyasında mutlu olmalıdır. Nefsindeki bütün afetleri temizleyerek iç dünyasındaki en üstün mutluluğa ulaşır. Bir insan dış dünyasında mutlu olmalıdır. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğunda etrafındaki bütün insanlara en güzel davranışları sergileyecektir. Yani ruhunun emrettiği davranışları. Nefs başlangıçta %100 afetlerle doludur. Bütün emirleri Allah'ın yasak ettiği emirlerdir. Ve bütün talepleri Allah'ın yasak ettiği taleplerdir. Nefsimiz %100 afetlerle dolu olduğu için Allah neyi emretmişse onu da istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da ister. Şeytanın bir sığınağıdır insan nefsi başlangıçta. Şeytan Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesini, yasak ettiği fiillerinde işlenmesini ister ki insanlar dejenere olsunlar, insanlar kendisiyle beraber cehenneme gitsinler. Biliyor ki cehennemin en dibine gidecek, esfeli safiline. Biliyor ki bundan kurtuluşu yok ve intikam alıyor insanlardan. Ne kadar çok insanı kendimle beraber cehenneme götürürsem,
kadar memnun olurum diyor İblis. O kadar tatmin ediyor o şeytani nefsini. Sevgili kardeşlerim, Allah ise şeytanı tamamen devre dışı bırakmamızı istiyor. O iblis bütün insanları cehenneme ulaştırmak için her şeyi yapar. Şeytanların başı da bulunan şeytan. Şeytanları istediği istikamette kullanabilen birisi, bir şeytan, cin tayfesinden şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, herkesin etrafında mutlaka en az bir tane şeytan vardır. Ve devamlı olarak o insanı negatif istikamette örgütlemeye çalışır. Yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk etmeye çalışır, işletmeye çalışır. Allah'ın emrettiklerini de yaptırmamaya. Gayreti biliyor ki cennetten kovulmuş. Biliyor ki gideceği yer ebedi cehennem. Ebediyen kalmak üzere cehennemin en derinine, esfel-i safilinine girecek. İstiyor ki kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme sokmak. Bunu başarması mümkün değil. Çünkü insanların bir kısmı Allah'ın koruması altına giriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'ın koruyucu şemsiyesinin altına giriyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar bu koruma devam ediyor. 7 aylık bir dönem desek bu döneme, ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk her ay bir gök katını aşmak şeklinde tecelli edebilir. Böyle kabul edilebilir. 7 aylık bir gayret, bir faaliyet, zikrin önde olduğu bir devre, mürşide tabiyetten sonraki 7 aylık devreden bahsediyoruz. Her mürşide tabiyetten sonra değil, herkesin Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir gerçek mürşidi mutlaka vardır. Eğer hacet namazını kılıp insanlar Allah-u Teala'dan sorarlarsa mutlaka o mürşide ulaşırlar. Allah Teala herkesin ruhunu kendisine hayattayken ulaştırmasını ister ve bu açıdan insanlara yardımcı olmaya da hazırdır. Öylesine hazırdır ki şöyle söylüyor: kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişinin dilemesi benim için yeterlidir diyor Allah Teala. O dileyen kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Tam aksine ben öyle büyük bir yardımcı olurum ki ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Onun bana ruhunu ulaştırmayı dilemesi benim için yeterlidir diyor Allah Teala. Önemli olan benim için diyor bu dileğin varlığı. Öyleyse kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve ona yönelini, Allah'a ulaşmayı dileğini kendisine ulaştırır. Seçtikleri mi insanların %95'ten fazlasıdır.
Seçmedikleri sadece kendileri Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan koparmaya çalışan şeytanın dostları. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için olun. Allah Teala'nın hepinizi en üst boyutlarda mutluluğa ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de istiyorsunuz. Hamdolsun ki bizim kardeşlerimiz hep Allah'a ulaşmayı dilediler. Dileyenler mutlaka Allah tarafından ruhları Allah'a ulaştırılanlardır. Dilemeyen de var mıdır? Evet, onlar da dilediklerini zannedenler, dilemiş oldukları kanaatinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediniz mi? Bunu anlamamanız mümkün değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 7 aylık, 7-8 aylık bir dönem dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah Teala onu koruyucu kalkanı altına alır. Şeytanın onu üzmesine, onu mutsuz etmesine kesin şekilde mani olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyince de Allah Teala kendisine ulaştırdı. Çoğunuz bu durumdasınız. Bir kısmınız hala yoldasınız. 7-8 aylık bir dönem bu yolda oluş için normal standartlarda yeterlidir. Ama gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyenler mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Vuslata ulaştıktan sonra Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı devre dışı kalır ve şeytan o insanları tekrar düşürmek için akla gelmedik tesir sahaları bulmaya çalışır. Onları o çıktıkları yerden düşürebilmek için tekrar dalalete döndürebilmek için. Olabilir mi? Olabilir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ama ondan sonra bu ulaşma standardını devam ettirmek gerekir. Yani ruhun Allah'a ulaşması sadedinde, ulaşma işlemi tahakkuk ettiğinden sonraki devre önemli olan odur. Söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir devrede ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Zikir de bu süreç içerisinde günde 3 saate falan ulaşır. 3 saatlik bir zikir
bu hedefe ulaşmak için yeterli sayılabilir. Önemli olan ne? Bunu devam ettirebilmek. Şeytan bunu başarabilen herkese çullanır. Onları alaşağı etmek için, zikirlerini aşağı düşürmek için her şeyi yapar. Gayesine, gayesi onları, cehennemden kurtulan bu insanları tekrar cehenneme sürüklemek. Başarabilir mi?

Öyle. Yani üçüncü kat cennetin saygı olarak ölümsüzlüğe ulaşır. Ama kim bir süre bunu devam ettirdikten sonra yavaş yavaş zikrini azaltmaya başlarsa bir süre sonra zaten zikretmez olur. Zikir yoksa mutluluk yoktur. Zikir neden mutluluktur? Çünkü zikirle Allah'ın katından gelen rahmet %2 ve ondan sonra fazıllar %98'e kadar devam edecek olan fazıllar Allah Teala tarafından garanti edilen %7 defa %7 yani %49 fazıl mutlaka gerçekleşir. O kişiye Allah Teala zikri mutlaka sevdirir, Allah sevdirir, yaptırır ve kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz, terk etmez. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra da terk etmez. Ne zaman terk eder? Kişi zikrini azaltmaya başladığı zaman. Azalırsa ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başlar. İşte bu tehlike işaretidir. Kişinin çıktığı yerden düşmesini intihac eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan ilişkileri son derece önemlidir. İki ayrı cepheden bakıyoruz olaya. Bir, Allah'ın dostlarıyla hemhal olmak, onların sohbetlerine iştirak etmek, bu kişiyi gün geçtikçe Allah'a yaklaştırır. Bir gün kişi bakar ki etrafındaki herkes Allah'a ulaşmayı dilemiş, büyük kısmı da ulaşmışlar. O da dilemek gereğini duyar. İç dünyasından öyle bir tüy alır. Ve de diler. Dilerse şartlar ne olursa olsun Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ama o kişi her akşam kafayı çekiyormuş. Ama o kişi başka birisi başkalarına hep kötülük ediyormuş. Çeşitli istikamette yanlışlıklar yapan insanlar hangisi olursa olsun, işledikleri suç ne olursa olsun, eğer gerçek anlamda kalplerinden Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah onları mutlaka cehennemden kurtarır. Ve de Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi mutlaka yapar. Sonra o kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. O kişi mürşidine ulaşmaz. Mürşid sevgisini Allah verir ve Allah onu hedefe ulaştıracak olan mürşide vasıl eder. Ondan sonra da kişi nefs tezkiyesini zevkle yapmaya başlar. Çünkü Allah Teala ona o zevki yaşatacaktır. Allah yaşatacaktır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırarak Allah'ın zatına ulaştırsın. İşte bu vuslattır. Sevgili kardeşlerim, kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra kervana iştirak eder. Kervan kimlerden oluşur? Allah'a doğru seyri sülük eden, yukarıya doğru bir yolculuk. 7 tane gök katının aşılması, 7. gök katında 7 tane yatay alemden geçmek, Sitre-i Münteha'dan da yeniden dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. İşte vetire budur. Ve Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmak.

passer les stages. İşte beşeri ilişkilerde bu hedeflere ulaşan insanlar başkalarına bu güzellikleri anlatmalıdır. Zaten Allah'a ulaşana kadar bir kişi yoldaysa başka insanları mutlaka sevecektir. Allah Teala onun kalbine sevgiyi verir. Bu seven kişi başka insanları kurtarabilmek için kendisi bu büyük zevki yaşadığı için etrafındaki herkese onu öğretmeye çalışır, didinir, gayret eder ki onlar da mutlu yaşayabilsinler. İşte böyle bir gayretin içinde olan insan, başkaları için yaşayan insan vasfını kazanmıştır. Öyleyse kim insanları Allah'a davet ediyorsa o başkaları için yaşayan biridir. İşte beşeri münasebetler, insan ilişkileri yani yeni tabirle hep başka insanları mutlu kılmak istikametine yönelik olmalıdır. Eğer bunu kendimize hedef edinirsek, madem ki Allah Teala bizi yarattı, o zaman başkaları için yarattı. Madem ki Allah Teala başkaları için yaşayın diyor, onların her problemini çözmeye çalışın, yardım edin buyuruyor. O zaman görevimiz başkalarına yardım değil midir sevgili kardeşlerim? Bu yardımlarınız onlar için yaşamanızdır. En büyük mutluluk da bu mutluluktur. Başkaları için yaşayan bir insanın her yaptığı iyilikten sonra Allah Teala ona bir mutluluk verir, huzur verir. Bu kişinin hayatı zaten başkaları için yaşamaktır. Her an başkalarına bir şeyler vermek için yaşar. Bir ilahi fayda sağlamak için yaşar. İlahi fayda nedir? İnsanlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece şeytanın emrindedirler. Etraflarındaki birkaç şeytan onları devamlı olarak negatif istikamette körükler. Onları hep negatif şeyleri hedef göstermeye çalışır. Ve insanların büyük kısmı böyle bir dizayn içinde oldukları için kendilerini kurtaracak olan yegane şeyi yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı gerçekleştirmezler. Yani dilemezler. Dileseler, diledikleri andan itibaren mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaya başlarlar. Belki bir insanın hayatındaki en zevkli zaman parçası odur. Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren geçen 7-8 aylık devrede insan mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Ondan sonraki 7-8 aylık devrede de ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsinin kalbindeki afetler,
hangi ölçüde azaldıysa o yüzde de katları birer birer yükselmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara hep güzel şeyler öğretin. İnsanları birbiriyle dost olmaya davet edin. İnsanlara başkaları için yaşayan birisi olarak bunu öğütleyin. Davranışlarınız dışarıdan bakıldığı zaman gerçek anlamda başkaları için yaşayan bir insanın davranışlarıysa, onlar size gereken değeri vereceklerdir. Ve de onlar da Allah'a ulaşmayı deneyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsanlar sizden anlattığımız bu hakikatleri bilmiyorlar. Onlara demişler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka cennete girer. Onlar da buna inanmışlardır. Söyledikleri doğru mu? Kısmen. Yani bu 5 şart mutlaka gerçekleştirilmelidir. Ama 6. şart zikir, 7. şart Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka bu 5 şarta ilave edilmelidir. Ve şu unutulmamalıdır ki, Allah-u Teala bütün sistemleri yedili olarak kurmuştur. Yedi kat cehennem, yedi kat cennet. Nefsin yedi kademesi, ruhun yedi kademesi. Sevgili kardeşlerim, yedi rakamı Kur'an'ın iskeletini teşkil eder. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, ruhunuzu yedi tane gök katı aşarak Allah'a ulaştırmaktır. Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Ve bunun için Allah Teala sizden sadece bir tek şey istiyor. Siz sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Ve dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Öyleyse henüz aramıza karışmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerimiz. Biz sizin kardeşiniz değiliz mi diyorsunuz? Yanlış. Kardeşimizsiniz. Bize düşman olsanız da bizim kardeşimizsiniz. Biz sizlere düşman olamayız. Hepinizin dostuyuz. Size Allah'ın güzelliklerini öğretmeye memur ve mezun kılındık. Sizleri eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir diyerek ikaz etmekle vazifeliyiz. Uyarmakla vazifeliyiz. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse, kişinin mutlaka kurtulmasını temin etmelisiniz. Etrafınızdaki kimler varsa, onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu ayetlerle açıklamalısınız.
Unutmayın ki onlar bilmiyorlar. Bilmemekte de haklılar. Çünkü onları din öğretenler de bilmiyorlar. Öyle korkunç bir kabus yaşamış ki insanlık. Önce Museviler şeytanın tuzağına düşmüşler. Sonra Hristiyanlar düşmüşler. Sonra İslam alemi düşmüş. Hazreti Musa kavmine Allah'ın hakikatlerini anlattığı zaman Hazreti Musa ile beraber binlerce insan kurtuluşa ulaştılar. Sonra dejenere oldular. Hazreti İsa Allah'ın hakikatlerini etrafındakileri anlattıkları zaman anlattığı zaman onunla beraber olanların büyük kısmı mutluluğu yaşadılar. Dejenerasyon sonra başladı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi mutluluğu 7 safa ve 4 teslim olarak yaşadılar. Sonra dejenerasyon başladı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakıyoruz ki neticede dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. Kur'an'da 7 safayı ve 4 teslimi ifade eder. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatır. Üç esası vardır. Vahdet, tevhid, teslim. Vahdet Allah'ın tekliği. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyen ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Birincisi, ruhun teslimi Allah tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonrası bir gayret işidir. Bir dik yokuşun tırmanmasıdır. Herkes başaramaz. Ama birincisini başaran bir insan, ki başarmaması mümkün değildir eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona üçüncü kat cenneti verir. Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennet öldü. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennet. Yaşıyor, mürşidine ulaşıp tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi oldu. Ondan sonra öldü, ikinci kat cennete girer. Yaşıyor, ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırdı, kendisine ulaştırdı. O kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi de %51 nurlarla dolmuştur. Dünya hayatında yarı yarıya mutluluğu yaşar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu için ahiret içinde üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Ve bunlar buraya kadar Allah'ın hediyeleridir, nimetleridir. Herkese verir, karşılıksız verir. İnsanlar Allah'ın güzelliklerini ve emirlerini bilmedikleri için bunu yaşayamazlar. Çünkü şeytan onun bunun hakikatleri gizlemek için her şeyi yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sizlerin mutluluğu. Beşeri münasebetlerde de her etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmalısınız. Onları en güzele sevk etmelisiniz ki onlar sizin bildiğiniz hakikatler dolayısıyla felaha ersinler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın cezaları ve mükafatları. Sevgili kardeşlerim, hem bu dünyada hem de kıyametten sonra cennet veya cehennemde insanlar Allah Teala tarafından mükafatlanırlar veya cezalandırılırlar. Kur'an-ı Kerim bir furkandır, doğruyu yanlıştan ayırma rehberi. Kur'an-ı Kerim bir insanın derecat kaybedebileceği bütün olayları kaydetmiştir. Derecat kazanabileceklerini de. Öyleyse eğer derecat kazanırsak bu bir mükafattır. Derecat kaybedersek bu da bir cezadır. Bir insan düşünün, şöyle diyor: ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Bu sebeple derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için şu anda, namaz kılmadığım için, şu anda bu işlemi yapmadığım için derecat da kazanmıyorum. Ama derecat da kaybetmiyorum. Kimseye bir kötülüğüm dokunmuyor. Böyle diyen bir kişi bir yanılgının içerisindedir. Çünkü Allah Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Feskürunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Allah Teala bu yatmanın yanüstü olmasını istiyor. Hiç düşündünüz mü? Neden Allah Teala yatarken demiyor da yanüstü yatarken diyor? Çünkü yanüstü yatmamızı istiyor. Ne olur? Kıbleyi sağa alarak yattığınızı düşünün. Böyle bir olayda yüzünüzü kıbleye dönerek yatmanız uygun olur. Sağ kulağınız yastığa gelir. Sağ kulağınızı biraz kımıldatacaksınız yastığın üzerinde ve de yastığa onu koyduğunuz zaman kulaklarınızda kalbinizin çift eceli attığını duyacaksınız. Kalbiniz devamlı olarak her çift atışında kendi lisanıyla Allah kelimesini tekrar eder. Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği emir, bütün cinlere verdiği emir aynı emirdir. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Üç halde bulunabilirsiniz. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama yanüstü yatarken diyor Allah-u Teala, yanüstü yatarken Allah'ı zikredin diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de. Muradı bu. Eğer biz ayaktayken hep ayakta kaldığımız sürece hep Allah'ı zikredersek, otururken oturduğumuz sürece hep Allah'ı zikredersek, yani kalbimizdeki ses devamlı olarak Allah kelimesini tekrar ederse, sonra mı? Sonra da sevgili kardeşlerim,
yattığınız zaman yan üstü yatarken kulağınızı yastığın üzerine biraz sağa sola hareket ettirerek kalbinizde, affedersiniz, kulağınızda kalbinizin çift atışla Allah dediğini ya da bu sesi kulağınızda devamlı duymanızı temin edecek olan bir yatış tarzı ve o ses geldikçe içinizdeki sesi usul haline getirirseniz dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini içinizdeki sesle tekrara, o zaman yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikretmiş olursunuz. Şimdi başta verdiğimiz misale dönelim. Ne diyor kişi? Ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Halbuki kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diye farz emir koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hangi konu Kur'an-ı Kerim'de bir emir şeklinde tecelli etmişse o mutlaka bir farz hüküm doğurur. Ve de sevgili kardeşlerim, bu hüküm biz insanların devamlı Allah-u Teala'yı zikretmemizi, Allah-u Teala'nın emrettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse her an ya Allah'ı zikrederiz, devamlı derecat kazanırız ya da zikretmeyiz. O zaman da devamlı her saniye derecat kaybederiz. İşte kişi kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre ben derecat kaybetmiyorum diyorsa bu bir yanlıştır. Kimseye bir kötülüğü yok. Kötülük sebebiyle derecat kaybetmiyor. Ama Allah'ın üzerine farz kıldığı zikir emrini gerçekleştirmediği için derecat kaybediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse derecat kaybetmek kişinin cezalandırılmasıdır. Hayat filminde bu derecat kaybı bir suç hüviyetindedir. Yani kişi zikretmiyorsa Allah'ın bir farz emrini yerine getirmiyor. Nasıl günde 5 vakit namaz farzsa, 2 vakit namazda sünnetse, kuşuk sünneti ve teheccüd sünneti, biz başkalarını bilmeyiz ama biz 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, sonra sabahla öğlen arasında kuşluk sünneti, sonra öğlen namazı, sonra ikindi namazı, sonra akşam namazı, sonra yatsı namazı, yatsıdan sonra da ikinci bir sünnet. Gece saat 12'den, şimdiki saatle saat 12'den sonra kılmak üzere 12 ile sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Öyleyse 5 vakit farz, 2 vakit de sünnet olmak üzere 7 vakit namaz. Sünnetler kişiye derecat kaybettirmez, cezalanmaya mütealik değildir. Ama insanın iç huzurunu sağlanması için Allah-u Teala madem ki emretmiş, yerine getirilmesi lazım. Ne oldu? 7 vakit namaz, bunun 5 vaktinin kılınması halinde kişi devamlı derecat kazanır. Kişinin seviyesine göre bu derecat 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar değişir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kazanacağı derecat, Allah'a ulaşmayı dilediği anda ondan evvel de o zaman da 1'e 10'dur sadece. Sonra gitmiştir bu kişi mürşidine tabi olmuştur. Kazandığı dereceler gene 1'e 10 mu? Tabiyetle beraber bu 1'e 10 değişir mi? Değişmez. Tabiyetle beraber 1'e 10 olur. 1'e 10 devam eder. Ama ne zaman bu kişi
ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarıp da ruhu %7 fazıl birikimiyle birinci kata ulaşırsa, o kişi 1'e 10 değil 1'e 100 kazanmaya başlar. İkinci kata ruhu ulaşırsa 1'e 200 kazanmaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bu rakam 1'e 700'e kadar yükselir. Kişinin mükafatı 1'e 10'dan 1'e 700'e çıkmıştır. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir o kişi için. Yetmez. Gene derecat açısından baktığımız zaman Allah'ın iki mükafatı daha var. Birincisi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey müminler, Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Sonra da, yani mürşidinize tabi olduğunuz zaman günahlarınızı sevaba çevirsin. Bir de günahların sevaba çevirmesi işlemi var. O da Allah-u Teala'nın bir mükafatı. İşte Allah günahlarınızı mağfiret etsin deyince mağfiret günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman bu muhtevada o kişi için mükafatlar var. Allah-u Teala diyor ki Furkan suresinin 73. ayet-i kerimesinde, kim diyor mümin olursa, bu mümin olmak imanı artan bir mümin olmak demek. Çünkü arkasından diyor ki ve amelü salihata başlarsa, nefsi ıslah edici amellere. Mürşide tabi olmadan evvel kişi zikir yapar ama bu zikir ona %2 rahmetin dışında hiçbir şey kazandırmaz. O da devede kulaktır. Bir hiçtir. Nefsin kalbinin %100 nurlarla dolu olması lazım o kişinin üst noktaya çıkabilmesi için. Eğer %2 rahmet söz konusuysa %100 yerine %98 boştur kalbi nurlar açısından. O bir hiçtir. Mürşide tabiyetten evvel nefsin kalbinde %2 rahmet nuru birikebilir. Ama bu mükafat bir yok sayılabilecek olan bir mükafattır. Bundan sonra başlayacak kişinin zikrine paralel olarak nefsinin kalbi devamlı nurlarla dolacak. İşte bu nurlar %7'yi bulduğu zaman ruh birinci gökkatına ulaşır. İkinci defa bir %7 fazıl birikimi ikinci gökkatında, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri ruh yedinci gökkatında ve Allah'ın zatına ulaşıyor. 7 tane alem geçip Allah'ın zatında da yok oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye buraya kadar olan kesim bir mükafat olarak verilir. Allah vaat etmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu mükafatlar ona mutlaka verilir. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşması sağlanır. Bu süre içinde nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte %7 defa %7, %49'da fazla birikimi gerçekleşir. Nefsinin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte bu kişi açısından yeni bir nokta söz konusudur. Burada kişi ermiş evliya olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Sonra da onun ruhuna Allah'ın katında bir taht verilmiştir.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah-u Teala'nın mükafatıdır. Ve o kişi mürşidine tabi olduğu anda, diyor Allah-u Teala, onun bütün günahlarını sevaba çeviririz, diyor Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar söyleyelim. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim tövbe eder de mümin olursa, yani günahları artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarsa, Allah onların günahlarını seyyiata çevirir, diyor. İşte Allah'ın yeni bir mükafatı. Öyleyse Allah-u Teala baştan aşağı mükafatla dolu bir hayat vaat ediyor kişiye. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hiçbir mükafat alamaz. Allah'a ulaşmayı diledi, ilk mükafat cehennemden kurtuluş. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin cehenneme gitmesi söz konusu değil. Mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alır. Derhal onun üzerinde rahim esması tecelliye başlıyor. İlk mükafat bu. Arkadan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bir kişinin irşat makamını irşat makamı olarak görmesi ve idrak etmesi sağlanıyor Allah-u Teala tarafından. Görme, işitme ve idrak etme hastalığını Allah-u Teala açıyor. Kalbine ihbat koyuyor ekinneti alıp. Her birisi ayrı bir mükafat. Sonra kalbine ulaşıyor kişinin. Sonra onun göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir nur yolu açıyor. Sonra o kişiyi mürşidine ulaştığında yeni mükafatlar bekliyor. Birinci mükafat kalbinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması. O iman kelimesi ki Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavattan fazlalar karşıt çekim alanları sebebiyle bu kalbe yazılan iman kelimesine yapışacaktır. Böylece nefsin kalbi kapkaranlık olan, afetlerle dolu olan nefsin kalbi öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi afetlerle dolu olan nefsin kalbi bir anda olmayacaktır ama adım adım fazıllarla dolacaktır. %2 rahmetten sonra fazıllarla dolacaktır. Bu dolma devam ettiği sürece o kişi hep daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaktır. Ve bir gün nefsinin kalbinde %49 fazıl artı %2 rahmet nuruyla o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması o kişinin Allah'ın evliyası, Allah'ın ermiş evliyası olması demek. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişinin mükafatı birinci kat cennettir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırır. Üçüncü kat cennettir. Bunlar manevi kıyametten sonraki kişiye Allah-u Teala'nın mükafatları. Dünya üzerinde kendi ne yaptı? O kişinin nefsinin kalbini bu noktaya kadar her kademede %7 fazıl birikimiyle %49 artı 2 %51 nurla doldurdu. Fazılla %49 fazıl, %2 rahmet. Eskiden nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu ve afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemesini sağlamaya çalışan bir özellik taşıyordu. Afetlerin %50'den fazlası %51'i yok olmuştur. Nefsin kalbi %51 nurla kaplanmıştır. Buna dayalı olarak da kişinin dünya üzerinde yaptığı olayların, vücuda getirdiği olayların %51'i ona derecat kazandıracak olan olaylardır. Her birinin arkasından Allah-u Teala o kişinin kalbine huzur verir. Ruhu da nefsine rahatlık verir. Allah o kişinin kalbine mutluluk verir. Nefsi de, ruhu da
nefsine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur birikimi olur. Artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olur. Mükafatı dünya saadetinin %80'den fazlasıdır. Ama mürşidine ulaştığı an kişi bu bilgileri, bu muhtevada birinci kat cennetin sahibidir. Affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhu ulaştığı zamansa üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve de nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu için o kişi dünya hayatının %51'ini mutlulukla geçirir. İşte bunların hepsi Allah Teala'nın mükafatları. Bu kişi bunu yapmasaydı ne olurdu? O zaman devamlı cezalara muhatap olurdu. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bir defa birinci cezası amellerinin boşa gitmesidir. Allah Teala diyor ki Kehf 103, 104, 105'te sizlere amellerinizin nasıl hasara uğradığını haber vereyim mi? Onların amellerinin nasıl hasara uğradığını haber vereyim mi? Onlar yaptıklarının en güzel olduğunu zannediyorlardı. Kimler Allah'a münaki olmayı inkar ederse, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin olması lazım bunun, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, Allah'a mülaki olmayı inkar etmemesi demek. Ve de o kişinin diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. Karşılaştırırsak görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyor Allah Teala. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennete girecektir. Cennetle cehennemin ölçüsü ne? Kişinin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Günahları sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Herkesin suçu aynı mı diyecekler şimdi? Çok günahkar var, az günahkar var, orta günahkar var. Bu insanları aynı cehenneme atmak haksızlık değil mi diye düşünenler varsa biliniz ki aynı cehenneme atılmıyorlar. Allah Teala 7 kat cehennem yaratmış. O katların her birisi daha ağır suçlara doğru, aşağı doğru iniyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kişi eğer Allah'ın mükafatlarını almıyor da cezalarını alıyorsa, o zaman cehennemler aşağı doğru daha korkunç işkencelerle dolu bir muhtevada. Aşağı indikçe daha korkunç işkencelere uğruyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her yaptığımız kötü davranıştan devamlı derecat kaybederiz. Cennete girecek olan kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Kimin de kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, onun gideceği yer de muhakkak ki cehennemdir. Sıfırın altındaki derecatlar, eksi dereceler, sonuç eksi çıkarsa, kaybedilenler fazlaysa o kişi cehenneme girer. Kazanılanlar fazlaysa o kişi cennete girer. Sıfır çıkması ihtimali sonsuzda bir gibidir. Çünkü her saniye kişi derecat kaybeder veya kazanır. İşte
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde o kişinin gideceği yerin cennet olmasını sağlamak üzere, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örtüyor. Eğer kişi öldüğü zaman Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, onun sevapları, kazandığı dereceler, ibadetleri sebebiyle kazandığı dereceler ne oluyor? Heba alıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam niyet amelden üstündür diyor. İşte bir niyet Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece bu niyetin sebebiyle kişinin bütün günahları örtülüyor. Günahları örtülünce ne olur? Kişinin sevapları, mutlak olarak sevapları var olacaktır. Olmaması mümkün değildir. O zaman bu kişi öldüğü zaman sevapları günahlarından mutlaka fazla olan birisi oluyor. Gideceği yerde Allah'ın cenneti. İşte sevaplarımız, mükafatlarımız, günahlarımız da cezalarımızın oluşmasını sağlayan dereceler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetine ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olduğunda altıncı kat cennetin sahibidir. Ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edildiği zaman, o zaman da yedinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın vücuda getirdiği muhtevaya bakın. Hep insanların lehine her şey dizayn edilmiş. İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz gemi iskeleden demir alır, yola çıkar ve ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceğiniz dört teslime götürür sizi. Yedi safhada dört teslim. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde yedi kat cennetin dizaynı bu. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırılır. Peki daimi zikre ulaşırsa o kişi bütün hayatını kesintisiz bir mutlulukla geçirecektir. İşte o kişi iç dünyasında bir sülh ve sükunun sahibidir. Çünkü nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İç dünyasında nefsin afetleriyle o kişinin kavgası bitmiştir. Afetler tamamen yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın cezaları mı? Her yaptığınız yanlış davranışta, başka birine zarar verdiğiniz her oluşumda sevgili kardeşlerim, devamlı bir şeyler kaybedersiniz.
derecat kaybedersiniz. Kime bir kötülüğünüz dokunduysa bu sizin derecat kaybetmenize sebebiyet verir. İnsanlar genel olarak normal şartlarda yaşamışlarsa gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Bu normal şartlar dediğimiz yani insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali. Din o kadar zayıf bir fonksiyonel olma vasıf kaybına uğramıştır ki insanlar artık Allah'a ulaşmayı falan dilemiyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Ve diyorlar İslam teslim olmaktır. Bu 5 şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların hepsini yapıyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, kelime-i şehadet getiriyoruz. Öyleyse böyle bir olguda diyorlar, söz konusu olan şey bizim bu hedefe ulaşmamız. Öyleyse o noktada bütün insanlar için Allah'ın güzelliklerini yaşayabilmek o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilemezse amelleri boşa gittiği için mutlaka kişi cehenneme girecek. Ama aynı zamanda bu dünyada da mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşayacak. Ölene kadar bu kişi Allah'ın kendisi için hedef gösterdiği huzuru, mutluluğu, saadeti yaşayamaz. Nefsinin afetleri hep duruma hakim olacaktır. O zaman kişi mutlu olabileceği bir hayatı yaşamak imkanının sahibi değildir. Nefsindeki afetler sebebiyle devamlı yanlışlar yapacaktır. Devamlı hatalar işleyecektir. Hatalar sebebiyle derecat kaybedecektir. Aynı zamanda Allah-u Teala ona huzursuzluk verecektir. Mutsuzluk verecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse kişi her yaptığı işlemden sonra mutlaka hesaba çekileceği için her hatanın bedeli anında o kişinin amel defterine negatif olarak yazılmakla kalmayacak. O kişi huzursuzluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın ona her yaptığı günahın arkasından devamlı azap etmesi sebebiyle. Öyleyse Allah bir taraftan o kişiye huzursuzluk verirken ruh da nefse azap eder. Aslında huzursuzluk ve azap müessesesi ikisi birden ard arda gelir. O kişi huzursuzluğu ve mutsuzluğu mutlaka her yaptığı yanlıştan sonra öder. Huzursuzluk ve mutsuzluk çekerek hayatının bu yanlışlarını azap olarak, huzursuzluk olarak öder. Ama bu ödeme tamam değildir. Kişinin dünya veya ahiret saadetinin ölçülebilmesi, o kişinin ahiret saadeti için ölüm günündeki durumuna bağlıdır. Ölüm günü o kişinin günahları sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Eğer sevapları günahlarından fazlaysa gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hiçbir zaman sevapları günahlarından fazla olamaz. Çünkü onun amelleri mutlaka boşa gidecektir.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri mutlak olarak boşa gider. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ise Allah Teala ona verdiği, Allah Teala'nın ona verdiği hediyeler sebebiyle başka bir açıdan Allah Teala'nın onun kaybettiği dereceleri örteceği için, onun günahlarını örteceği için, o kişinin sevabı mutlaka günahlarından fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, 7 kat cennet bekliyor öyle bir insanı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete ulaşır. 1. kat cennettir bu. Mürşidine tabiyette 2. kat cennet, ruha Allah'a ulaştığında 3. kat cennet. Buraya kadar olan bu 3 kat cennet o kişiye Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruhu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. O kişi 3. kat cennetin mutlaka sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, o kişi dünya mutluluğunun da yarısını bir hiç karşılığı sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı için o kişi yaşayacaktır. Dünya mutluluğunun yarısı ama cennetin 3. katı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? O kadar güzel şeyler söylemiş ki Allah Teala. Ya Allah'a ulaşmayı dile, böylece ben senin günahlarını örteyim diyor Allah Teala, cennetimi alayım seni. Ya da dileme. Ama eğer dilemezsen benim cennetime giremezsin, gideceğin yer cehennemdir diyor. Öyle mi diyor sadece Kur'an-ı Kerim? Evet, aynen öyle söylüyor sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki innellezine la yercune likayna veradu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nâru bimâkânü yeksivûn. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette bize mülâki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razılardır, razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Gidecekleri yerde kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu ayet gereğince Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi, 7 ve 8. ayetleri gereğince. Ama zaten bu ayetler olmasaydı bile o kişinin günahları, o kişinin amelleri boşa gittiği için kaybettiği dereceler mutlaka kazandırır.

veriyor Allah'a ulaşmayı. Dileyenlerin durumu, dilemeyenlerin durumu. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman onun amelleri boşa gidiyor. Diyor ki Allah Teala, kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları ağır gelirse, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kendi gayretine dayalı bir olay. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse gideceği yer mutlaka cennettir. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Çünkü mutlaka kazandığı bütün dereceler, kendi gayretle kazandığı bütün dereceler, amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba olacağı için mutlaka kaybettiği dereceler, kazandığı dereceler fazla. O zaman gideceği yer cehennem. Hem de bu kişi Hüsran'da olan bir kişi, ebediyen cehennemde kalmak üzere oraya gidecek, cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerimizde Allah'ın cezaları ve mükafatlarını birlikte gözden geçirdik. Dünya hayatında böyle bir kişinin güzellikleri yaşaması söz konusu, mutluluğu yaşaması söz konusu. Ahiret hayatında da kimin sevapları günahlarından fazlaysa şu dünya hayatının son günü, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir, ebediyen kalmak üzere. Durumuna göre, kazandığı derecelerin miktarına göre, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerden birisine o kişi mutlaka gidecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini birlikte inşallah tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin mutlu olması. Gene unutmayın ki sadece Allah'ın yolunda olanlar mutlu olabilirler. Mutluluk zenginlikle, parayla veya aklınıza gelebilecek olan başka bir şeyle satın alınmaz.

mutluluk sadece Allah'ı hedef alan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların yaşayabilecekleri bir vetiredir. Gene unutmayın ki Allah Teala hepinize üç tane vücut vermiş. Bir, şu fizik vücudunuz var. İkincisi, nefsiniz var. Hani rüya görüyorsunuz ya, rüya gördüğünüz zaman aslında nefsiniz vücudunuzdan ayrılmıştır. Onun gözleriyle görüyorsunuz olayları. Bütün rüyaları insanlar nefsleriyle yaşarlar. Bir de ruhunuz var. Allah'ın size doğuşunuzla birlikte üfürdüğü, Allah'a ait olan bir ruhunuz. Bir kısmınız ya da büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah-u Teala'ya hamdolsun ki ulaştırdınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Allah-u Teala sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a fizik standartlarda bir yardım yapamaz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama insan Allah'a ibadet eder, Allah yolunda çok şeyler yapar. Bütün bu yaptıkları kendisinin mutluluğu içindir. Allah-u Teala'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş. İhtiyacı olduğu için değil, bizim o namazı kılarak namazın bize yaşattığı mutluluğu, huzuru yaşayabilmemiz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepinizden istediği şey, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ve bunların hiçbirisinin Allah'a bir katkısı olması söz konusu değil. Gene bir defa daha tekrar edelim. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Ama bizden birçok şey istiyor. Niçin istiyor? Bizim için sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmeyi ve kıyametten sonra mutlaka cennete girmemizi ve sonsuza kadar cennette mutluluğumuzu, huzurumuzu sürdürmemizi istiyor Allah-u Teala. Herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Son derece basit bir standartta Allah-u Teala bütün insanları cennetine almak istiyor ve öylesine kolaylaştırmış ki konuyu, inanılır gibi değil. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Cennet konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir sürü bilgi var. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, her türlü insanın hoşuna giden yiyecekler, sohbet yapabileceği başka insanlar. Sadece dostluk, sadece sevgi ve her açıdan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saadet bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, hem cennetinde mutlu olmanızı ister. Bunun için hem dünya saadetiniz için, hem dünya cennet saadetiniz için Allah'ın bunu size verebilmesi için şart koştuğu bir standart var.
Hatta buna çok basit bir şey demek mümkün. Sadece bir dilek demek mümkün. Sadece bir dilek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor Allah Teala. Bunu da gene kendisi gerçekleştirecek. Sizden istediği mi? Sizden istediği sadece bir dilek. Yapmanız lazım gelen şey ellerinizi Allah'a açıp Ya Rabbi hani senin binlerce, on binlerce ermiş evliyan var. Belki yüz binlerce. O ermiş evliyan Yüce Allah'ım nasıl sana ruhlarını hayattayken ulaştırmışlarsa ben de onlar gibi ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kadar. Ama buradan söyleyeceksiniz. Kalpten. Kalbinizden bir talep sizden yükselerek Allah'a ulaşacak. Ulaşır mı? Her sözümüzü duyar. Her konuşmamızı işitir. Her yaptığımızdan haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle hepimizi kuşatmıştır. İlmiyle ve rahmetiyle kuşattığı için de bize şah damarımızdan daha yakın. Allah Teala bize şah damarımızdan daha yakınsa sanki uzaktaymış gibi Allah Teala ruhumuzu Allah'a nasıl ulaştıracakmışız? Bu bir saçmalık değil mi? Sevgili kardeşlerim, bizim şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ın zatı değil. Allah'ın ilmi ve rahmeti. Allah Teala diyor ki Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kaplamıştır. Yani bütün bir kainat. Kainatı düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin içinde bu ortalama rakam. Her bir galakside 100 milyar yıldız. Bizim dünyamız gibi bir kısmında hayat olan 100 milyar yıldız. Biz dünyada verilen küçücük bir gezegende yaşıyoruz. Bizim vücudumuzdaki bir elektron gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığınız zaman bir gerçekle karşı karşıyasınız. O biz insanları yaratmış. Ne istiyor? Mutlu olmamızı. Kendisine ait bir şey istemiyor. İstediği şey sadece bizim mutlu olmamız. Biz Allah'a ne kadar çok hizmet edebilirsek, Allah'a olan köleliğimiz ne kadar üst seviyeye çıkarsa, o kadar mutlu oluruz. Bir insanın Allah-u Teala'ya gerçek anlamda köle olabildiği yer, nefsinin bütün afetlerinin yok olduğu noktadır. Nefsimizdeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bütün bu negatif faktörler nefsimizin afetleridir. Bir nefsle yaratılmışız, bir fizik vücutla, bir de ruhla. Aslında, pardon, yaratılışımızda ruh yok. Ruhu Allah-u Teala doğumumuzdan sonra kendi ruhundan üfleyerek bize bir nimet olarak veriyor. Allah'ın bir insandaki ruhu Allah'ın bütün insanlara verdiği en büyük nimettir. Ve bu nimetini Allah Teala kendisine geri istiyor. Bunu isterse ve biz de yerine getirirsek ne olur? Çok şey olur. Evvela bu üç etaplı bir olaydır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ruhumuzu
Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Ama daha buradayken durun. Sadece bir dilekten bahsettik. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar nasıl sana ulaşmışlarsa, ruhlarını nasıl sana ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalpten sıcık bir talep ama kalpten. Gerçekten kalbinizden bir talep Allah-u Teala'ya ulaştı mı? Bunu anlayabilir misiniz? Hepiniz rahatça anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı demin söylediğim tarzda bir dua ile Allah'tan dilerse, bu dileğin arkasından ona bir şevk gelmişse, bir heyecan gelmişse, o kişi namazlarını zevkle kılmaya başlamışsa, zikirlerini yaparken zevk almaya başlamışsa, hayatı birdenbire değişmişse, huzur ve mutluluk duyuyorsa, ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu süre içinde kişi mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, o kişi gerçekten buradan kalbinden bilerekle Allah'ı dilemiştir. Başka biri de diyebilir ki, ben de diledim, yemin ederim ki Allah-u Teala'ya, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Böyle bir sözü söyleyen kişiye dikkatle bakın. Deyin ki, senin ölçülerine göre sen gerçekten Allah-u Teala'yı ya diledin ya da dilemedin. Sen dilediğini söylüyorsun. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum. Mutlu musun? Eğer kemküm ediyorsa, mutlu değilse, ona rahatlıkla diyebilirsiniz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. O da diyebilir ki nereden biliyorsun? İşaretleri açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kim olursa olsun, dünyadaki en büyük günahları işlemiş birisi olsun, Allah-u Teala o kişiye namazı sevdirir. Bir, o kişi namazlarını seve seve kılmaya başlar. Orucu sevdirir. İki, biliyorsunuz ki mürşide tabi olan kişi her perşembe günü oruç tutacaktır. Ramazan ayı orucu başka bir ay boyunca onu zaten tutacaktır. Ama her perşembe günü de mutlaka tutacaktır. Sonra acaba bu oruçlar onda açlık uyandırmıyor mu? Uyandırmıyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama durum eskisi gibi ise, oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi hissediyorsa kendisini, hayır, o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiştir. Sözle dilemiştir. O da bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, zikrini yapabiliyor mu kişi? Biliyorsunuz ki zikrin ilk kademesi 7000 zikirdir. 7000 zikirden zikre başlanır. Onu çekerken zorlanıyor mu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zorlanmak şöyle dursun, onları çekerken ferahladığını, huzura kavuştuğunu, sulh ve sükun bulduğunu yaşayacaktır. Ama kişi aslında kalbinden değil de, buradan kalbinden değil de, dilinden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demişse, ama kalbi bu konuda talep sahibi değilse, kalbinden bir dilek yoksa, o zaman o kişi oruçları eskisi gibi tuttuğu zaman açlıktan sıkıntılar yaşar. Namazı kılmak onun için bir angaryadır, huzursuzluktur, sıkıntıdır. Eğer kılarsa bir an evvel kılıp o yükün üzerinden gitmesini, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün diye düşünür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar hep Allah'ın işaretleridir. Zikir yaparken kişi zikri de bir
angarya gibi mütalaa eder. Öyleyse herkes Allah'a ulaşmayı diler diliyle, ama herkes kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. İşte kim kalbiyle dilerse, gerçekten bu dileği kalbinde hissetmişse, o derhal değişim gösterir. Derhal anlar ki, demek ki ben sahiden kalben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Neden? Bakar ki namaz kılmak onun için bir zevk haline gelmiş. Bakar ki oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmiyor Allah-u Teala. Bakar ki zikir yaptığı zaman bundan büyük bir huzur duyuyor. Hayatının en huzurlu geçen süresi zikir yaptığı zaman. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrettiği zaman, o arada muhtemeldir ki Allah-u Teala ona cezbe verecektir. Vermezse de üzülmesin o kardeşlerimiz, Allah-u Teala cezbeyi dilediğine verir. Sevgili kardeşlerim, sahabenin de bir kısmı cezbeli değildi. Her ne kadar küçük bir kesimse de, ama bir kısmı cezbeli değildi. Öyleyse cezbe bir Allah'ın bu kişi benim yolumdadır işareti değildir. Allah'ın yolunda olup da cezbesiz olan birçok insan var. Her an onlar da yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi hayatının değiştiğini, şekil değiştirdiğini ve kendisinin ansızın onu yakalayan bir mutluluğun hiç onu bırakmadığını görecektir. Bu zikir müessesesi o kişiyi nefsinin kalbine Allah'ın nurları adım adım dolacağı için, mürşidine tabi olduğu noktada ruhu vücudundan ayrılacağı için ve nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bu kişinin ruhu bir gök katı aşacağı için, o kişinin mutluluğu her gök katında biraz daha artacaktır. Çünkü bir üst kata çıkabilmek için kişinin zikrini arttırması lazım. Daha üst kata çıkabilmek için daha çok arttırması lazım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında bir değişiklik gösteriyor. Kişilerin hızlı veya yavaş zikir yapmalarına bağımlı olarak olabilir. Başka sebeplere dayalı olarak da olabilir. Ama bir vaka var sevgili kardeşlerim. Bu böyle. Öyleyse kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikir yaptığı zaman mutluluğu yaşayandır diledikten sonra. Mürşidine ulaştığı zaman gözyaşlarıyla bunu gerçekleştirendir. El öptükten sonra dünyasının değiştiğini görendir. Mutluyum diye bağırmak gelir içinden, pencereleri açıp da bağırmak gelir içinden. Huzurludur, hafiflemiş hissetmektedir kendisini. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır ama cennete ehildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme gidecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olurdu?
Çok basit. O zaman bir taşla bir sürü kuş vurmak için hemen Allah'a ulaşmayı dilerlerdi. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş. 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve ibadetlerini yapmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. 65 yıl yapmış, 15 yaşında başına göre 80 yaşında da ölmüş. Adam diyor ki, yahu diyor ben bütün ömrüm boyunca hamdolsun ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben 65 yıl bunların hepsini evvelallah becerdim. Öyleyse benden daha çok cenneti hak etmiş kim olabilir ki? Bakalım Allah-u Teala beni cennetlerden hangisine koyacak diye düşünen bu insanın cennete girmesi imkansızdır. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi canım sen de, ya bu adam 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Daha ne yapması gerekiyordu ki cennete girmesin? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi gerekiyordu. Dilemiş olsaydı ne olurdu? Dilemiş olsaydı, bakınız neler olur. Allah Teala onun üzerinde derhal tecelli edecekti. Ve o kişiye namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti, zikir yapmayı mutlaka sevdirecekti. Aslında İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 5 rakamıyla konuşmaz. Kur'an-ı Kerim 7 rakamıyla konuşur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı. Allah Teala'nın temel dizaynıdır. 7 hidayet kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet 2. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. 21 ve 22. basamaklar. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek 26. basamak. Müllelbap olmak. 6. Muhlis olmak. İrşad olmak. 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilmek 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi birer vakadır ve bunlar 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder. Ama 7 rakamına göre kurulmuş sistem. 7 tane gök katının her birisi bir makamla aşılır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır ve mutlaka tabi olacaktır. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da seyri sülük isimli bir yolculukla aynı devrede yaşayan diğer Allah'a doğru yolculuk yapan ruhlarla birlikte vücutlardan ayrılan ruhlar ana dergaha ulaşır. Oradan Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculuk 7 tane gök katını aşar. Her kat farklı bir güzelliğin sahibidir.
Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Yedi katın yedisini de buraya kalbimize gösterdiği için Allah-u Teala. Yedinci gök katının yedi tane alemini gösterdiği için. Allah'ın zatını gösterdiği için. Neden bu kadar mutluyuz sevgili kardeşlerim? Arkasında sadece Allah'ın bize karşı olan sevgisi var ve bize mutluluğu yaşatması var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan dizaynınızda bir muhteşem olay görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz hiçbir şey görmezsiniz. Mutlu da olamazsınız. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Ve düşünürsünüz kendi kendinize. Yahu ben biliyordum ki insanları mutluluğa ulaştıran şey paradır. İşte şimdi para kazandım. Evim var, arabam var. Her şeyim var. Ama mutlu değilim diyor kişi. Mutluluğun parayla, zenginlikle yaşandığınızda nedenlere ithaf olunur. Hayır sevgili kardeşlerim, mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'la öyle bir ilişkiler dizisidir ki bunun yarısı kişiye Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı üçüncü kat cennete kadar Allah'a aittir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaştırılır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, üçüncü basamaktadır. Mürşidini Allah-u Teala'nın istediği yer 13. basamaktır. İster 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an ikinci cennetin sahibidir. Ölse ikinci kat cennete girer. Burada da bitmez Allah'ın yardımı. O kişinin şeytanla ilişkisini keser. Şeytanın onu ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar mutsuz etmesine kesinlikle imkan vermez. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan o kişiye huzursuzluk veremez. Ve bu kişi namaz kılmayı seven, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmayan, zikir yaptığı zaman bundan zevk alan, Allah'ın bütün ibadetlerini sevgiyle, zevkle gerçekleştiren birisi olur. Aslında böyle olmadığını o kişi bir süre sonra anlayacaktır. Allah'ın kendisine bu zevkleri verdiğinin bittiği noktada ne zaman biter? O kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Yedi kademede ruh yedi tane gök katını aşar. Yedinci gök katının sonunda Sidret-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. O zaman Allah-u Teala'nın yardımı sona erer. Şeytanla kişinin arasındaki perde Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve kişinin bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi, o güne kadar ulaştığı 37 bin, 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ikisinin arasındaki bir denge söz konusudur. O kişinin zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir zikirden 18 saate falan çıkarması gerekir fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Bunu yapabilmek için kişinin çok büyük bir gayretin sahibi olması lazım. Bu bir dik yokuştur. Kur'an-ı Kerim buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, biz sadece şunu söylüyoruz. Mutlu olmak isteyen bir insan
mutlu olabilir. Bu mutluluk ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala tarafından verilen bir nimettir. Herkes bunu yaşar istisnasız. Allah'a gerçekten kalben ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala bu nimeti verir. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidine ikinci kat cenneti, o noktada vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada üçüncü kat cenneti Allah-u Teala mutlaka bir nimet olarak o kişiye verir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o kişinin mutluluğu konusunda farklı bir dizayndır. Kişi bu noktadan sonra eğer etrafında yeniden dolaşmaya başlayan şeytanı devre dışı bırakamıyorsa, şeytanı devreden çıkartamıyorsa, şeytan ona tesir edebiliyorsa ki Allah Teala şeytanla arasındaki barikatı kaldırmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırınca Allah'ın o kişiye verdiği söz sona eriyor. Sen bana ulaş, ben seni cennetime ulaştırayım, mutluluğa ulaştırayım sözü orada sona eriyor. O noktaya kadar koruma altında olan şeytanın o kişiye karşı hiçbir tesir edemediği bir noktada bulunan insanoğlu için Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyinizi en güzele ulaştırabilmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlıdır. Böyle bir dileğin kişiyi ulaştıracağı yer mutlaka ruhunu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırmaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir. Peki bunun manası nedir? Bunun manası o kişinin fizik hayatında, dünya hayatında %51 mutluluğu yaşamasıdır. %49'da huzursuz bir hayatı olacaktır. Ama bu az bir şey değildir. Neden az bir şey değildir? Bir hiç karşılığı verildiği için. Sadece bir dilekle Allah Teala bunu ona sağlamıştır. Belki de denecektir ki iyi ama bu kişi bunun için her gün 7 vakit namaz kılmış. Zikir yapmış, zikrini 33 bine çıkarmış, 40 veya 43 bine çıkarmış. Bu kişi bunca emeği var. Evet ama o kişi bunu kendisi yapmak isteseydi yapamayacaktı. Çünkü ona bu hedeflere varmakta Allah'ın yardımı kesin olarak gelmiştir. Gerçek mi bu? Yaşayan bilir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hiçbir sıkıntı çekmemiş olan bu kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra yavaş yavaş ibadetlerden soğumaya başlar. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı yoktur üzerinde. Şeytan o kişiyi karata almaya çalışır ve o kişiyi negatif bir tesir için şeytanın bütün telkinlerine artık açıktır. Ve şeytan bundan faydalanıp birçok insanı Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yolundan men etmeyi başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar sizi alaşağı etmekten hiç vazgeçmezler. Çünkü siz onların karşılarında olan en büyük kuvvetsiniz. Devrin imamına bağlı olanlar. Sizi çökertmek için çalışırlar. Aranıza hainleri sokarlar. Sevgili kardeşlerim, hep kaybedenler onlar olur. Bütün güzellikleri
mutlulukları o insanlar, şeytanla işbirliği yapanlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Onlar niçin yaşadıklarının farkında bile değillerdir. Paramı istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu zannediyorlar. Onları sorarsanız bunun cevabını veremezler. Mutlu olmadıkları da her hallerinden bellidir. Böyle zavallı olan insanlar, kendilerini şeytana satanlar, gerçekten sevgili kardeşlerim, belki de hiçbir zaman başkalarına değil, Allah'a değil, kendilerine ihanet ettiklerinin farkına varamayacaklardır. Ta ki cehenneme gitsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu diyorsunuz? Karşılığı sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakın gemi iskeleden demir alsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Gemi demir alır. Birinci durak mürşidinize ulaşmaktır. Bulunduğunuz liman da dahil olmak üzere 7 tane noktada bulunacaksınız. Birinci uğrayacağınız iskele mürşidinize tabiyet noktasıdır. İkinci uğrayacağınız iskele ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Evvela Allah'a ulaşmayı denediniz bir. İkincisinde mürşidinize ulaştığınız tabi oldunuz iki. Üçüncüsünde ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü limandasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü limandasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci limandasınız. İrşad oldunuz. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiniz. Altıncı limandasınız. İradenizi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci kademedesiniz. Sevgili kardeşlerim, irşad yetkisi insanların ben mürşidim demesiyle olmaz. Allah'ın o kişiye irşad yetkisini vermesi gerekir. Hiç kimse ben mürşidim dediği için mürşit olamaz. Allah onu irşad makamına ulaştırdığı takdirde Allah'ın katında o bir mürşittir. Ve bunun işareti irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümlenin sahibi Allah'tır. Kişinin kalp kulağına bunu açık ve kesin bir ifadeyle söyler Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılındın. Ne demek bunun manası? Yani emirleri biz veririz diyor Allah Teala. Sen mürşid olarak sadece bizim verdiğimiz emirlere itaat edeceksin. O emirleri yerine getirmeye memursun. Amir emredendir, memur emri yerine getirendir. İşte bu sebeple Allah emreden amirdir. İrşad makamını Allah'ın getirdiği o kişi ise memurdur. Devamlı olarak Allah ona emirler verecektir. İradesini de Allah'a teslim ettiği için hep emirleri alarak yaşamak mecburiyetindedir. Ve hep böyle gider. Nereye kadar? O kişi bir ömür boyu böyle yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından en güzel ulaştırıldığı bir dünya düşünün. Mutlu olduğunuzu yaşadığınız bir dünya, ruhunuz Allah tarafından Allah'a ulaştırıldığı güne kadar bu mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz günden ruhunuz Allah'a ulaştığı güne kadar. Sonra
O noktadan sonra Allah'ın koruyuculuğu kalkar. Şeytanın size olan tasallutu yeniden başlar. Ve o noktadan sonra mutluluğunuzu önleyecek olan birçok şey birden devreye çıkar. Artık Allah koruyucu kalkanın alınmasıyla sizi şeytana karşı korumasını kaldırarak fizik vücudunu teslimi için daha çok zikre ulaşmanız için bırakmıştır. Bu güzelliği yaşamak buraya kadar olanı Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Herkese açıktır kapıları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Ne yaptı kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi. 14. basamakta mürşidini gösterdi Allah-u Teala. Kişi ulaştı, teslim oldu. Tabi oldu. İkinci kat cennet. Ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştığı noktada üçüncü kat cennetin sahibi oldu kişi. Bu noktadaki zikrini koruyabilirse bir ömür boyu dünya hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir. Ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Ama şeytan o kişiyi o çıktığı yerden düşürmek için akla gelmez cambazlıklar kullanır. Başarabilirse kişiyi mutlaka cennetten ayağını kaydırır, düşürür. Kişi fıska düşer. %51 nurla dolan kalbi kararmaya başlar. Kişi zaten mutluluğu yaşadığını bilir. Nasıl mutluluktan tekrar mutsuzluğa dönüştüğünü günler geçtikçe daha çok yaşar. Ve eski şevki, heyecanı kalmaz. Peki bu kişinin bunu devam ettirmesi için ne yapması lazım? Devam ettirebilmesi için zikrini en az o seviyede devam ettirebilmesi lazım. Yapabilirse asla düşmez. Ömür oldukça günün yarısını mutlu olarak geçiren bir insan olur. Üçüncü kat cennetinde sahibi olarak ölür. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Daha ötesi nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Daha ötesi irşad olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek, altıncı kat cennetin sahibi kılar kişiyi, irşad makamına tayin edilmek, yedinci kat cennetin sahibi kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi yedinci kat cennetin sahibi kılması ve bu dünya hayatında da nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için %100 dünya saadetini yaşayan bir insan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek mutluluğun ne olduğunu size bir defa daha anlatmanın hazzını yaşattığınız için hepinize teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Konumuz 12 İhsan 7 Nimet. İnsanların Allah Teala büyük bir kısmını, %95'ten fazlasını seçer. Onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler diye seçer. Bu seçtiklerinin çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı ne yazık ki dilemezler. Ama Allah Teala'nın seçtiklerinden öyle insanlar vardır ki Allah'ın Resulleriyle nizah ederler. Onların karşısında olurlar. Öyle insanlar vardır ki tebliğ yapanlarla kavga ederler. Öyle insanlar da vardır ki tebliğ edilir edilmez daveti kabul ederler. Allah Teala olayların nasıl cereyan ettiğini 12 ihsanla 7 nimeti vermek suretiyle bizlere anlatıyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala gözlerdeki icabı mestürenin alınmasından bahsediyor. Diyor ki Allah Teala ve izâ karatel Kur'âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minîne bil ahireti hicâben mestûre. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, yani okuduğun zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar arasına hicâbı mestûre kıldık. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okuyor ama onlar onu işitemiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir peygamber olarak göremiyorlar. Devam ediyor. Ve cealne ala kulubihim ekinneten. Ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. İdraki engelleyen bir engel. En yefkahuhu. Fıkıh etmelerini engellemek üzere, fıkıh etmelerine karşı. Ve fi azanihim vakra ve onların kulaklarına vakra koyduk. Engel koyduk işitmelerine mani olmak için. Fıkıh etmelerine karşı kalplerine ekinnet, işitmelerine karşı kulaklarına vakra. Ve izâ zekerte rabbike fil Kur'ânı vahdehu ve lev alâ edvârihim nüfûrâ. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarını döndüler diyor Allah-u Teala. İşte buradaki birinci ihsan gözlerdeki icab-ı mestürenin alınması ve

İdrak engel konulması. Enam suresi 46. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü? Yani aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar, diyor Allah Teala. İşitme hastası bir hastadır. Görme hastası bir hastadır. Ve kalp bir idrak etme hastasının sahibidir.

12 İsa'nın birincisi gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır.

Dudaklarındaki akrayı alır. Kalplerindeki ikneti alır. Üç ayrı standartta, üç ayrı hüviyet. İşte birinci ihsan gözlerdeki hicabın östrojenin alınması. İkinci ihsan basar hastası üzerindeki güşavet adlı perdenin alınması. Burada Allah Teala basar hastası, yoruma hastasının üzerindeki güşavet adlı perdeyi de aldığını söylüyor.

Aynı ayet-i kerime. Yani gördünüz mü? Şayet Allah sizin işitme hassınızı, görme özelliğinizi ve görme özelliğinizi alsa, Ehazallahu semaküm ve ebsarüküm. Sema, işitme. Basar, görme. Hatem, engel koyma. Ve hateme, alâ kulübüküm ve kalplerinizi engel koysa kalplerinize, yani mühürlese kalplerinizi. Allah'tan başka hangi ilah size bunları geri getirir diyor Allah Teala. Bir taraftan da kulaklardaki vakıran ılması var. Görme hassası, işitme hassası,

de gözlerdeki, kulaklardaki, kalplerdeki engellerin alınması. Gözler, kulaklar ve kalp uzuvlar. Görme hassa, işitme hassa, kalpteki idrak etme hassası gene hassa. Öyleyse

Allah Teala'nın dördüncü ihsanı semi hassasının üzerindeki mührün açılması. Aynı ayetin kelimede

kalplerinizi mühürlese dediği mührün açılması ve bu açılmayla beraber kişinin idrak etmesi. Ve beşinci ihsanı kalbimizin mührünün açılması. Üç çeşit insan söz konusu. Bir, kendisine tebliğ yapıldığı zaman kayıtsız kalan. İki, tebliği kabul eden. Üç, tebliğe karşı çıkan, kavga eden kişiler. Üçünün üzerinde farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Eğer bir kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman tebliği kabul etse, tabiyete girse, o kişinin zaten daha evvel kendisine tebliğ yapılmadığı için, itirazı da olmadığı için kalbine mühür, gözlerine icab-ı mesure falan hiç konulmamıştır. Ve hiçbir şeye engel olmadan bu kişinin kalbinde hiçbir engel, kulaklarında engel, gözlerinde engel olmayacaktır. Tebliğe muhatap olmayan bir kişinin kalplerine, kulaklarına, gözlerine Allah-u Teala engel koymaz. Kim tebliği kabul ederse, kabul ettiği noktadan itibaren güzellikler başlar. Tebliği kabul ettiği anda, o kişi evvelden itiraz etmiş olsaydı, gözlerinde, kulaklarında, kalbinde engeller olacaktı. Allah-u Teala onları kaldıracaktı. Ama kendisine tebliğ yapıldığı zaman, hiç itiraz etmeden, bu tebliği kabul eden, sonra da tabiyetini gerçekleştiren bir kişi için bu engellerin hiçbirisinin oluşması söz konusu değildir. Engellerin kişinin itirazı üzerine Allah-u Teala'nın koyduğu gözlere, kulaklara, kalbe engel koyması, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyması, ikisinin birden oluşması ancak o kişinin karşı koymasıyla ortaya çıkar. İrşat makamı bir kişiye tebligat yapıyor, o kişi şiddetle karşı çıkıyor buna. İşte zamanımızdaki din alimlerinin çoğu bu anlattığımız her şeye karşılar. Haklılar mı? Evet, haklılar, çünkü onlara Kur'an öğretilmemiş. Onlara İslam'ın 5 şartı öğretilmiş. Onlar İslam'ın 5 şartıyla cennete ulaşılacağına inanıyorlar. Öyleyse bu baptaki olaylara baktığımız zaman böyle bir kişi iki şekilde hareketin oluşmasını sağlayabilir. Bir, inkar eder. Hayır, öyle bir şey yok. İslam'ın 5 şartı insanlar için yeterlidir der. Eğer bu iş kavga hüviyetini alırsa, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine engel koyar Allah-u Teala. Gözlerine eknet, kulaklarına makra,

Perde kalbine, net kulaklarına, bakra. Böyle bir dizaynda o kişi cezalanmış olur. Ve işaret makamının söylediklerini anlayamaz, idrak edemez. Sadece kendisine tebliğ yapıldığında bu tebliğe karşı çıktığı için bu olay olmuştur. Bir kişi kendisine tebliğ yapıldığında tebliği hemen kabul etse, hemen "Hay Allah razı olsun, ben de insanlar nasıl cennete gidiyor diye merak ediyordum" demek ki sadece inanmak lazım ve de ekibin arkasından tabiiyet gerekli. "Ben senin söylediklerine tamamen inanıyorum. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu hedeflerin hepsine ulaşabilir. Eğer dilemezse, tebliğ yapılmasına rağmen dilemezse, o zaman onun hastalarına, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel konur. Eğer bu kişi bununla kalmaz da irşat makamına karşı çıkarsa, onunla kavga ederse, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine, hem de görme, işitme ve idrak etme hastalarına engeller konur. Böyle bir insan bu engelleri aldıktan sonra, bu engeller kendisine konulduktan sonra aklı başına gelirse ve Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala dilediği zaman onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. Görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engelleri de kaldırır. Böyle bir hususta Allah-u Teala'nın dizayına bakıyoruz. Allah-u Teala kalbindeki ekinneti kaldırıyor, yerine ihbat koyuyor. Bu suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, İnnellezîne âmenû ve âminussâlihâti ve ahfetû ilâ rabbihim ulâike ashâbül cennet. Hüm fîhâ hâlidûn. Muhakkak ki âmen olanlar, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar, Rablerine huşu duyanlar, yani kalplerine ihbat konulanlar, İşte onlar cennet ehlidir, onlar orada ebedi kalanlardır diyor Allah-u Teala. Kişinin kalbine ihbat konuluyor. Hac 54'te de Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ve kendilerine ilim verilenlerin, onun yani irşat makamının, söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu idrak etmesi içindir. Yani kalplerindeki ekinnetin alınıp yerine ihfat sistemi konarak kalplerinin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Görüyoruz ki Allah Teala bir takım güzellikler yaşatıyor kişiye.

Sekizinci ihsan, Allah'ın kalbimize ulaşması, Tegamül Suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Tegamül 11'de, ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Allah izin vermedikçe kimseye bir musibet isabet etmez. Ve men yu'min billahi, kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, ihdi kalbehu, Allah onun kalbine ulaşır. Vallahi bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Sekizinci insan, Allah-u Teala'nın Tegamül Suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbimize ulaşması. Dokuzuncu ihsan, kalbimizin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Allah Teala Kaf Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Men haşiyer rahmane bil gaybi ve cahibi kalbin münip." Kim gaybde Rahman'a huşu duyar ve kalbi Allah'a dönük bir şekilde gelirse, Allah'a dönük bir kalple gelirse. 10. ihsan, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yaptığı şey onun göğsünü yarması ve o kişinin göğsünü İslam'a açması. Yarması bundan sonra gelecek olan bu %2 rahmet nurunun girmesini temin eder. Bu sadece o kişinin kalbine. Bundan sonra kişinin kalbine fazıllar girecektir ama onun için mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. 11. ihsan, kalbimize Allah'ın nurunun girmeye başlaması. Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Efemen şerahallahu sadruhu lil-islami." Allah kimin göğsünü İslam için açarsa, yararsa, ve ve ala nurin, o zaman o bir nur üzere olur, min Rabbinden. Veylün lil kasiyeti kulübühüm min zikrullah. Onlara yazıklar olsun ki onların kalpleri Allah'ın zikri sebebiyle kasiyet bağlamıştır. Yani zikir yapmadıkları için kalpleri kasiyet bağlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve zikir yapsalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi zikir yapsa da Allah'ın katından onun kalbine nur gelmesi söz konusu değildir. Onlar apaçık dalalettedirler diyor Allah Teala. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Elem ye'ni lillezine amenu an tahşa kulubuhum li zikrullahi ve ma nezele minel hakkı." Amin olanların kalplerinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle huşuya ulaşmak zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikri ve bu zikirle, haktan inen şeyle, nurla huşuya ulaşmak. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki nurun inmesine, iki grup nurun inmesine sebebiyet verir. Kimlerde? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde.
Buradaki

12. ihsan, hacet namazının neticesinde Allah'ın bize mürşidimizi göstermesidir. Bir defa mürşit farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine amentekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Öyleyse Allah Teala mürşidimizi Allah'tan sorarak istememizi emrediyor.

Allah Teala mürşidi tayin ediyor. Ve alallahi kastus sebili ve minha cair. Nail suresi 9. ayet-i kerime ve sebillerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar da var. Ve levşahede hadâküm ecmain. Allah dilesiyle hepinizi hidayete erdirirdi. Şimdi böyle bir durumda yedi nimete göz atarsak şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah diyor, dereceleri yükselten ve arşın, mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek için emrinden bir ruh ulaştırır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İkinci nimet, kalbinin içine iman kelimesi yazılır. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki Allah ve ahiret gününe iman eden kavmi Allah ve Resulüne karşı gelenlerle sevişir bulamazsın. Velev ki onlar babaları veya oğulları veya kardeşleri veya aynı aşiretten olsun. Onların kalplerine iman yazılır ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde onların kalplerine Allah Teala imanı yazıyor ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Yani Allah'tan mürşitlerini isterler. Allah Teala mutlaka onların mürşitlerini gösterir ve o mürşide tabi olurlar. Üçüncü nimet, kişinin günahları sevaba çevrilir. Seyyiati hasenata çevrilir. Allah Teala diyor ki ve kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder? Ederse ne olur? Ederse kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur. Ve salih amel yaparsa, yani nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyahatlerini hasenata çevirir. Allah'ın o güne kadar bize verdiği dereceler 1'e 10 iken, o günden itibaren 1'e bize Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince 1'e 100 vermeye başlar Allah Teala. Diyor ki Allah Teala, o mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tohumun, nebatın durumu gibidir. 1'e 100 vermekten 7 defa 100, 700 eder. 1'e 700'e kadar ulaşan bir muhteva. Dördüncü nimet, ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Nebe 39'da diyor ki, işte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Dileyen kendisini Rabbine ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak olur. Müzemir 8, Veskül ismi Rabbike ve tebetileyi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaşır.

Beşinci nimet nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala diyor ki Allah kimin göğsünü Zümer 22 Efe men şere Allahu sadrehu lil İslami Allah kimin göğsünü İslam için açarsa fehve ala nurin min Rabbi. O kişi Rabbinden o zaman bir nur üzere olur. Febeylin lil kasiyeti kulübim min zikrullah. Zikirsizlikten kalpleri kasiyet bağlayanlara veyl olsun, yazıklar olsun diyor Allah Teala. Onların vay halini diyor. Ülâ kefî dalâlem mübîn. Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Nefs tezkiyesinin başlaması bu muhtevada gelişiyor. Zümer 23'te de Allah Teala Allah'a ihtisas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak indirdi diyor. Kim zikir yaparsa rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve Allah işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah dilediği kişiyi onunla hidayete erdirir diyor Allah Teala.

Neyse. Nur 21'e bakalım. Diyor ki Allah Teala: Ya eyyühellezine amenu la tettebiu hutuvatü şeytanı. Şeytanın adımlarına ey amin olanlar tabi olmayın. Hemen yettebi hutuvatü şeytani ve innehu ye'muru bil fahşai vel münkeri. Ve kim şeytan adımlarına tabi olursa o takdirde muhakkak ki o fuhşu ve münkeri emreder. Velevla fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu ma zekka minhum min ehadin ebeden. Kim Allah'ın rahmeti ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı İçinizden hiçbirisi ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlar içerisinde Cem Suresinin 9. ayet-i kerimesine de bakarsak aynı şeyi görüyoruz. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Rahat 36'da Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَهُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهِ İleyhi edu ve ileyhi me'ab. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Me'abım, sığınağım, yerim odur. Ve yedinci nimet, irademiz güçlenmeye başlar. Huvellezî yusallu aleyküm ve melâiketehu li yuhricekum mine zulümâti ilen nur ve kâne bil mü'minine rahîmâ. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat gönderen, salavat nuru gönderen o ve onun melekleridir ki o mü'minlere rahimdir. Bakara 257 Allah veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu evliyahumit tagute. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar zulmetten Onlar nurdan zulmete götürülürler. Ülâike ashabın nârı. Onlar ateş halkıdır. Hüm fîhâ hâlidûn. Orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde açıklamaları bu noktada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki deryatlıdırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Derya adamının temeli
orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler. Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine açık delil, mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu
Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği, vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele, sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman, onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle, artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa! Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Ve bütün ayetleri görseler,
ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki, ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi, ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra ziynet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu, muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler, Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir.
Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler, fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat,
negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonra sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannederler.

"Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki, "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya, "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki, böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara, "Ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa, artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa, o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan odur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif

0: bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allahu Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve o salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hassası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler.
1: Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur. 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu, sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi.
0: Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu.
1: Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse, artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir.
0: İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz harp etmekten, karşı gelmekten artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile, size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, müminlerle beraberdir.
1: Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz, Kur'an'ı işitiyorken, ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır dediler. Ve onlar, Allah'ım şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap senin indindense o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah
0: yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

0: unutmayın. Doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah olasınız.

0: kağıt ürün.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere bir zikir sohbeti yapmak üzere size inşallah dördüncü yedi basamağı anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir spektrum oluşturur. Bir yelpaze oluşturur. Bir bütün oluşturur. Bu 28 basamak 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci, ikinci ve üçüncü 7 basamağı sizlere anlatmıştık. Ve 21. basamağı tamamlamıştık. Ruh Allah'a ulaşmıştı. Birinci hidayetin Allah'a ulaşma bölümü tamamlanmıştı. Bundan sonra ne olur? İşte şimdi konumuz o. Ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah da yok olur. Allah'ın zatında kaybolur. Yani fena fillah olur. Fena yok olmak. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak. Ruhumuz Allah'tan gelmişti. Allah herkese ruhunu üfürmüştü. Ve ruhun tekrar kendisine dönmesi için, ölmeden evvel, hayattayken dönmesi için 10 tane farz, 12 tane farz ayet koymuştu Kur'an-ı Kerim'e. Ve böyle bir dizayn içerisinde ruhumuz ölmeden Allah'a ulaşmıştı. Ne olmuştu? Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştik. Ve Allah-u Teala bize 10 tane ihsan vermişti. Rahim esmasını tecelli etmişti. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi almıştı. Kulaklarımızdaki vakrayı almıştı. Kalbimizdeki ekinneti almıştı. Yerine ihfat koymuştu. Kalbimize ulaşmıştı. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmıştı. Huşuya ulaştırmıştı bizi. Ve mürşidimizi göstermişti. Biz ilk adımı atmıştık. Ne yapmıştık? Allah'a ulaşmayı dilemiştik. Dilemeseydik bunların hiçbirisi gerçekleşmeyecekti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlarda bu söylediğimiz işlemler oluşur. Ve mürşidimize ulaştıktan sonra, tabiiyetten sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılmıştı. Nefsimiz tezkiyeye başlamıştı. Fizik vücudumuz nefsimizin kalbinde oluşan faziletler ölçüsünde şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştı. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin kalbinde 7 defa %7 fazilet birikimi oluştu. Ruhumuzda her %7 fazilet birikiminde, fazıl birikiminde göklerdeki bir katı yükseldi. 7 tane gök katını yükseldikten sonra Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamak orada tamamlandı ve ruhumuzun hidayeti neydi? Ali İmran 71. İnnel hida hidallah. İnne muhakkak ki el hida hidayet hidallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hidallahi huvel huda. Bakara 120
Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Ve ruhumuz Allah'a ulaştı. Hidayete erdik. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırdı. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Ulaşan ruh ne olur? Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında fani olur. Allah'a ulaşan bir kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişinin özelliği neydi? Huşu sahibi olmak. Huşu sahibi olanlar hangi tarzda bir inancın sahibiydi? Bakara 46 onun ölçüsünü veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar yakin haslı direkt kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a milaki olacaklardır. Yani ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ve gene kesin şekilde inanırlar ki اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Kesin şekilde inanırlar ki, yakın hissederek kesin şekilde inanırlar ki, ruhları Allah'a rücu edecektir. Yani ölümden sonra da, ölümlerinden sonra da ruhları tekrar Allah'a dönecektir. Ve ruh Allah'a ulaştı. 27. basamağa geldik. 21. basamağa geldik. Burası fena makamı. Fena fillah. Fena fi Allah. Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. Allah-u Teala diyor ki küllü men aleyha fan. Herkes fani olacaktır. Ama senin Zülcelali ve ikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor Allah-u Teala.

0: Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. Allah'tan gelen ruhumuzun bize gönderilmeden evvel durumu neydi? Allah'ın zatındaydı. Ve ruhumuz ait olduğu yere, yani Allah'ın zatına geri dönüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruh, gerçek mekanı olan Allah'ın zatına dönüyor. Allah'ın zatından gelmişti. Döneceği yer orasıydı ve ait olduğu yere geri döndü. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması. Burası 22. basamak. 21. basamaktan sonra 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklar 7 tane basamak oluşturuyor. Ve 27 ve 28. basamaklar 7 tane basamak oluşturuyor. Bunlar 28 basamağın son 7 basamağı. Allah-u Teala bu hususu Allah'a sarılmak olarak anlatıyor, Allah'ın zatında yok olmayı veya sığınağa sığınmak olarak. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biliyor ki zalikel yevmül hakkı فَمَنْ شَاءَ اِتَّهَازَ اِلَى رَبِّهِ مَعَوَى. O gün hak günüdür. O gün dileyen kişi neyi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu ona ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Ve böylece ruh meaba, sığınağa ulaştı ve sığınağa sığındı. Sığınağa sığınanlara evvab diyor Allah-u Teala. Evvab. Geri dönen, Allah'ın zatına ulaşan, Allah'ın zatında kaybolan, sığınağa sığınan demek. Nisa 175'te Allah-u Teala buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'a ruhumuzun ulaşması, Allah'tan bir emanet olan ruhumuzun Allah'a geri dönmesi lazım. Ve üçüncü yedi basamakta bunu gerçekleştirmişiz. Ve fena makamının sahibiyiz. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuş, evvaba, meaba ulaşmış ve sığınmış. Allah'ın zatı
1: me'aptır diyor Allah Teala. Ali İmran 14'te. Vallahi indehu hüsnül me'ab. Ve Allah onun katında, Allah'ın katında en güzel sığınaktır diyor. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır buyuruyor Allah Teala. Ve me'aba ulaşıyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve sığınıyor. Bir Allah'a sarılma işlemi tamamlanıyor. Burası fena makam. Sonra daha çok zikir yapıyoruz. Daha çok zikir yapınca nefsimizin kalbindeki nurlar artıyor. Ve bu nurlar %61'e ulaşınca, %51 olmuştu ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman, fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. Ve %61'e ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki nurlar, o zaman Allah Teala bize bir taht ihsan eder. Altın bir taht. Huzur namazının kılındığı o sonsuz genişlikte, huzur namazının imamından 30-40 metre ileride sol tarafta altın tahtlar göreceksiniz. Yerden 4 metre yüksekten başlayan altın tahtlar. Bu altın tahtlar en alt sıradakiler som altındandır. Hepsi, bütün tahtlar som altındandır. Fakat birinci, en alt sıradan sonraki ikinci sıradan itibaren tahtların üzeri mücevherle süslenmeye başlamış. Ve yükseldikçe daha üstteki tahtlarda daha çok mücevher ve yukarıya yükseldiğiniz zaman görüyorsunuz ki en üstteki tahtlar tamamen altının üzeri mücevherlerle kaplı şekilde. Ve orada en üst noktadakinde bir tahtın üzerinde bir de sancak var. Livai Hamd. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu sohbeti bize nasip kılıyor, gösterdiklerini size anlatabilmek imkanı. Evet, dünyanın neresinde olursanız olun, şu anda sizin bulunduğunuz odadayız, salondayız. Neredeyseniz biz de oradayız sevgili kardeşlerim. Allah Teala onu sadece bize göstermek için göstermedi. Sizlere anlatmamız asıldır. Allah'ın anlatılmasını emrettiği her şeyi size mutlaka aktarmakla vazifeliyiz. İşte o altın tahtlardan bir tanesi veriliyor kişiye ve En'am suresinin 127. ayet-i kerimesine göre onların diyor Allah'ın indinde

oturacakları tahtları vardır. Allah'ın indinde yerleri vardır. Buyuruyor Allah Teala, karşılıklı otururlar diyor. İşte o Allah'ın indindeki, indi iladeki bu altın tahtlar söylediğimiz standartlarda. Ve daha çok zikrediyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den yukarıya doğru yükseliyor. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını aşar, her gün 12 saatten daha fazla zikredersiniz, o zaman zahit olursunuz. İndi ilahideki yurt olarak, dar olarak açıklanan o tahtın sahibi olan siz, daha sonra zahit olacaksınız. Zikriniz günün yarısını aştığı zaman. Niçin zahit? Çünkü siz her gün Allah'ı ve manevi statüyü öne geçiriyorsunuz. Dünya sizin için her gün 12 saatten fazla Allah'ı zikrettiğiniz için ikinci planda kalmış oluyor dünya. Öyleyse siz dünyaya değil, artık dünyadan daha çok Allah'a dönüksünüz. Dünyadan daha çok Allah için yaşıyorsunuz. İşte Allah için yaşayan, Allah için yaşadığını ispat eden birisiniz. Her gün 12 saatten fazla zikir yaparak bunu ispat ediyorsunuz Allah Teala'ya. Züğüt müessesesi Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedele, birkaç dirheme sattılar diyor. Ne zaman ki sizler de dünyaya değer vermez olacaksınız. Sizin için Allah'ın hazineleri, sizin için Allah'ın manevi nimetleri öncelik kazanacak. Önde onlar olacak, dünya sonra gelecek. İşte o zaman zahit olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse ne olur? Böyle bir dizayna ulaştığınız zaman ne olur? Sevgili kardeşlerim, orada Allah ile olan ilişkilerinizde Allah Teala'nın indinde siz artık dünyadan çok Allah'a yönelik bir insansınız. Bu sebeple Zühd makamının sahibisiniz. Ve zikrinizi arttırıyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlarda daimi zikre, günün yarısından daha fazla zikre ulaştığınız günden itibaren %71'e vasıl olmuştur. Nefsinizin kalbinde %69, %71 nur oluşmuştur. %69 fazıl, %2 rahmet. Bundan sonra daha çok zikrediyorsunuz. Ve kalbinizdeki nurlar %71'den 81'e ulaşıyor. Nereden anlarsınız böyle olduğunu? O noktada fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Öyleyse o noktaya bakalım neden böyle olur? Nefsin kalbi %81 fazıla dolmuş,
%19 karanlık kalmış. Ruhun kalbi %100 nurlarla kaplı. Fazıllarla değil ama hasletlerle kaplı. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerin sahibi %100 ruhunuz. Sizin kalbi de %80'den daha çok %81 Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Yani 200'de 181 muhteva Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyette. Geriye 200'de 19 kalıyor, yani %10 çevresinde bir azınlık ve fizik vücudunuz artık onları hiç kale almıyor, dikkate almıyor. Onlar varmış veya yokmuş, itiraz etmişler veya etmemişler, ne yaparlarsa yapsınlar. Fizik vücut artık Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlıyor. İşte burası fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yerdir. Daimi zikre mi ulaştınız? Hayır, ulaşmadınız daha. Nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık var. Ama zikriniz her geçen gün artıyor. Çoktan günün yarısından daha fazla zikre başlamıştınız. Şimdi daimi zikre doğru yaklaşıyorsunuz. Allah Teala Nisa 125'te şöyle buyuruyor. Onlar ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki diyor Allah Teala veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu muhsin olan, ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki Allah bunu onlar, o kişi hanif olarak gerçekleştirdi. Allah Hazreti İbrahim'i dost kıldı diyor kendisine. Halil kıldı. Halilim diye hitap etti ona. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ve Allah'tan muhsin adını aldığınız noktadır. 25. basamak. O kadar da kalıyor musunuz? Hayır. Daimi zikre yaklaşmıştınız. Bir gün daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, adınız Ulul Elbab'tır. Kimdir Ulul Elbab? Bakalım ne diyor Ali İmran 190 ve 191. ayet-i kerimeler. Li Ulul Elbab yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul Elbab için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Yan üstü yatmak tabiriyle. Yatağınızı kıbleyi sağ alacak şekilde dizayn ettiniz. Sırt üstü yattınız. Kıble sağ tarafınızda olacak şekilde dizayn ettiniz. Ve sağa dönerek uyuyacaksınız. Ne oldu? Sağ kulağınız yastığın üzerine geldi. Biraz sağ kulağınızı, yastığın üzerindeki kulağınızı sağa sola oynatırsanız öyle bir yere geleceksiniz ki biraz sağa sola oynattıktan sonra kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin
atışını duymaya başlayacaksınız. Böyle olunca üç tane ayetel kürsi okuyacaksınız ve kulağınızdaki atışa paralel olarak içinizdeki sesle, biliyorsunuz sessiz sesinizle Allah kelimesini ard arda tekrar etmeye başlayacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah. Ama benim şu anda söylediğim gibi sesle değil, kalbinizin sesiyle, iç sesinizle, içinizdeki sessiz sesle. İşte sevgili kardeşlerim, fizik vücudunuzun Allah'a tesliminden sonra çok uzamaz artık. Bir sabah uyanacaksınız, bir de bakacaksınız ki uyanırken zikrediyorsunuz siz. Yani bütün geceyi zikirle geçirmişsiniz. Bir iki gün tekleme olacak, sonra gene bakacaksınız, gene bir akşam sabahlayacaksınız, sabah uyanırken de zikirle uyanacaksınız. Ve kısa bir zaman sonra, bu noktadan itibaren, kısa bir zaman sonra böyle uyanmadığınız sabahlar yok olacak. Her sabah uyanırken Allah'ı zikrederek uyandığınızı göreceksiniz. Ve gündüz de kendinizi aylarca kontrol edeceksiniz. Gerçekten daimi zikirde misiniz, daimi zikirde misiniz diye. Aklınıza geldiği her an içinizdeki sesi dinleyeceksiniz. Tamam, ses Allah, Allah, Allah, Allah diye. Tabii sessiz sesiniz iç dünyanızda devam edecek. İşte orasıdır. Daimi zikrin bulunduğu yerdesiniz. Daimi zikre ulaştınız. Adınız Ulul Erbab. Kimdir Ulul Erbab? Ulul Erbab hayırlarda yarışanlar, Ulul Erbab daimi zikrin sahipleri, Ulul Erbab hikmet sahipleridir. Demek ki otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de, özellikle yan üstü yatarlar, hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse daimi zikrin sahipleri oluyorsunuz. Daimi zikrin sahipleri, Ulul Elbab, hikmet sahibidir. Aynı zamanda o kişi için ilmel yakin kesin şekilde tamamlanmıştır. Aynel yakine adım atmıştır. Yani o kişi kalp gözüyle görerek hüküm verecektir artık. O kişinin dört tane hikmet makamına ait bu sahip olduğu yeni noktada dört ayrı muhteva kazanması söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. Kesintisiz bir zikir artık onun arkadaşı olmuştur. Zikir onu hiç bırakmaz. Sonsuz olarak içindeki ses kalbinin her çift atışında, kalbi hızlanırsa o ses de hızlanır, kalbi normale dönerse ses de normale döner. Ama dikkat edin, böyle bir noktaya ulaştığınız zaman kalbinizde paralelliğin farkına varacaksınız. Son derece hoşunuza gidecek olan bir husus. Allah'a çok şükredecek, çok hamd edeceksiniz. Ömür boyunca artık hep daimi zikrin sahibisiniz. Birinci özelliğiniz
Ulul Elbap olanların birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özellikleri daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerindeki bütün afetlerin yok olması. Bu kişinin kalbinde artık afetler tamamen bitmiştir. Hiç afet kalmamıştır. Afetler tamamen sona ermiştir. Ve bu kişinin kalbinde %2 rahmet, %98 de fazl olmak üzere %100 iman kelimesinin etrafında nurlar toplanmıştır. Kalp bütün olarak artık sadece nurlardan oluşur. Bunlar rahmet olsun, fazl olsun, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Ruhtaki hasletler de aynı özelliklerin sahibidir. Ruh da %100, nefs de %100, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası nihai nokta, burasıdır. Nefsin kalbinde afetlerin tamamen tükendiği, yok olduğu yer. Peki iki özellik oldu. Üçüncü özellik nedir? Üçüncüsü, Allah-u Teala o kişinin mutlaka kalp gözünü açar. Sonra mutlaka kalp kulağını da açar. Yani Allah ona, onun kalp gözüne gayba ait hususları göstermeye başlar. Ve kalp kulağına da gösterdiği şeylerin muhtevasını açıklar. Gene kalp kulağına o söylediği hususun Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine, hangi suresindeki hangi ayete dayalı olduğunu ifade eder. Öyleyse Allah artık onun öğretmeni olmuştur. Allah ona gaybı öğretir. Yani insanların fizik standartlarda göremediği şeyleri ve Kur'an'daki ayetlerle birleştirerek.

Artık şeytan o kişiye en ufak bir yanlış yaptıramaz. Vazgeçmez ama başarması da mümkün değildir. Her seferinde mağlup olur ama gene devam eder. Peki bu kişi neden hikmet sahibidir? Bu dört özellik, temel özellik, o kişiye üç tane vasıf şartı kazandırır. Birinci vasıf şartı, o kişi ehli tezekkür olmuştur. İkinci vasıf şartı, o kişi ehli hayır olmuştur. Üçüncü vasıf şartı, o kişi ehli hüküm veya ehli hikmet olmuştur. Hikmet ehli. Ne demek ehli tezekkür? Ehli tezekkür hem zikir sahibi demek. Ehli tezekkür hem de Allah ile konuları müzakere etme yetkisinin sahibi kılınması demektir kişinin. O kişi Allah ile konuşur, Allah ile anlatır, Allah'tan sual sorar ve Allah'ın sırlarını öğrenir Allah Teala'dan. Müteşabih ayetleri tezekkür etmeye başlar. Allah'tan öğrenmeye başlar. Ali İmran suresinin 7. ayete girmesinde Allah Teala diyor ki: Kur'an'ı sana indiren o Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler ümmi kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetleri gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri kullanarak teviline giderler ve insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan kişilere gelince, rüsuh sahiplerine gelince, rasihun, onlar derler ki biz inandık, emin olduk ki müteşabih ayetler de Allah'ın katındandır, muhkem ayetler de Allah'ın katındandır. Ama onlar da, rasihun da tezekkür edemez. Ama ulul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse rasihun kimdir? Ruhları Allah'ın zatında yok olanlar, sonra taht sahibi olanlar, sonra zühd sahibi olanlar, sonra fizik uslularını Allah'a teslim edenler, hikmete henüz ulaşamamış olan, hikmetle yani aynel yakinle ilmel yakin arasındaki köprünün üzerinde olanlar. Onlar o kalplerinde zevk olanların kendilerini düşürmek istediği tuzağa düşmeyecek olan insanlardır. Onların bir kısmının kalp gözleri açık olabilir. Kalp kulakları da açık olabilir. Ama henüz Allah ile tezekkür yetkisinin sahibi olmamışlardır. Tezekkür yetkisinin sahibi olsalardı, o zaman zaten onlar da tezekkür edeceklerdi. Öyleyse rasihun, rüsuh sahipleri ilmel yakin ile aynel yakin arasındaki
köprü

ölçüsünün üzerinde olanlardır. Derin bir ilmin sahipleridir. Zikirleri %80'i aşmıştır. Ama daimi zikre henüz ulaşamamışlardır. Ve Allah'tan da emindirler. Ayetlerinde Allah'ın ayetleri olduğundan emindirler. Bu aynel yakin kademesi neden aynel yakin adını alıyor? Çünkü kişi kalbindeki gözle aynla görüyor. Onunla tahkiki imanın sahibi oluyor. Tahkiki imanın başlangıcı Allah'ın verdiği cezbedir. Sonrası Allah ile o cezbenin ötesinde Allah ile tezekkürden geçer. Sonrası Allah'ın kalp yüzünü açmasıyla, Allah'ın kalp kulağını açmasıyla tahkiki imanı her geçen gün biraz daha artar. O kişi ehli zikirdir, ehli tezekkürdür. Başkaları ona sualler sorar. O da o sualleri Allah'a sorar. Bu tarzdaki tezekkür sahiplerini Allah Teala Enbiya 7'de anlatıyor. Diyor ki senden evvel de bir erkekler gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz. Ondan sonra da herkese hitap ediyor Allah Teala. Bilmiyorsanız işte bu gönderdiğimiz o zikir ehline sorun diyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse zikir ehli, ehli tezekkürden Allah Teala'nın muradı kendilerine sual sorulanlar. Fes'elû ehlel zikre in küntüm la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Bunun manası o da bize sorsun, biz de cevabını verelim demektir. Ulu'l-Elbab makamı daimi zikre ulaştığınız makamdır. Sizi sadece ehli tezekkür kılmaz. Buradaki vasıf şartınızın birincisi ehli tezekkür olmaktır. İkincisi ehli hayır olmaktır. Hayrın sahibi oldunuz. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğunuz için. Hayatınızın her saniyesinde zikir sebebiyle mutlaka derecat kazanırsınız. Her an derecat kazandığınız için Allah-u Teala ehli hayır diyor. Hikmeti Allah dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. Ve bu kişi hayrın sahibi olan bir kişi aynı zamanda hikmetin de sahibi oluyor. Hikmetin sahibi olmak demek, hüküm sahibi olmak demek. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa 28 basamaklık bir skala üzerinde bir İslam merdiven dizisinde o ayetin eğer basamaklarla ilgiliyse o ayetin hangi basamağa ait olduğunu bir anda, bir çırpıda o kişi mutlaka bilir. Hikmet ehli Allah-u Teala tarafından yetiştirilir. Onlar iyi hakemdirler ve iyi hakimdirler. Adalet aslında onlara ileri dağıtılır. Çünkü bütün kararlarını mutlaka Allah'tan sorarak verirler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi burada Ulu'l-Elbab makamında
hikmetin sahibi olur. Ulu'l-Elbab makamında açılan kalp gözünüze Allah-u Teala zemin katın ana dergahının sırlarını gösterir. Bu kalbinizin, daimi zikre ulaşan kalbinizin birinci mertebe müzeyyen olması demektir. Zemin katın sırlarını görürsünüz ana dergahta neler oluyor. Neler var? Altın kapı nerededir? Altın paralardan oluşan bir küme para nerededir? Manevi dergahın muhtevasında neler vardır? Önünde Kur'an-ı Kerimlerle ve rahlelerle onarlık insan ruhları sırasını orada görürsünüz. Sırat-ı Müstakim'in ikinci kesimi olan birinci dikey yol Tarık-ı Müstakim adını taşır. Tarık-ı Müstakim'e bir altın kapıyla girilir. O altın kapıyı görürsünüz orada. Ve bu ana dergah özellikleri gösterildikten sonra bir gün o kişiye birinci gökkatı gösterilecektir. O zaman Ulu'l-Elbab makamı biter. Velayetin yedi makamı vardır. Dördüncü yedi basamak bu yedi makamı ihata eder. Birincisi fena makamı anlattık. İkincisi beka makamı anlattık. Fena makamı ruhun Allah'a sığınması, Allah'ın zatına yok olması makamıdır. Beka makamı kişiye taht verildiği makamdır. Zühd makamı kişinin zikrinin günün yarısını aştığı makamdır. Muhsinler makamı fizik vücudunu kişinin Allah'a teslim ettiği makamdır. Bu makamların hepsine 14 sıra ve bütün sahabe sahip oldular. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim eden bir dizayn içinde kişi. Sonra sevgili kardeşlerim, fizik vücuttan sonra kişi Ulu'l-Elbab olur. Lüplerin sahibi olur. Lüpler beş duyu ile algılayamadığınız fiziğin ötesindeki kapıların size açılması halidir. Beş duyunun ötesindeki duygularla kalp gözünüzle ve kalp kulağınızla işitir ve görürsünüz. Bunlar lübün bölümleridir. Artık hikmetin sahibisiniz ve aynel yakinin sahibisiniz. Tahkiki imanınız gözlerinizi görerek güçleniyor. Sonra ne olur? Allah-u Teala size birinci gökkatını gösterir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatlarını gösterir. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey göğün yedi katının size gösterilmesi olacaktır. Kim göğün yedinci katını görürse görecektir ki orada yedi tane alem vardır. Bütün alemleri Allah-u Teala ona yedi alemi de gösterir. Yedinci alem indi ilahidir. İndi ilahinin yani Allah'ın huzurudur. Huzur namazının kılındığı yerdir. Altın tahtların boşlukta durduğu yerdir. Ve Allah-u Teala orasını gösterir. Oranın en yüksek noktası Sidret-i Münteha'dır. Sondaki en yüksek noktadaki ağaç. Ne zaman Allah-u Teala o kişiye Sidret-i Münteha'yı gösterirse o zaman o kişi ihlas makamında tamamlamış olur. Diyor ki Allah-u Teala
Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'ın dini için halis kılan ve bunu hanifler olarak gerçekleştirenler olmakla ve böylece Allah'a kul olmakla emrolundular. Allah'ın nefslerinin kalbi dinde halis olan kulları. Yani muhlis kullar. Ve ne zaman o kişiye Allah-u Teala sitetini müntahayı gösterirse, o zaman o kişi ihlas makamında tamamlamıştır. Nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Ve tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh, ihlas makamının bittiğini, salah makamına adım atıldığını gösterir. Salah makamı, 7. makamıdır velayetin ve 28. basamaktır. Salah makamının 1. kademesi, tövbe-i nasuh'a davettir. Allah-u Teala'nın söyledikleri tek tek tekrar edilir. Ve Allah-u Teala kişiyi tövbe-i nasuh'a, tövbe-i nasuh'u gerçekleştirmiş standartlara ulaştırır. Neyle gösterir öteye geçtiğini? O kişi tövbe-i nasuh'tan sonra günahlarının örtüldüğünü Allah-u Teala tarafından kendisine tebliğ edilmesi suretiyle öğrenir. Daha sonra Allah-u Teala o kişiye bir nur verecektir. Salah nuru. Bir bulut gibi görünen ama aslında bir nur fakat çok parlak ışıklar saçan bir nur değil. Daha sonra ne yapacaktır Allah-u Teala? Onun 4. kademede günahlarını sevaba çevirecektir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gelince bu olaylar tahakkuk eder ve kişi irşada ulaşır. Kalbi Ulul Elbab makamında 1 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe ve Salah makamında 4 mertebe müzeyyen olmuştur. O kişi artık iradesini Allah'a teslim edecek duruma gelmiştir. Ve Allah Teala buyuruyor Bakara 102'de, Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva edin ki, takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun. İşte böyle bir noktaya ulaşan kişi iradesini Allah'ın kendisine bağladığı kişidir ve o kişi teslimi külli ile teslim olmuştur. İradesini de Allah'a vermiştir. Allah onun iradesini kendisine bağlamıştır. Bu noktadan itibaren kişi artık kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Kararları Allah verecektir. Ve o da Allah'tan öğrenip tatbik sahasına koyacaktır. İradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Bu makamın ötesinde kim vardır? Bütün kavimlerdeki Resuller vardır. 6. kademe. Onların da ötesinde kim vardır? Devrin imamı vardır. 7. kademe. İşte sevgili kardeşlerim, buradaki insanların hepsinin gideceği yer Adn cennetleridir. Yani salah makamının 5., 6. ve 7. kademelerini işgal edenler,
Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar, bütün kavimlerdeki Resuller ve devrin imamı adnın cennetlerinin sahibidir. Burada Vel-Asr suresi tamamlanıyor. Vel-Asr. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-Asr. Asra yemin olsun. İnnel insâne lefî husr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç. Ve âminü sâlihâti. Nefsi ıslah etmeye başlamış olanlar hariç. Ve tevâsav bilhak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler de hariç. Ve tevâsav bil sabr. Ulelvâb. İhlas. Ve salah makamlarını paylaşanlar da onlar da hariçtir diyor Allah-u Teala. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın 28 basamağını Vel-Asr suresi muhtevasında toparlamış. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapacağız. Allah'ın izniyle ve emriyle. Konumuz hikmet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi standartlarda olursa olsun sizinle bir arada olmak, Allah'tan bahsetmek, bir güzelliği yaşamak, kalbinin ısındığını, kalbine ılık ılık bir şeyler aktığını hissetmek, Allah'ın daha yakın olduğunu hissetmek, İşte bunları hep sohbetin muhtevası içinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık bir omurgaya sahiptir. Bir merdivene sahiptir. İslam merdiveni, Hanif merdiveni. Bu merdivenin aslında gerçek merdiven sayılan kesimi 14. basamakla 21. basamak arasındaki 7 basamaktır. Orada gerçek bir yükselme söz konusudur. 7 basamaklık bir yükselme ve ruhun vücuttan yola çıkarak Allah'a ulaşması söz konusudur. Ondan sonraki basamaktakiler, 22. basamağın ötesindekiler yücelmedir, yükselme değildir. Ve konumuz, yani hikmet, bu merdivenlerin 4. 7 basamağının gene 4.'sünde gerçekleşen fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmenin bir sonraki basamağını içerir. 26. basamak hikmet basamağıdır. Şimdi basamakları birer cümleyle söyleyerek hedefimize doğru yürüyelim. 1. basamakta olayları yaşarız. 2. basamakta olayları değerlendiririz. Eğer kalbimizde hayır varsa bu basamakta Allah Teala tarafından seçiliriz. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek 3. basamaktayız. Dilemezsek ebediyen 2. basamakta kalmaya ve de cehenneme gitmeye mecburuz. Allah'a ulaşmayı diledik. 3. basamaktayız. Allah rayın esmasında tecelli eder. 4. basamaktayız. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. 5. basamaktayız. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. 6. basamaktayız.
kalbimizdeki ekinliği alır, yerine ifat koyar nefsimizin kalbine. Yedinci basamaktayız. İlk yedi basamak burada tamamlandı. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize Allah bir nur yolu açıyor. On birinci basamakta zikre başlıyoruz ve göğsümüze kadar gelen Allah'ın rahmeti ve fazlı o yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor ve kalbimizin mühürlü olması olayıyla karşılaşıyor. Ve rahmet nurları kalbimize sızmaya başlıyor. On birinci basamaktayız. 12. basamakta nefsimizin kalbine sızan bu rahmet nurları %2'yi buluyor ve huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta hacet namazını kılıp Allah'tan istihane istemem üzerine Allah mürşidimizi gösteriyor. Böylece irşat makamına ulaşıyoruz. 14. basamak. Ne ile ulaştık? Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla ulaştık. 1. Rahim esmasıyla tecelli etti. 2. Gözlerimizdeki hicabı müstüreye aldı. Gizli perdeyi aldı. 3. Kulaklarımızdaki vakrayı aldı. 4. Kalbimizdeki ekinleti aldı. 5. Yerine ihmat koydu. 6. Kalbimize ulaştı. 7. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi. 8. Göğsümüzden kalbimizin nur yolunu açtı. 9. Bizi irşada ulaştırdı. 10. Mürşidimizi gösterdi. 10 tane ihsan aldık Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidimize ulaştık. Ve Allah-u Teala'dan 10 tane bu sefer de nimet aldık. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldi. Yerleşti. Allah kalbimizin mührünü açtı. 2. Kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı aldı. 3. Kalbimizin içine iman kelimesini yazdı. 4. Ve bütün günahlarımızı sevaba çevirdi. 5. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştı. Allah'a doğru yola çıktı. Ruhumuzun hidayeti başladı. Nefsimiz nefs tezkiyesine başladı. Nefsimizin de hidayeti başladı. Fizik vücudumuz nefs tezkiyesiyle aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. Fizik vücudumuz da hidayete adım attı. Ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de hidayet üzere oldular. Hangi basamaktayız? 14. basamaktayız. Ve Allah 1'e 10 verirken o güne kadar bu nimetini de 10 kat arttırdı, 1'e 100 yaptı. 1'e 10 nimetini de 10 kat arttırdı. Nimet oldu artık. 100 kat yaptı. Ve nefsi emmaredeyiz. Daha üst kademelerde bunu 1'e 700'e kadar çıkaracak. Ve Allah'ın 10. nimeti, rahmetle faz gönderirken zikir yaptığımız zaman göğsümüze, rahmetle salavat da göndermeye başladı. İşte böylece nefs tezkiyesinin nefsimizin kalbinde oluşturduğu fazilet birikimi, İman kelimesinin etrafında, iman kelimesinin çekim gücüne kapılan faziletlerin nefsimizin kalbinin içinde toparlanmaya başlaması ve karanlıkların onların toparlandığı kesime artık bir daha girememesi sebebiyle nefsimizde nur birikimi başlıyor iman kelimesinin etrafında. Bu nurların %7'yi bulduğu zaman ruhumuz birinci gök katına yükseliyor.
Mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci 7 basamakta tamamlanmıştı. 14. basamakta mürşidimize ulaştık. İkinci 7 basamakta tamamlandı. İlk 7 basamakta amenü oluyoruz. Amenüler takvasının sahibi oluyoruz. İkinci 7 basamakta mümin oluyoruz. Kalbimizin içine Allah'a iman yazdığı için kalbinin içinde iman yazılı olan bir kişi oluyoruz. Mümin oluyoruz. Ve burası müminler takvasının oluşturulduğu yer. Sonra ruhumuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta ilk %7 nur birikimiyle birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi emmare. Şerri emreden nefs kademesi. Fakat %7 artık şerri emretmiyor. Hayrı emretmeye başlamış. İkinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz ikinci katta. Nefsi levame, nefsimizi kınadığımız bir nokta. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham alıyoruz. Ruhumuz üçüncü katta. Nefsi mutmainne, dördüncü defa %7 nur birikimi, doyuma ulaşıyoruz. Ve ruhumuz dördüncü katta. Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz beşinci katta. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da bizden razı oluyor. Birincisi radiye, Allah'ın razı oluşu. İkincisi mardiye, bizim Allah'tan razı oluşumuz radiye, Allah'ın razı oluşu marziye. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, tezkiye. Huşuda kalbimize giren %2 rahmet nuruyla beraber, 7 defa %7 yani %49 fazilet nuru beraberce nefsimizin kalbini %50'den daha fazla afetlerden temizlerler. Burası velayetin başlangıç noktasıdır. Ruhumuzun Allah'a ulaşması hasebiyle. Türkçedeki evliya kelimesinin karşılığı, veli kelimesinin karşılığı ermiştir. Nereye ermiştir kişi? Allah'a ermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Üçüncü defa 7 basamak tamamlandı. 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın evliyasından birisi olmak şerefine erdik. Sonra fena makamı, evliyalığın birinci makamı, dördüncü 7 basamağın birinci makamı fena makamıdır. Fena fillah. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. Burası Allah'ın zatında ifna olduğumuz yer, fena makamı. Evvap olduğumuz yer. Bu sebeple buradaki takvaya, üçüncü takvaya evvap takvası diyoruz. Ruhumuz meab olan Allah'a, yani sığınak olan Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Onun için meaba sığınmış manasına evvap oluyoruz. Evvap takvasının sahibiyiz. Sonra Allah-u Teala bize bir taht ihsan ediyor indi ilahide ve yeni bir noktaya ulaşıyoruz. Beka makamının sahibi oluyoruz. Beka billah, Allah ile birlikte baki oluyoruz. Ruhumuz oradaki altın tahtlardan birinde baki oluyor. Ondan sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamının sahibi oluyoruz. Ve zahit oluyoruz. Velayet son 7 basamağı ifade eder. 7 tane de velayet makamı var. Her basamağa bir makam düşer. 3. makam zühd makamı.
zikrimiz günün yarısını aşıyor, zahit oluyoruz. Ve kalbimizdeki nurlar giderek artıyor. Fena makamında %61'e yükseliyor, 51'den. Beka makamında 71'e, zühd makamında 81'e yükseliyor. Ve 81'de fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz, fizik vücudumuz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet alıyor nefsinin kalbinde. Hala %19 afet bulunmasına rağmen. Ama afetler artan zikrimize paralel olarak giderek azalıyor. Burası 25. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Bu makama muhsinler makamı diyoruz. Muhsin oluyoruz. Ve takvanın da adı muhsinler takvası. İşte buradan sonrası hikmeti içeriyor. Hikmet 26. ve 27. basamakları kapsar. 28. basamağında 4 kademesini kapsar. 5. kademe hikmetin ötesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse buradaki dizaynda hikmetin ötesi salah makamının 5. mertebesidir, 5. kademesidir. Ve 6. kademesinde her kavimdeki resuller vardır. 7. ve son kademesinde ise devrin imamı vardır. Böylece 4 tane 7 basamağı bir panorama halinde gördük. 1. basamaktan 28 basamağa kadar her şeyi içine alan bir perspektif içerisinde gözümüzün önünde canlandırdık. Öyleyse hikmet bu 28 basamak üzerindeki yeri itibariyle acaba nasıl değerlendiriliyor Allah Teala tarafından? Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vazifelerini şöyle söylüyor. Ey sahabe, tıpkı onun gibi, yani Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah'ın bir nimet olarak nebi göndermesi, peygamber göndermesi olayının aynı olarak size de sizin aranızdan bir peygamberi Resul olarak gönderdik diyor Allah-u Teala. Bir peygamber Resul gönderdik diyor. Aynı şekilde yani nimet olarak gönderdik diyor. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in devrin imamı olduğunu ve bütün sahabenin başının üzerindeki nimet olduğunu vurguluyor Allah-u Teala. Sonra bu dizaynın, bu muhtevanın sonrasında Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vazifelerini söylüyor. Size diyor Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, okusun ve anlatsın diye diyor. Bu tilavet müessesesi 1. basamaktan 14. basamağa kadar 2 tane 7 basamağı kapsar. 2 tane 7 basamak. İlk 7 basamak 1'den 7'ye, ikinci 7 basamak 8'den 14'e kadar, 14 dahil. Sonra sizin nefslerinizi tezkiye eder diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi 15. basamaktan 22. basamağa kadar, 21. basamağa kadar geliyor. Sonra size kitap öğretir diyor.
22. basamak, 23. basamak, 24. basamak kitabın öğretilmesi, 25. basamak gene kitabın öğretilmesi ve kişi fizik vücudunu kitabı öğrenerek tamamlıyor. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar Kur'an-ı Kerim'in artık ruhuna geçiş safhasıdır. Burada bir başka açıdan bu merdivenin dizaynına beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin kademesi kullanıyor. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Allah'ın kullandığı bu 3 tane yakin kademesi, ilmel yakini 1. basamaktan 21. basamağa kadar ihata ediyor. Aynel yakini 26 ve 27. basamaklarla salih makamının 4 mertebesi olarak, 4 kademesi olarak değerlendiriyor. 5. mertebe hakkul yakin. Öyleyse 22, 23, 24 ve 25. basamaklar ne ilmel yakin ne hakkul yakin. İkisinin arasında hikmetten evvelki son aşama. Öyleyse böyle bir dizaynda hikmetten evvelki bir yeni aşamaya ulaşıyoruz. İşte bu bir köprüdür. İlmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprü. Fena, beka, züht ve muhsinler makamlarını kapsıyor. Kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açıldığı zaman aynen yakine daha yakın, açılmadığı zaman ilmel yakine daha yakın oluyor. Ve kişinin hikmete ulaşmasının birinci işareti, kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan bir kişi hikmet sahibi olabilir. 7 tane vasfı var bu kişinin. Birincisi, daimi zikrin sahibidir. İkincisi, daimi zikrin sahibi olduğu için daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Neden? Daimi zikre ulaşmadan evvelki son zikrinde zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin kalbinin mührünü aşağı indirmiştir. Zülmani kapıyı mühürlemiştir. Ve kalbin içine Allah'ın nurları, rahmet faz ve rahmet salavat nurları dolmuştur. Ama kişi bu zikriyle daimi zikre ulaşmıştır. Ulaşınca kişi daimi zikirde olduğu için aşağı inen mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık kesintisiz olarak devam edecektir. O zaman zülmani kapının açılması mümkün değildir. Mümkün değilse hiçbir zaman o kalbin içine şeytanın karanlıkları dolamayacaktır. Artık şeytanın
o kişi üzerindeki tesir sahası tamamen sıfırlanmıştır. Şeytan artık o kişiye tesir edemez. Öyleyse o kişinin kalbinde bütün afetler, karanlıklar olarak artık yoktur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık hiçbirisi kalmamıştır. Toptan külliyen yok olmuştur. İşte hikmetin birinci özelliği daimi zikir, hikmetin ikinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetlerin sona ermesi, bitmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta, hikmet noktası size iki tane büyük mükafat kazandırır. Birisi, Allah-u Teala kalp gözünüzü mutlaka açar. İkincisi, kalp kulağınızı açar Allah-u Teala. Kalbinizin gözünü de kulağını da açar. Allah'ın gösterdiği her şeyi görmeye başlarsınız. Allah'ın söylediği her şeyi işitmeye başlarsınız. Böylece muhteşem bir hayata ulaşırsınız. Allah'ın bir sevgilisi olmanın verdiği o büyük hazzın, o büyük mutluluğun yanı başında Allah'ın söylediklerini işitebilmek saadeti, Allah'ın gösterdiklerini görebilmek mutluluğu, her biri sizin için doyulmaz zevkler oluşturur. Burası hikmet makamıdır. Hikmet hem hükmetmek istikametinde, hem hüküm sahibi olmak istikametinde, hem hakem olmak istikametinde, üç ayrı istikamette değer ifade eder. Allah-u Teala hüküm verecek olanların hikmet sahibi olmasını ister her şeyden evvel. Aslında konunun realitesi de budur. Çünkü hüküm verecek olanlar hakka riayet etmek mecburiyetindedirler. Hakka riayet edecek olan insanınsa kalbinde hiçbir tarafa yakınlık hissetmemesi, adaleti tam olarak uygulaması gerekir. Tarafsız olabilmekse ancak hikmet sahipleri için geçerlidir. Nefsindeki bütün afetler yok olduğu için o kişinin nefsinin bir afetine kanıp da taraflardan birini haksızken haklı çıkarması hiçbir şekilde söz konusu olmaz. Öyle olduğu için eğer hüküm sahibi, hükmü verecek olan kişi hikmet sahibi ise, o zaman adalet oluşur. Hak gelir, batıl zahil olur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resullerinin kendisine itaat edildiği takdirde mutlaka adaleti sağlayacağını söylüyor Allah Teala. Neden sağlayacak? Nasıl sağlayacak? Bir defa nefsinin afetleri mevcut olmadığı için taraf tutması söz konusu olmaz. Saniyen Allah zaten hüküm verme yetkisini ona vermemiştir aslında. Çünkü kişi risalet makamının sahibi ise iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Öyleyse hükmü veren daima Allah olacaktır. Allah ise El-Adl ve El-Hak esmalarının sahibidir. Hiç kimseye haksız davranmaz. Kimsenin kimseyle olan, başkalarıyla olan ilişkilerinde onların hakkının zahil olmasına müsaade etmeyerek adaleti oluşturur. Öyleyse Allah her şeyi bilir.
Hükmü verecek olan hikmet sahibi her şeyi bilmez. O bir insan. Ama her şeyi bilenden emri aldığı için adalet müessesesi gerçek anlamda yerli yerine oturur. Onun için hak geldiği zaman batıl zayin olur. Allah'ın hükmü gerçek hükümdür. Doğruyu bilen ve ona dayalı olarak hakkı yerine getiren o Allah'tır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hikmetin demek ki dört tane temel vasfı var. Bir, o kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerini ruhun hasletlerinin paralelinde olan, aynı özellikleri taşıyan faziletler o kişinin nefsinin kalbini doldurmuştur. Üçüncü özelliği, Allah onun kalp gözünü açmıştır. Dördüncü özelliği, nefsinin kalp gözünü açmıştır. Dördüncü özelliği, nefsinin kalp kulağını açmıştır. Ve o kişi Allah'ın söylediklerini işitir, Allah'ın gösterdiklerini görür. Bu dört tane vasıf şartı, temel şart, o kişiye üç tane sonuç şartı, vasıf şartı kazandırır. O kişi ehli hayır olmuştur, ehli hükm olmuştur, ehli tezekkür olmuştur. Ne demek ehli hayır? Hayrın sahibi demek. Ehl, sahibi demek. Öyleyse neden bu kişi hayır sahibidir? Çünkü daimi zikre ulaşmıştır. Hayır nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize derecat kazandıran bütün olaylara hayır diyor. Derecat kaybettiren bütün olaylara da şer diyor. Hayır, derecat kazandıran işlemler. Peki kişi ne zaman ehli hayır olur? Bu kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olmuşsa, her an zikir yaptığı için daima derecat kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmadığınız zaman derecat kaybedersiniz. Zikir yaptığınız zaman da kazanırsınız. Yani sakın şöyle bir yanlışın içine düşmeyin. Ben şu anda ibadet yapmıyorum, derecat kazanmıyorum, tamam. Ama şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Allah Teala daimi zikri farz kılmış üzerinize. Eğer daimi zikirde değilseniz her saniye mutlaka derecat kaybediyorsunuz. Buna dayalı olarak Allah Teala ehli hayır diyor. Ehli hüküm diyor daimi zikrin sahiplerine. Niçin ehli hayır diyor? Çünkü her saniye zikir yapıyor. Hep zikir yaptığı için daima derecat kazanıyor kişi. Derecat kazandığı için de bütün olaylarda o kişi derecat kazanan, yani hayır kazanan birisi. Bu kişi kalp zikrinin, daimi zikrin sahibi. Aynı zamanda namaz kıldığını düşünün bu kişinin. Namaz kılarken de ayrıca namaz kıldığı için derecat kazanıyor. Bu kişinin namaz kılmadığını, Allah'ın sohbetini yaptığını düşünün. Hem daimi zikrin kazancı var üzerinde hayrı, hem de yaptığı manevi sohbetin, zikir sohbetinin kazancı var. Bu kişi bir başkasına iyilik ediyor. Hem zikrin kazancı var o iyiliği yaptığı sürece, hem de yaptığı iyiliğin kazancı var. Öyleyse neden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evliyanın uykusu başka insanların namazlarından
daha hayırlıdır diyor. Çünkü uyurken de zikrediyor. Kalp zikri yaptığı için, daimi zikrin sahibi olduğu için oradaki muhtevada kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanıyor. Ama namaz kılan kişi namaz kıldığında o da derecat kazanıyor. Ama o sıradaki düşüncelerinin negatif olan bütün bölümleri derecatından düşme vücuda getiriyor. Öyleyse zikir farz mı sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor. İşte bakın ne diyor Allah-u Teala? Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından verilmişse, ortaya konulmuşsa, emredilmişse bu bir emirdir. Yani farz hüküm doğurur. Sadece bu kadar mı zikri mi farz etmiş, farz kılmış Allah-u Teala? Hayır, çok zikri de günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmış. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amini olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani öyle bir şekilde zikredin ki o günün çoğunu zikirle geçirmiş olun diyor Allah-u Teala. Peki daha ötesi de var mı? Evet var. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Feskürallâhe kıyâmen ku'ûden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Üçünde de Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Ve Allah gene bu zikir açısından yan üstü yatmamızı istiyor. Kıbleyi sağ olarak yatağınızı kurduğunuzu düşünün. Kıbleye dönecek.

kalbinizdeki bir kulağınızdaki bir darbeyle iki heceli Allah kelimesini tekrar etmeye başlayacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan, içinizdeki sessiz sesle Allah, Allah, Allah diyeceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey böylece en güzel şekilde şekillenmiş olacak. Ve gecenin bir vakti kalktığınızda bir de bakacaksınız, zikrediyorsunuz. Sabah namazı için uyandığınız zaman bakacaksınız, zikrediyorsunuz. İşte bir süre sonra bütün uykularınızdan kalktığınız zaman zikirle kalkacaksınız. Aylarca bu kontrolü yaptıktan sonra anlayacaksınız ki siz artık daimi zikrin sahibisiniz. Zaten kalp kulağınızın açılışından, kalp gözünüzün açılışından da bu neticeler çıkar. Öyleyse ne oldunuz? Allah'ın bir farz emrine uydunuz, daimi zikrin sahibi oldunuz. Sahabeyle bugünün İslam dünyası arasındaki en büyük fark ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sahabe kitabın bütününe iman etti. Daimi zikre de iman etti. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldu. Daimi zikrin sahiplerine ulul elbab diyor Allah Teala. Li ulul elbab yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala, ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Allah'ın sonsuz bir şekilde zikredilmesi, kesintisiz hayat boyu sürecek olan bir zikir müessesesi. Bir süre sonra zikir bir parçanız olur. Sizden bir şey olur sevgili kardeşlerim. Çok büyük mutluluk yaşarsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için, kalp gözünüzü açtığı için, kalp kulağınızı açtığı için, sizi hayır sahibi ve hikmet sahibi yaptığı için. Demek ki daimi zikrin sahipleri devamlı zikrettikleri için hayır sahibi olmuşlardır. Ve yaptıkları her hareket hayırdan bir parçayı oluşturur. Neden? Çünkü nefslerinde afet olmadığı için şeytan onları ne kendilerine ne de başkalarına zulmetme noktasına ulaştıramaz. Öyleyse hayatının her dakikasında, her saniyesinde, her saatinde mutlaka kalbi iyilikle doludur. Başkalarına hangi konuda iyilik yapabileceğini düşünür, onları nasıl memnun edebileceğini düşünür. Hep hareket halindedir. Başkalarına mutluluk veren bir devamlı faaliyet, devamlı düşünce alanı içerisinde. O kişi hayrın sahibidir. Peki sonra bu kişi ehli tezekkürdür. Tezekkür kelimesi ve zikir kelimesi aynı kökten geliyor. Ama tezekkür ve müzakere kelimeleri karşılıklı konuşmak anlamına da geliyor. Onun için ehli tezekkür Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibi olan kişiye denir. Bu sebeple Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki فَاسْأَلُوا اَلَا الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani daimi zikrin sahiplerine tezekkür edebilen kişiye ulul elbaba sorun. Hikmet sahibi olan kişiye sorun diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o Allah ki sana kitabı indirdi. Onun içinde muhkem ayetler vardır.